toplumun huzuru için, toplumun sülh ve sükunu için hepiniz tek tek fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizlerden istediği şey sulh ve sükundur. Bu sulh ve sükunu en güzel bir ortamda oluşturabilirsiniz. Bu sulh ve sükun her davranış biçiminizde sizinle beraber teessüs etmelidir. Öyleyse hep bir tasavvuf mensubu olduğunuzu düşünün. Allah'ın dostu olduğunuzu veya bu dostluğa namzet olduğunuzu, mutlaka dostu olmak noktasına ulaşacağınızı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. Yapamadığınız zamanlar kendinize biraz kızacaksınız. Ama başarmaya başladığınızda büyük bir iç huzuru ve Allah'a duyduğunuz güvenle yolunuza devam edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hep doğru davranışları sergileyen bir insan olduğunuzu görecekler ve sizden örnek alacaklar. Öyleyse hepiniz içinde bulunduğunuz topluma örnek insanlar olmak üzere bir gayretin sahibi olmalısınız. Sükunetinizi muhafaza etmeyi her şart altında usul haline getirmelisiniz. Böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep başkalarını yüceltmeye çalışarak yücelebileceğinizi hiç unutmayın. Hiç kimse başkalarını küçülterek yücelemez. Sadece kaybeder. Dünya hayatında bir takım insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi usul haline getirdiklerini düşünürler. Ve para da kazanırlar dünyada. Ama Allah katında onlar hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri olamazlar. Çevrenize ne kadar mutluluk veriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendinizi bununla ölçün. Miyarınız, ölçünüz bu olmalıdır. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşıyor? Bu ulaşım statüsüne dikkatle bakın. Onlara rahatsızlık veriyorsanız ve böyle yaptığınız için de kendinizi bir şey zannediyorsanız, bir marifet yapmış zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçekten marifetin sahiplerine bakın. Onlar çevrelerindeki insanları yüceltenlerdir. Demin verdiğimiz misale dikkat edin. Birisinin size bir ters davranması halinde, size kötü davranması halinde, size hakaret etmesi halinde onun sizden beklediği nedir? Sizin de ona hakaret etmeniz, kötü davranmanız. Böylece o daha kötü davranmak için bir zemin hazırlayacak kendisine. Şeytan size diyecektir ki bak sana hakaret ediyor. Sana kötü davranıyor. Etraftaki insanlar da buna şahit. Ve sen onun hakaretlerine aynı hakaretlerle cevap vermezsen, diğer insanların gözünde de, onun gözünde de küçülmüş olursun. Bir

Etrafınızdaki insanlar da sizi onun karşısında küçülmüş görmezler. Tam aksine hem etrafınızdaki insanlar hem muhatabınız sizin kendilerinden üstün bir insan olduğunuzu fark edeceklerdir. Bu noktada bu dirayeti gösterebilirseniz küçülmeyeceksiniz, yüceleceksiniz. Neticede mutlaka muhatabınız da sizden af dileyecektir. Zemin onu mutlaka oraya ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlk defa karşılaştığınız bir insan size bir hakaret etse, siz de ondan af dileseniz, şeytanın size baksana hakaret etti, bu kadar da insan buna şahit oldu. Şimdi sen ona aynı boyutta, hatta ondan daha şiddetli bir cevap veremezsen, herkes seni bir korkak olarak değerlendirecek. Herkesin karşısında küçüleceksin. Buna razı olacak mısın? Sen ona daha ciddi, daha sert bir cevap ver. Şeytan sizi buna zorlar. Ama söylediğimi yaptığınız zaman tamamen tersinin geçerli olduğunu görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar da sizin küçülmüş olduğunuzu değil, yücelmiş olduğunuzu idrak edeceklerdir. Böyle bir davranış biçimi içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmak tevazuu, şeytandan yana olmak gururu ifade eder. Tevazu ruhunuzun bir hasletidir, gurur nefsinizin bir afetidir. Gurur af diletmez. Allah ise af dilemenizi ister, kabahatsiz olsanız da. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki olayları çok yaşarsınız. Öyleyse tasavvuftan olan birileri olarak davranış biçimlerinizde sulh ve sükunu koruyacaksınız. Ekip halinde çalışıyorsanız, bir iş yapmaktaysanız, ekibin konulmuş olan standartlarına uymayı usul haline getirmelisiniz. Herkes öyle yapabilir. Ama ben onların yaptığı gibi yapmam. Ben canım istediği gibi yaparım dediğiniz zaman toplumun diğer üyelerinin ahengini bozarsınız. Şeytan size böyle bir yanlışlığı yaptırabilir. Onlar gibi yapmamakta direnirsiniz. Farklı bir davranış biçimiyle iblis sizin bir şahsiyet kazanmış olacağınızı size zannettirir. Oysaki sadece şahsiyetinizi kaybedersiniz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün ekip halindeki iş yapmakta, çalışmakta ekibin her elemanı diğerleriyle uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. Bir konuda hazırlık yapıyorsunuz, bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz şeyi satacaksınız. Bir gıda maddesi konusunda çalışıyorsunuz. Her konunun genel kabul edilmiş prensipleri vardır. Ve müşteri sizden belli

kalesi de bir mal bekler. Ama içinizden bir tanesi, ben sizin dediğiniz gibi yapmam, ben kendi dilediğim gibi yaparım diye yapıyorsa ve onun yaptığı beğenilmiyorsa, müşteriler tarafından reddediliyorsa, o zaman bunu yapmaya hakkı olabilir mi? Bu uyum içinde çalışması lazım gelen insanların arasında bir uyumsuzluk başlangıcını ifade eder. Ve tembihlere rağmen aynı şekilde davranış devam ederse, o zaman o kişinin oradan alınması gerekir. Sakın bu tarzdaki davranışların sahibi olmayın sevgili kardeşlerim. Siz tasavvuftasınız. Her davranışınız başkalarını üzen, hakkınızda negatif duygular beslenmesine sebebiyet veren bir kişi olmayın sakın. Öyle olduğunuz zaman kardeşleriniz tarafından sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve bunu, onların sevgisini ne uğruna kaybettiğinizi bir düşünün. Nefsinizin size verdiği bir davranış biçimi. Onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, ben onların yaptığı gibi yapmam, böyle yaparım dediğiniz zaman onların birliğini, beraberliğini, ekip çalışmasını zedelemiş olursunuz. O zaman sizin o ekipte yeriniz olmaz. Neden oradan alındığınızı da o zaman idrak edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmalarınızda lüzumundan fazla kalabalık olmak sizi daha çok üretime götüremez. Çalışmak bir standart işidir. Ekip çalışması, herkesin birbirine karşı anlayışlı olduğu, birbirine karşı sadece yardım ettiği bir alan gerektirir. Böyle bir alanda az sayıda kişi, böyle olmayan bir alanda kendilerinin iki katı, üç katı insanların vücuda getirdiklerinden daha fazla ve kaliteli üretim yapabilirler. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Uyum içinde çalışmayan insanlar sadece kendi yaptıklarının yetersiz kalmasına sebebiyet vermezler. Başkalarını da meşgul edeceklerdir. Başkalarını da daha az üretmeye ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kuvvetler üretimi sağlamaya yönelik gayretleri ifade etmez. O zaman kuvvetler başkalarının çalışmasını da negatif etkileyen bir kuvvet harcaması hüviyetine dönüşür. Yani etkenlik pozitif değil, negatif etken olur. Eğer insanlar, ekip çalışması yapacaklarını düşünen insanlar aralarında anlaşamıyorlarsa, kavgalar ediyorlarsa, bir defa bu nefslerine ne kadar yenildiklerini gösteren çok açık bir misaldir.
Sizler tasavvufun içinde yaşayan insanlarsınız. Her zaman toplum halindesiniz. Ve bir konunun halli için sarf ettiğiniz enerjiyle konunun halledilmesine farkına bile varmadan engel olduğunuz olaylarda her çatışmanız, her anlaşmazlığınız sadece anlaşamayan iki kişiye değil, diğerlerine de devamlı zaman kaybettiren bir özellik taşır. Daha çok enerji sarf edilmiştir, daha az üretim yapılmıştır. Üretime yöneltmeniz lazım gelen enerjinizi birbirinizle çatışmaya harcadığınız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu durumda yapılması lazım gelen şey, bir güzelliği sağlamak değil mi? Allah'ın içinize verdiği o huzur nereden geliyor? Allah yolunda siz, size düşenin yapılması lazım gelen standartlarını en güzel şekilde vücuda getirdiğiniz için huzur duyuyorsunuz. Ekip kendi içinde bir dostluk halesiyle birbirine bağlanan ruhları Allah için, Allah sevgisiyle dolu insanların gayretleri ise o zaman tam bir sulh ve sükun içerisinde işlevlerinizi yürütürsünüz. Sohbetleri dinlerken sohbet dinlemenin en güzel yöntemini uygulamalısınız. Sohbet dinlemenin en güzel yöntemi not almaktır sevgili kardeşlerim. Bizim bir kasetimizi koydunuz, dinliyorsunuz. Bir, ister gözlerinizi açık, ister gözlerinizi kapalı tutarak dinlemek var. O sırada kafanızdan kim bilir ne kadar düşünce geçer. Öyle değil mi? Herkes sizi dinliyor, görür. Ama siz o sırada orada değilsiniz. Aklınız kim bilir, düşünce sisteminizse böyle nerelerde geziyor. Ama eğer konuyu takip ediyorsanız, not almanın sizi devamlı konu üzerinde canlı tutacaktır. Konu üzerinde aktif tutacaktır. Konu üzerine yüklenmiş tutacaktır. Konuyla birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ve dikkatinizi çeken noktalarda kısa kısa notlar aldığınız sürece başka yere gidemezsiniz. Düşünceniz orada kalır, dinlersiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? Sonra da sohbet bitince herkese söz hakkı verilmelidir. Herkesten bir şeyler beklenmelidir. Böylece hepiniz, ben de bir şeyler anlatmalıyım hedefine yönelirseniz, konunun bütünü değil, bir küçücük kısmını bile anlatsanız, bir güzelliği yaşadığınızı hissedeceksiniz. Bütünün bir parçası olduğunuzu net olarak hissedeceksiniz. Ben de bu toplumun içindeyim, benim de bir katkım var diyebilecek bir ortamda olmalısınız. Öyleyse kaset dinlenirken yapılması lazım gelen şey elinizi kolunuzu bağlayıp oturmak, dinliyor görünmek değil. Dinleyemezsiniz. Bir saat süreyle düşünce standartlarınızı oraya konsantre edemezsiniz. Ama ne zaman elinize kalemle defteri alırsanız, bir şeyler not etmek için hazır beklerseniz, not edebileceğiniz birçok şeyin ard arda geldiğini göreceksiniz. Hepsini not etmeniz gerekmiyor. Ama
söz sırası size geldiği zaman bahsedebileceğiniz birkaç tane konu o not defterinizde mutlaka bulunmalı. Notlarınızı alırken can kulağıyla dinleyen bir insansınız. Notlarınızı yazarken can kulağıyla yazan bir insansınız. Ama almıyorsanız ve sohbet tamamlandığı zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda hayır yok diye cevap veriyorsanız başkalarının faydalandığının yarısı kadar bile faydalanmadığınız sonucuna ulaşın. Dinlemek başka şeyler düşünmek değildir. Sadece dinleyen bir insan çoğu zaman aklı başka yerlerde dolaşan bir hüviyettedir. İstese de istemese de bu kaçınılmaz bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir kaseti dinlerken bu kaseti ben madem ki dinliyorum, öyleyse birçok şeyler benim dikkatimi çekmeli ve ben bunları dile getirmeliyim diye düşünmelisiniz. Size söz sırası geldiğinde o konu hakkında çorbada sizin de tuzunuz bulunmalı. Birkaç cümle siz de söylemelisiniz. Sizden bu istenmeli diye düşünüyorum. Yani sohbeti dinleyen kişi sohbetin belli bir kısmı hakkında kendisine uygun gelen bir kısmı hakkında bir kısa konuşma yapabilmelidir. Konuya aşina olduğunu, orasını, o aklına yatan kesimi anladığını ortaya koymalıdır. Aksi mümkündür. Kişinin aklına yatmamıştır. Daha evvel işittikleriyle bu yeni dinlediği birbirine uymamaktadır. Tamam, çok güzel. Hemen notlarını almalıdır. Ve söz sırası kendisine geldiğinde bunu söylemelidir. Evvelce bu böyle söylenmişti ama bugün bana farklı gibi geldi. Siz ne diyorsunuz diyebilmelidir. Zaman içerisinde gelişmeler söz konusu oluyor. Ve bu gelişmeler ömür boyu devam edecektir. Hidayet çağının bir gereği olarak. Öyleyse birçok yerlerden kardeşlerimiz başka yerlere gidiyor sohbet vermeye. Kaset dinleniyor, arkasından sualler soruluyor, cevaplar alınıyor. Herkes bir güzelliği yaşıyor. Neden siz bu güzelliğin dışında kalasınız? Biz de dinliyoruz ama not almadan dinliyoruz diyebilirsiniz. Ama eğer not almayı denerseniz çok farklı şekilde dinlediğinizi göreceksiniz. Adeta bir taramadan geçireceksiniz sohbeti. Onun için sevgili kardeşlerim, nerede olursanız olun, hangi sohbeti dinlerseniz dinleyin. Tasavvufi ve Kur'ani sohbetlerden birini dinlediniz. Mutlaka o sohbetin dinlenmesinin sonunda siz de söz alın. Diyelim ki yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Ama bu dinlediğinizin kesin işaretini verir. Yanlış anlamışsanız faydası var. Neden? Çünkü o zaman size doğrusu öğretilecektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir robot gibi oturmak var. Dinlemiş olmak veya dinler görünmek var. Neticede ağzını açıp hiç konuşmamak var. İki, notlar almak. Sonunda da birkaç cümleyle ne anladığını belirtmek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci kişi konuyla meşgul olduğunu ve bir şeyleri anladığını ifade ediyor. Diyorum ki en kötü ihtimalle yanlış anladınız. Ama aslında bu da kötü bir ihtimal gibi görünüyor ama kötü değil. Neden?
Çünkü eğer bir yanlış anlama varsa bunu otomatik olarak düzeltecek olanlar zaten orada. Öyleyse başkalarına da fayda her söylemeniz. Her söylediğiniz şey sizi dinleyen başkaları için de fayda. Neden? O sırada onu öyle düşünmeyen, farklı düşünen birileri vardır orada. Onlar da diyebilirler ki ama biz bunu farklı şöyle biliyorduk. Tamam, çok güzel. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Siz de söyleyeceksiniz ve neticede doğru herkes tarafından öğrenilecek. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Sizler de o bütünün bir parçasısınız. O bütünden birisi olduğunuzu notlar alarak ve konuşarak ispat etmelisiniz. Bundan günler geçtikçe ne kadar büyük bir haz aldığınızı hayretle müşahede edeceksiniz. Ne kadar zevkliymiş diyeceksiniz. Allah'ın bu güzelliklerini takip etmek, hele hele size de söz düşmesi, sizin de anlatabilmeniz. Anlatmak da bir adab işidir. Sözü alıp da bir saat konuşmak isteyen bir kardeşimizi düşünün. O zaman toplumun diğer üyelerine yeterli söz hakkı vermiyor, söz hakkını kendisi gasp ediyor demektir. Bu da yanlış bir şey olur. Herkes söz almalı. Herkes konunun dilediği yerine dokunmalı. Hiç kimse de başkalarından neden bütünü anlatmıyor da bir kısmını anlatıyor diye bir şey sormak, hesap sormak hakkının kendisinde olmadığını bilmeli. Herkes birazını anlatsa bir bütünü birçok ağızdan dinlemiş olacaksınız. Herkes kendi anlattığını zaten öğrenmiş ama dinlediği zaman ötekilerinin anlattığından da anladıklarını karşılaştırıp doğruya varma imkanının sahibi. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tezekkür dediğimiz müessese bu beşeri münasebetlerde ne kadar önemli bir kesim içeriyor. İnsanlar eğer dinliyorlarsa dinlediklerini ifade edebilmeliler. Siz öğrendiğiniz o güzellikleri başka insanlara da anlatmakla vazifeli olacaksınız. Gelecek günlerde bu vazifeniz dünya üzerinde çok önemli bir yer işgal ettirecek size. Biliyorsunuz hidayet çağının içindesiniz ve o hidayet çağındaki hidayetin ne olduğunu insanlara öğretme müessesesinin içindesiniz. Öyleyse öğrenmelisiniz. Öğrenmek için dinlemeli ve öğrendiğinizi belirtecek bir konuşmayı mutlaka yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların sizlere karşı olan davranış biçimlerinden negatif etkilenmeyi usul haline getirmeyin. Bu nefsinizin afetlerine ne kadar yenik düştüğünüzü gösterir. Muhtevaya dikkatle bakın. Her an kardeşlerimiz bir yerlere gidiyor, kaset dinleniyor, arkasından herkes tezekkür ediyor. İşte bu herkes dediğimiz zaman şunu görüyoruz. Bazen kardeşlerimiz tezekkür etmek istemiyorlar. Sadece gelen kardeşimizin konuşma yapmasını istiyorlar. Belki ilk defa böyle bir toplantıya katılanlar için haklı bir taleptir bu. Güzel de bir taleptir. Tamam. Ama toplumun dışında biri olmayın. Toplumun içinden birisi olun.
Yani anlatılanları anlamaya çalışan, anlayan ve anlatan biri. Anlattıkça bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir doyulmaz zevki yaşayacaksınız. Elbette anlatmak da dinlemek de bir sanattır. Herkes birbirinden farklı bir anlatım dizaynının sahibidir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Ama konuştuğunuz zaman nerelerde eksik olduğunuzu daha net anlarsınız. Başka insanların o sırada sizi dinliyor oluşu, sizin sözlerinize daha çok dikkat etmenizi ifade edecektir, sağlayacaktır. Daha çok dikkat ettiğiniz zaman daha çok anlamak mecburiyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatabilmek için anlamanız gerek. Sadece dinlemek bir anlamaya vesile olabilir. Ama anlatmak için dinlemek ondan çok daha üst derecede bir anlama vesilesidir. Anlatabilmek için anlamak mecburiyetinde olduğunuzu bildiğiniz andan itibaren anlatabilmek için dinlemeye başlayacaksınız. Bu konuya tahallükle sarılmanızı ifade eder. O zaman daha çok anlayacaksınız. O zaman daha çok anlatacaksınız. Ve anlatabildikçe anlatabildiğinizi görmenin verdiği huzuru yaşayacak, daha dikkatle dinleyecek, daha çok anlatacaksınız. Ve anlatmak gayesiyle dinlemeyi, yani tezekkür etmek gayesiyle dinlemeyi öğreneceksiniz. İşte hepinizden istediğimiz bu. Anlatabilmek gayesiyle dinleyin. Gelişen anlatımı daha üst boyutta anlamak imkanının sahibi olmalısınız ve daha üst boyutta anlatmak imkanının sahibi olmalısınız. Anladıkça ve anlattıkça her şey ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün yeni bir yerlerde yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını hamdolsun ki görüyoruz. Bu güzelliği her yeni yaşamaya başlayan kişi Allah bizleri ne kadar çok seviyormuş meğerse bu sevgiye layık olmalıyız diyerek bir insan dostu, bir güzel davranışlara aşığı insan olmalıdır. Ve bu hedefe hepiniz el ele, gönül gönüle yürüyeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizle beraber olduğunuz zaman daha mutlu olduğunuzu hissettiğiniz noktada asıl güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Allah'ı anlamanın ve anlatmanın o müstesna güzelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir güzellikler bütünüdür. O güzelliklerin
her bir alanı farklı bir muhteşem dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, parklara ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ağaçlara dikkatle bakın. Artık ağaçlar yaprak açtılar. Allah'ın başka renklerden bahsetmiyorum. Sadece yeşil renkten bahsediyorum. Bir tek bahçede bile, birkaç yüz ağaçtan oluşan bir tek bahçede bile ne kadar çok yeşili bir arada yarattığını göreceksiniz. Sadece yeşil rengin yüzlerce tonu sizi Allah-u Teala'nın yaratma kabiliyetine hayran bırakacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın her safhası sizin için bir yeni güzelliğin keşfedilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamalarında bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz bahçelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Onu seveceksiniz, ona aşık olacaksınız, ona hayran olacaksınız. Mutlu bir insan olacaksınız. Allah'ın sizden beklediği şey, istediği şey, hepinizin mutlu olması sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca senedir birbirimizle en güzel ilişkiler içerisinde bir öğrenme ve öğretme dizaynı oluşturttu Allah Teala bizlere. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birlikte yaşamak bizim için doyulmaz bir zevk. Sizler için de aynı zevkin mevcut olduğunu görüyorum. Bu vardığım netice beni çok büyük ölçüde mutlu kılıyor. Allah'ı ne kadar öğrenirseniz, Allah'ı ne kadar idrak ederseniz, o kadar çok mutlu olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse neden Allah Teala acaba böyle bir şey emretti? Kasetin dinlenmesi, notlar alınması, herkesin belki küçücük bir konuyu ama mutlaka bir şeyleri anlatabilmesi, herkese söz hakkı vermek. Herkes bir şeyler söylemeli. İşte çok kalabalık olan ortamlarda az konuşmak söz konusu olacaktır. Kalabalık olmayan ortamlarda da çok konuşmak. Ama her ikisi de ayrı bir güzelliği içeriyor. Siz konuştuğunuz zaman kendi anladığınız şeyi anlatacaksınız. Etrafınızdakilerin konuşmasından da onların anladığını anlatarak konuyu tamamlayacaksınız. Toplum halinde bulunmak, kurallara itaati mutlaka gerektirir. Başkalarının haklarına saygı göstermelisiniz. Hiç kimse konuşurken onun sözünü kesmemelisiniz. Öyleyse tasavvuf bütün kardeşlerimize başkalarına saygı göstermeyi öğreten bir müessese olmalıdır. Saygı gösterdikçe siz saygıya layık olursunuz.
başkalarına en güzel davranışlar sergileyip onları yüceltmeye çalışmalısınız. Öğrenen yücelir. Bu yücelmenin birinci basamağıdır. Öğrendiklerinizi tatbik ettiğiniz zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öğretmeye başladığınız zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öyleyse öğrenmek, öğrendiklerini yaşamak, tatbik etmek ve öğretmek. Üç tane safa var. Aslında bu bildiğiniz gibi yedi safayı içeriyor. Yani öğrenmek standardı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ve nefsi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Öğrendiklerinizi tatbik etmekte daha birinci kademeden itibaren Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün safhaları içeriyor. Ama öğretmek herkese göre değişen bütün dilimleri gene içeriyor. Öyleyse öğrenmek de, hazmedip tatbik etmek de, öğretmek de 28 basamağın bütün muhtevası içerisinde 3. basamaktan başlayarak hep var. Ama üst boyutlu bir öğretmek o 28. basamağın 5. mertebesinde Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Ama kalın çizgilerle herkes mürşittir. Kim neyi öğretmişse, öğrenmişse, o öğrendiğini öğretebilecek olan bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa, o öğretim alanında bir mürşittir, öğretmendir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Bir insan ne zaman iradesini de Allah'a teslim ederse, o zaman sadece öğreten mürşit olmaz. Yaşatan mürşit olur. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıya olacaksınız. Herkes Allah ile olan dostluğu paralelinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yükselecek, yücelecek. Ama bunu toplum halinde gerçekleştireceksiniz. Dinleyeceksiniz. Seyredeceksiniz. İzleyeceksiniz. Her olayda bir şeyleri kalbinize yerleştireceksiniz. Kalbiniz her geçen gün daha bir güzele, daha bir güzele, daha bir güzele yönlenecek. Her biriniz örnek olmak üzere yola çıkın. Kim güzel örnek olmayı dilerse o güzel örnek olur. Ama güzel örnek olmak için yola çıkanlar başkalarını şu veya bu şekilde hiçbir zaman rahatsız etmeden hedefe gidenlerdir. Öyleyse güzel örnek olmak üzere yola çıkın. Başkaları sizin insanlığın hayrına bir gayretin içinde olduğunuzu her an sizin davranışlarınızdan fışkıran o güzellikle hissetmeliler. Başkalarına ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz bir şey ifade etmez. Davranışlarınız onlar için aynadır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birbirinizle beraberken yaşamaya çalışın, paylaşın. Cemaat halinde yaşamanın güzelliği tek başına yaşamanın güzelliğinden daima üstündür. Neden üstündür? Cemaat halinde yaşayan kişi başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olduğu takdirde üstündür. O zaman toplum güzele doğru adım adım yürüyecektir. Herkes başkalarına onları daha güzele götüren bir örnek olabildiği takdirde toplumun bütün güzelliklerini oluşturursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes birbirine onu daha güzele ulaştıracak olan bir ayrı çerçeveden yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrenin ve öğretin. Öğretmek için öğreniyorsanız, öğrenmenin en kolay ve en güzel yolunu, en tesirli yolunu seçtiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir olmak, beraber olmak, Allah yolunda olmak, bir büyük mutluluğu enine boyuna yaşamak demektir. Bu saadeti hepinizin en güzel standartlarda yaşayacağı konusundayım. Yaşamaktasınız. Çoğunuz yaşıyorsunuz. Öyleyse çoğunuz azınıza en güzel örnekleri oluşturmalısınız. Teşkil etmelisiniz. Size bakanlar sizde güzellikler hissetmeliler. Farklı bir yapıda olduğunuzu hissetmeliler. Sizde Allah'ı hissetmeliler. Allah'ın güzelliklerini sergilemelisiniz. Kardeşlerimiz birbirinizle beraberken veya başkalarıyla beraberken sizlerdeki ayrıcalığı, farklılığı insanlar hissetmelidir. Yani etrafınızdaki insanlar, bu kardeşlerimiz ne kadar güzel bir hayatı yaşıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bunu devirmeliler sizlerle beraber oldukları zaman. Onlara alışmadıkları bir güzelliği sergilemelisiniz her davranışınızla. İşte Denizlili kardeşlerimiz Bursa'ya gittiler. Benim çocukluğumun geçtiği evi tamir etmek üzere. Orada en güzel davranışların içinde bulunmuşlar bu kardeşlerimiz. Etraftaki insanlardan güzel sözler aldık. Onların davranış biçimlerinin güzelliği hakkında. Bu bizi çok mutlu etti. Sizleri de mutlu edecektir. Allah için çalışmanın, beraber çalışmanın, ekip çalışması yapmasının, yapılmasının beraberce bir güzelliği sergilemesi. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan ibadet etmek, zikretmek ve tarihinize yakışır, Osmanlı'ya yakışır bir örnek olmak müessesesi.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz bu mayanın sahibisiniz. Öyleyse daha geliştireceksiniz sizlerde olan güzelliği. İnsanların hayrına bir topluluk olacaksınız. Yalnız hayır için çalışan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Aranızdaki anlaşmazlıkları yok etmeye çalışın. Ve anlayışlı olmaya çalışın. Sizin beraberce bulunduğunuz her alanda sadece sulh ve sükuna müteallik mutluluklar oluşsun. Birbirinizle nizâ etmeyin, kavga etmeyin. Anlaşmazlık varsa hemen bize ulaşın ki problemi belki de daha başlangıç noktasında bitirmiş olalım. Problemlerin büyümesine müsaade etmeyin. Eğer kardeşleriniz arasında iki kişi birbirine anlaşmazlığa düşmüşse, ötekilerin hepsi her ikisinden de yana olarak onları mutlaka nizadan ayırmalıdır. Anlaşmazlığın dışına çekmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bize ulaşmak için imkanların sahibisiniz. Hiç kimse hakkında sözleriniz şikayet hüviyetinde kabul edilmez. Başkasını şikayet ediyorsunuz diye o şikayet ettiğiniz kişiler küçülmezler. Ve bizim onları azarlamamıza sebep teşkil etmezler. Siz kimi nasıl şikayet ederseniz edin, bu bizim üzerimizde hiçbir zaman sizden yana olup da onun karşısında olmak neticesine ulaşmaz. Kimi nasıl şikayet ederseniz edin, biz yalnız sizden yana değiliz, ondan yanayız da. Doğruyu bilen Allah'tır, unutmayın. O zaman bir başkasını küçültmeye çalışan hiç kimse bize ulaştığında bunu başaramaz. Bir başkasını olduğundan daha büyük göstermeye çalışan hiç kimse de bunu başaramaz. Doğruların sahibi Allah'tır. Şunu bilin, ne ulaştırırsanız ulaştırın, bunların sadece doğrusu dikkate alınır. Ve bizim tarafımızdan sizin söyledikleriniz kime ulaştırılırsa onlardan yana olarak ulaştırılır. O kişinin hataları varsa biz sadece onların tamiri istikametinde o kardeşimizin daha güzele ulaşmasını temin etmek için faaliyete geçeriz. Hiçbir zaman hata yapan bir insanı küçültmek, ona hakaret etmek, bu bizim harcımız olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne buyuruyor?
aranızda nizaya, anlaşmazlığa düşmeyin. Konuyu ulaştırın diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırmanız hacet namazı yoluyla gerçekleşir. Kaldı ki Allah Teala zaten her yaptığınızı bilir. Bize ulaşmanızsa hiçbir probleme sebebiyet vermez. Not bıraktığınız her şey mutlaka dinlenir. Mutlak olarak dinleriz. Cevap vermek gereği emredilirse cevap verilir. Öyleyse sakın ihmal ediliyoruz diye bir hususu düşünmeyin. Ulaştırdığınız her şey dikkate alınır. Ama siz öyle istiyorsunuz diye kendisine karşı öfke duyduğunuz kişilere biz de sizin gibi öfke duymayız. Böyle bir şey mümkün olmaz. Sizden yana olup da onlara karşı olmayız. Onlardan yana olup da size karşı olmayız. Sizi de en güzele ulaştırmak, şikayet ettiğiniz kişiyi de en güzele ulaştırmak, o bizim vazifemiz. Şimdi bir takım kardeşlerimiz bize bir şeyler ulaştıranları şikayet ediyor gibi görüyorlar. Yani onlar bize sizleri şikayet edecekler. Biz de onlardan yana olacağız. Size karşı olacağız. Size kötü davranacağız. Dostumuzken düşmanımız gibi bir hüviyete bürüneceksiniz diye mi düşünüyorsunuz? Çok büyük bir yanlışlık sevgili kardeşlerim. Bir kısım kardeşlerimiz aman biz ne yaparsak yapalım burada kalsın, oraya ulaşmasın diye düşünüyorlar. Böyle düşünenler acaba doğru mu düşünüyorlar? Bunun manası biz nefsimizin istediği ne varsa hepsini yaparız ama bunların gizli kalması lazım. Öğrenilmemesi lazım. Gerçekten gizli kalacağına inanıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi bilmez mi? Ama siz hata yaptınız diye Allah Teala size düşman olur mu? Hiçbir zaman olmaz. O sizi o hatalardan kurtarmak için bizi vazifeli kılmıştır. Ve ulaşmayı önlemeye çalışanlar şunu demiş oluyorlar. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Nefsimiz bize hata yaptıracak. Biz de hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama sakın oraya ulaşmasın. O bize hata işlemiyor bilsin. Peki sevgili kardeşlerim bu yanlış değil mi? Hataları yapacaksınız ve gizleyeceksiniz. Ve gizleyebildiğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse iki açıdan da değerlendirin meselenizi. Yaptığınız hatalar onlar tarafından ulaştırılmasa bile Allah Teala onları biliyor. Bizim bilmemizi isterse o bize bildirir. Bildirmeyebilir de. Ama bildiğimiz zaman siz o hatayı yapıyorsunuz diye biz size düşman olmayız. Sizi karşımıza almayız. Yanımıza alırız. Sizin yanınızda oluruz. O hatayı nasıl yapmamanızın daha güzel olacağını size anlatmaya çalışırız. Hata yaptığınızı söyleyerek, size hakaret ederek değil, sizi sevdiğimizi her açıdan yaşayarak yaparız bunu. Hiçbirinize karşı değiliz ve olamayız. Ama sizden yanayız.
Belki bir gün ne söylediğimizi tam olarak anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ama biz sadece şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve sizlerden yanayız. Hatalarımızı önlemek üzere size yardım etmek için varız sadece. Sizi hırpalamak için değil. Size haddinizi bildirmek için değil. Daha güzele ulaşmanız için varız. Öyleyse beşeri münasebetlerde, davranış biçimlerinde neler yapmanız lazım geldiğini hep anlatmaya çalışıyoruz. Başka anlattıklarımızın dışında da bir şeyler gelebilir aklınıza. Hemen telefonla, hemen e-maille ulaşın. Sizin için yaşıyoruz. Zamanımızın bütününde sizler varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir davranış biçimleri sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayril maktubi aleyhim ve nezdallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala'nın indinde hepimiz onun kuluyuz. Bu kulluk müessesesi Allah'ın Kur'an emirlerinin asil veya detay teferruat oluşturan bütün emirlerinin yerine getirilmesini ifade eder. Bu açıdan bugünkü konumuz olan davranış biçimleri Allah'ın indinde büyük önem taşır. Ayrıca biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Bütün ihtiyacımız olan şeyleri kendimizin üretmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Yaşamak için

Davranış biçimleriniz en uygun standartlarda teşekkül ettiği zaman bunun belirgin işareti başkalarının sizin davranışlarından mutluluk duymasıdır. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden, insan ilişkilerinden beklediği şey budur. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, tam aksine başkalarına her açıdan yardımcı olmanız işte söz konusu olan, güzelliği yaşamanızı temin edecek olan budur. Ama insanların toplum halinde yaşamaları mutlak olarak bu başkalarına mutluluk verecek davranışları dizayn eden kurallara göre tayin eder. Kaidelere göre tayin eder. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanunlar söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle: aranızda niza etmeyiniz. Niza anlaşmazlık demek. Kavga demek. İnsanların birbirine hakaret etmesi, kötü davranması demek. Herhangi bir konuda iddialaşmak, iki tarafında uzlaşmaz tutumu demek. Allah-u Teala diyor ki aranızda niza etmeyiniz. Böyle bir şey oluştuğu zaman Allah'a ve Resulüne ulaştırınız, iletiniz diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok kardeşimiz bize sormak gereğini duymadan kendilerine göre hüküm sahibi oluyorlar. Bu bapta bu kardeşlerimiz şöyle düşünüyorlar: eğer biz kardeşlerimizin yanlış davranışlarını Resul'e haber verirsek, bu bunun adı şikayettir. Öyleyse böyle bir konunun vücut bulmaması gerekir. Şikayet yanlış bir şeydir tasavvufta. Böyle bir aklı kimden aldıklarını bilmiyorum bu kardeşlerimizin. Ama tam aksi geçerlidir tasavvufta. Tasavvuf, Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Ve Kur'an bunu emrediyor. Öyleyse bütün dergahlarda Allah'ın kuralları, kaideleri uygulanır. Bu kaidelere kim itaat etmiyorsa, bu toplumun diğer üyelerini otomatik olarak bünyesine alan, alakadar eden ve düzeltilmediği takdirde karanlığın çevreye yayılmasına sebebiyet veren bir davranış biçimidir. Öyleyse tasavvufun kurallarına, Allah'ın koyduğu kaidelere riayet etmek üzere etrafımızda toplandınız. Eğer aranızda Allah'ın koyduğu bu kurallara, cemaat halinde yaşama kurallarına uymak istemeyenler varsa, onlar bizimle beraber olmak mecburiyetinde değillerdir. Allah-u Teala serbest iradeye en büyük değeri veriyor. Serbest irade Allah'a göre dokunulmazdır. Kul Allah'tan cüz'i iradeyi almış, onu serbestçe dilediği gibi kullanma imkanına sahip kılınmıştır. Mükafatını veya cezasını almak veya ödemek üzere. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Kişi Allah'ın kanunlarını

yaptığını Allah'ın emrettiği biçimde uyguladığı zaman mükafatı hak kazanır, derecat kazanır. Allah'ın emrettiği kuralların dışına çıktığında derecat kaybeder. Ve her olayın arkasından olay tamamlanır. Aksiyona, yani fiiliyata karşılık derecat. Güzel bir işlev, mükafat olarak derecat kazanma hangi ölçüde? Vücuda getirilen olay ölçüsünde. Kötü bir davranış, Allah'ın emirlerini çiğnemek, arkasından Allah'ın kanunlarının işlemesi ve kişinin derecat kaybetmesi. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kişinin cehenneme gitmesi, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şikayet nedir? Şikayet, bir insanın başka birisini yaptığı herhangi bir davranış sebebiyle, kendisinin hoşuna gitmeyen bir davranış sebebiyle bir başkasına çekiştirmesidir. Bundan murad olunan nedir? Çekiştirilen kişinin kendi tarafında olması ve mutlaka çekiştirilen kişiye kendisiyle beraber karşı olmasını temin etmek. Yani şeytanın bu konudaki dizaynına dikkatle bakabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Daha olayın başlangıcında iki taraf oluşuyor. Birbirine karşı iki taraf. Ve Allah-u Teala'nın emri, fırkalara ayrılmayınız. Birbirinizin karşısında fırkalar oluşturmayınız diyor. La teteferraka diyor. Fırkalara ayrılmayınız. Öyleyse dedikodu nedir? Bir insanın başkalarını birisine çekiştirmesi halidir. Kendisiyle alakalıdır veya değildir. Ama kendisiyle alakalı olsa da olmasa da başkalarını çekiştiren, başkaları hakkında dedikodu eden bu kişi mutlaka kendinden bir şeyler ekleyecektir. Kendi düşünce platformunda vücut bulmuş bir kendi düşünce sistemine uygun görmediği her husus ona göre yanlıştır. Ama onun gerçekten doğru ve yanlış olduğunu o bilemez. Burada olaya dikkatle bakın. İki taraf düşünün. Taraflardan birisi falanca olayı yanlış diye düşünüyor. Taraflardan diğeri falanca olayı, aynı olayı doğru diye düşünüyor. İkisi de gerçek anlamda biraz derinliklerine girdikleri zaman o olayın doğru mu yanlış mı olduğu konusunda doğru bir fikrin sahibi olmadıklarını anlayacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizin kökleri Kur'an'ın köklerine dayanır. Bu yanlış ve doğru kavramını hepiniz Allah'a göre düzeltmek mecburiyetindesiniz. Şimdi şikayetin ne olduğu hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Demek ki şikayette bir taraf var. Bu kişi başka birinin bir davranışını kendi ölçülerine göre yanlış görüyor ve şikayette bulunuyor. Şikayet ettiği üst makam bu kişinin bir beklenti sahibi olduğu makamdır. Şikayet eden kişi ister ki üst makam kendisinden yana olsun ve şikayet edilen kişiye karşı olsun ve onu cezalandırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın böyle bir şey isteyebileceğinden emin misiniz? Allah-u Teala eğer daha üst makama değil, en üst makama Resul'e ulaştırın diyorsa,
bu bir emirse ve siz bu bir şikayettir, ben bunu yapmam diyorsanız, doğruyu yapmış olur musunuz? Peki aralarında ne fark var acaba? Allah'ın Resul'e ulaştırın dediği olayla şikayet arasında ne fark var? İşte insanlar buradaki inceliği bilmezler ve kendi iç dünyalarına göre kararlarını hemen verirler. Benim bildiğim doğrudur, diğeri yanlıştır derler. Acaba bir insan başka birisini onun yanlışlarını hacet namazı kılarak Allah'a ulaştırırsa, elinde iki tane alternatif vardır. Birincisi hacet namazı, ikincisi de istihare namazı. Allah'a ulaştırmanın cevabını bu kişi belki rüyasında alabilir, belki hiç alamaz. Ama Resul'e ulaştıran her bilgi onun tarafından mutlaka değerlendirilecektir. İşte şikayetle Resul'e ulaştırma arasında burada farklılık başlar. Resul birisi bir başkasını şikayet ediyor diye şikayet edeni haklı görmez. Şikayet edileni de haksız görmez. Hakkın ne olduğunu şikayeti dinledikten sonra, o şikayetin sahibiyle de görüştükten sonra Allah'a sorarak öğrenecektir. Peki sonra ne yapacaktır Allah'ın Resulü? Hem şikayet edeni dinledi, hem şikayet edileni dinledi ve Allah'a sordu. Allah neyi emrettiyse onu yapacaktır. Peki Allah ne yapacaktır? Şikayet edenin beklediği şeyi mi? Yani şikayet edenden olup da şikayet edileni ezmek konusunda mı Allah-u Teala'nın bir emri olacaktır? Sevgili kardeşlerim, işte büyük yanılgı burada başlıyor. Bir defa şikayet, nefsani bir talebin başkalarını cezalandırma isteğidir. Ama Resul'e ulaştırmak hem adaletin tahakkukunu sonuçlandırır, hem de eğer taraflardan birisi yanlış yaptıysa, o yanlışın nasıl düzeltileceğini, yanlışı yapan kardeşimizin nasıl o yanlışını düzelterek ve bundan sonra o istikamette doğru düşünce alışkanlığını kazanarak nasıl daha güzele ulaşacağını mı ifade eder? Resul'ün görevi kimseyi paylamak, haşlamak, insanların içini karartmak değildir. Resul'ün görevi insanları Allah'a yaklaştırmaktır. İnsanlar yanlış davranışlarda acaba neden bulunurlar? Yanlış davranışlarda bulunan insan eğer o yanlışı yaptıysa, o olayda nefsine tabi olmuştur. Resul burada Allah-u Teala'dan aldığı emrin gereği olarak kişiye davranışındaki hataları nasıl düzeltebileceğini söyler sadece. Davranışındaki hataları nasıl düzeltebilir kişi? Resul'ün görevi şikayet edilen kişiye hakaret etmek, onu ezmek,
ona sert davranıp bağırmak, çağırmak değildir. Görevi evvela hatayı anlatmaktır. Sonra bu hatanın yapılmaması için alınması gereken tedbirleri öğretmektir. O kişinin bundan sonraki davranış biçimlerinde, davranış standartlarında aynı hatayı tekrar işlememesi konusunda onu ikna etmektir. Ona Allah'ın hakikatlerini anlatarak. İkna ederse ne olur? Kişi ondan sonra o hatayı yapmayacak, etrafındaki insanları yaptığı yanlışlarla üzmeyecek ve derecat kaybetmeyecek. Tam tersine doğruyu öğrenip de davranış biçimlerini değiştirdiği zaman doğruya ulaşacaktır. Yani derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkacak, derecat kazanan bir insan haline gelecektir. İşte Resul'ün görevi budur. Ne yapmıştır Resul? Şikayet edenin talebi üzerine, iç dünyasındaki nefsinin isteği üzerine o şikayet ettiği kişiyi cezalandırmış mıdır? Ona bağırıp çağırmış mıdır? Hakaret etmiş midir? Hayır. Ona sadece yapması lazım gelen doğrunun ne olduğunu söyleyerek onu tasavvufun dışında bir insanın davranışlarından, derecat kaybettiren davranışlarından, tasavvufun içinde derecat kazandıran davranışlara ulaştıran bir yol göstericilik olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu hususu hiç unutmayın. Hangi konuda nizanız varsa bu nizayı siz de çözebilirsiniz. Karşınızdakinden yana olduğunuz zaman. İşte Resul her zaman karşısındakinden yanadır. Bütün düşüncesi, hareket hattı o kişinin hatalarını nasıl düzeltebileceğini ve derecat kaybeden, bu sebeple nefsine zulmeden ve devamlı huzursuz olan bir kişiyi derecat kazanan, devamlı huzur içinde olan bir kişi haline getirmektir hedefi. Bunu yaparken de insanları haşlamak diye bir hedefi hiçbir zaman olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın neden anlaşmazlıklarınızı Resul'e ulaştırın ifadesini kullandığını? Gördüğünüz yanlışları Resul'e ulaştırın ifadesini niçin kullandığını, Allah'a ulaştırın ifadesini niçin kullandığını? Allah hiçbirinizin düşmanı değildir. Allah hepinizin dostudur. Kim olursanız olun, en kötü insan da olsanız, Allah sizin dostunuzdur ve ister ki siz düzelesiniz. Siz derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkasınız, derecat kazanan bir insan olasınız. Peki farklılık ne? Kişisel olarak bakalım meselemize. Bir insan başkalarına kötü davranıyorsa, devamlı nefsinin emrinde kalpler kırıyor, yanlış davranışlarda bulunuyor ve bu sebeple derecat kaybediyor demektir. Yetmez. Her kalp kırmanın, her başkasına kişinin yanlış davranışları ulaştırmasının arkasından Allah-u Teala'nın ona ceza verdiğini, azap verdiğini görüyoruz. Manevi bir azap yaşatır Allah-u Teala kişiye. Adına insanlar vicdan azabı derler. Ne zaman bir insanın kalbini kırarsanız, onun yaptığınız yanlış sebebiyle üzüldüğünü görürseniz, o zaman vicdan azabı duyarsınız. Görürsünüz ve duyarsınız. Kişinin sizin sözünüze üzüldüğünü, bunu hissettiğiniz zaman
vicdanınızda sızlama olur. Üzülürsünüz. Yetmez, derecat kaybedersiniz. Ama bunun yerine başka birine mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz takdirde o zaman siz de mutlu olursunuz. Allah da size huzur verir. Ruhunuzda nefsinize sürur verir. Öyleyse şimdi bu açılardan meselenizi düşünün bakalım. Bazı kardeşlerimiz görülen hataların, yanlış davranışların Resul'e ulaştırılmasını zararlı bir müessese olarak görüyorlar. Bu diyorlar şikayet olur. Biz şikayet etmeyiz. Böyle düşünen kardeşlerimiz bilsinler ki Allah-u Teala'nın emrine karşı geliyorlar. Muhtevaya ve sonuçlarına dikkatle bakın. Bir insan nefsine tabi ise başkalarını Resul'e ulaştırdığı zaman onun yalnız hatalı davranışlarını söyler, kendisinin de hatalı davranışlarını söylemez. Ve ister ki Resul kendi tarafında olsun, diğer tarafı da karşısına alsın. Ama tasavvufu yaşayan bir kardeşimiz bir hatayı gördüğü zaman burada kendi yanlış davranışları varsa onları da açık bir şekilde ifade ederek Resul'e ulaşır. Evvela bu şikayet adı verilen nesnenin mahiyetine dikkatle bakın. Birinci kişi Resul'ü kendi tarafına almak ve şikayet ettiği kişinin karşısına dikmek ve Resul tarafından o kişinin cezalandırılmasını istemek durumundadır. Yani insanları iki karşı gruba ayırma gayreti. Bu sadece şeytanın bir tuzağıdır. Dikkat edin. Allah-u Teala niza etmeyiniz ve fırkalara ayrılmayınız. Katiyen iki grup oluşturmayacaksınız diyor. Birbirine anlaşamayan iki insan olmayacak aranızda. Varsa bu Allah'ın emrettiği kaydalara aykırıdır. Öyleyse nefsinin sebebiyle başka birine şu veya bu sebepte kızan birisi onun bir yanlış davranışını yakalarsa hemen Resul'e ulaşacak ve olayı anlatacaktır. Ve anlatırken de kendisinin o olaya sebep olan haksız davranışından bahsetmeyecektir. Diğer tarafın kendisine yaptığı olayı anlatacaktır sadece. İstediği nedir? Resul'ün kendisinden yana çıkıp diğer tarafı haşlaması. Diğer tarafı karşı taraf olarak görmesi. Resul'le beraber o bir kenarda olacak, öbür tarafta da şikayet edilen kişi olacak. Böyle bir davranış biçiminin var olduğunu düşünelim. Resul bu adamın, bu kişinin söylediklerine inanarak öbür tarafı karşısına mı alacaktır? Böyle mi düşünülüyor civarınızda? O zaman sizler Risalet müessesesini hafife alıyorsunuz. Risaletin görevinin ne olduğu konusunda yeterli bilginin, vukufun sahibi değilsiniz. Risalet Allah'ı temsil etmektir. Allah adaletsizlik yapmaz. Hiçbir Resul, hiçbir konuda insanlık tarihi boyunca kendi kendine karar vermemiştir, veremez. Karar daima Allah'a aittir. Ama Resul, Allah'ın kendisini konuşturduğu biçimde konuşacaktır. Dikkat edin, konuşurken şikayet edilen kişinin
karşısında olmayacaktır. Ona yaptığı hatanın yanlış bir davranış olduğunu anlatmakla kalmayacaktır. Onu azarlayarak değil, hatanın yanlış olduğunu Kur'an'daki ayetlerle, davranış biçimleri dizisiyle, sade bir lisanla anlatacaktır. Onu ezmeden. Onu küçültmeden. Hedefi sadece o kişinin yanlışını düzeltmesidir. Yanlışını düzeltmekten Allah'ın muradı ne? Kişiye o noktadan itibaren derecat kaybettiren kişi olma vasfını yok eden, derecat kazandıran bir vasfa onu sahip kılmaya çalışan bir davranış biçimi. Öyleyse şikayet eden kişiye de Resul'ün sualleri olacaktır. Şikayet eden kişi de Resul'ün karşısında olan birisi değildir. Resul onunla beraberdir. Nefsinin afetleri yoktur ki o kişiye nefsane davransın da onu azarlasın, onu küçültmeye çalışsın. Yetmez, daha büyük bir sebep var. Resul kendi iradesiyle hareket etmek yetkisinin sahibi değildir. Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan biriniz diyorsanız ki ben kardeşlerimizin yanlışlarını görürüm ama Resul'e şikayet etmem. Şikayet güzel bir şey değil. Acaba böyle olan kardeşlerimiz hala aynı şeyi düşünüyorlar mı? Resul'e ulaştırmanın hanımlar cephesinde Resul'ün eşine ulaştırmanın, Ulu'l-Emre ulaştırmanın, Ulu'l-Emre'nin Resul'e ulaştırmasının bir muhteva kazanması söz konusu. Kim tarafından nasıl ulaştırılsa ulaştırılsın, ister bir vasıtayla Resul'e ulaştırılsın, ister direkt olarak Resul'e ulaştırılsın, Resul her ikisinde de kendi karar vermek yetkisinde değildir. Kararı verecek olan Allah'tır. Allah hem adaletsizlik yapmaz, hem de Allah'ın muradı sadece o kulunun da daha güzele ulaşması olur. Öyleyse herhangi bir konuyu, yanlışları, yanlış davranışları Resul'e ulaştırmayı yanlış bir şey olarak telakki eden kardeşlerimize sesleniyorum. Onlar bu kaseti bir defa değil, birçok defa dinlemeliler. İç dünyalarında Allah'ın emirlerinin şeytan tarafından nasıl yanlış bir tercümeye hedef olduğunu anlamalılar. Allah'ın söylediğiyle kendi düşündüklerinin ne kadar birbirine ters olduğunu anlamalılar. Bir kardeşimiz bize bir şeyler ulaştırdığı zaman, mesela bir ulul emr, eğer başka bir kardeşimiz ona diyorsa ki artık biz senin yanında hiçbir şey konuşmayız,
Sen ne duyarsan gidip Resul'e ulaştırıyorsun. Burada o bu tarzda konuşan kardeşimize biz bir hitap etmek gereğini duyuyoruz. Acaba doğruyu mu yapıyor? Anlattıklarımın ışığı altında olaya baktığınız zaman konunun ne kadar ters değerlendirildiğini görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve siz kardeşimiz, bu sözü söyleyen kardeşimiz, eğer ulul emr, eğer bir başkası sizin yaptığınız bir hatayı bize ulaştırıyorsa, burada onun muradı bizi sizinle karşılaştırmak ve sizi bizim azarlamamıza sebebiyet vermek midir? Veya bizim size düşman olmamızı mı temin etmeye çalışmaktır? Böyle olduğunu farz ediyorsanız, o zaman düşünebiliyor musunuz bizim size yaptığınız bir yanlışlık dolayısıyla düşman olabileceğimizi, size karşı olabileceğimizi, size hakaret edebileceğimizi zannediyor musunuz? Evvelce böyle bir olayda sizinle karşılaştığımızda sözümüzden buna benzer, uzun konuşmamızda buna benzer bir söz işittiniz mi bizden? Yoksa sizden taraf mıydık? Bir düşünün bakalım. Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bütün kardeşlerimize hitap ediyorum. Eğer böyle düşünüyorsanız, şeytanın ve nefsinizin esirisiniz demektir. Neden? Çünkü bunun manası, ben hataları yapmaya, işlemeye devam etmek istiyorum ama senin haberin olmasın demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim haberimizin olması hataları yapanların aleyhine değildir. Eğer haberimiz olursa ve siz de bize o başka birisi tarafından bu haber bize ulaştırıldıktan sonra siz de bize ulaşırsanız ki biz ulaşın demedikçe ulaşmaktan korkuyorsunuz. Sizi azarlayacakmışız gibi düşünüyorsunuz. Size haddinizi bildirecekmişiz gibi bir düşüncenin sahibisiniz. Oysa ki Allah'ın Resulü'nün hedefi her zaman sadece sizden yana olmaktır. O bütün varlığıyla sizi nasıl daha güzele ulaştırabilir diye bir faaliyetin içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yanlış anlama var. Ve şeytan burada sizin tekamülünüze, manevi tekamülünüze mani oluyor. Sizi hep o kısır döngünün içinde mütemadiyen hiçbir ilerleme kaydettirmeden döndürüyor. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Şimdi düşünün bakalım kendi kendinize. Yaptığınız hataları bize ulaştırmayacaklar ve siz hataları yapmaya devam edeceksiniz. Bunun doğru olduğunu zannediyorsunuz. Ama doğru mu? Eğer böyle olacaksa o zaman siz hatalar işlemekten, başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunmaktan, başka insanların
aleyhinde konuşarak onları üzmekten hep derecat kaybeden bir insan olacaksınız. Olmakta devam edeceksiniz. Ayrıca her seferinde derecat kaybetmekle kalmayacaksınız. Allah Teala size mutlaka azap edecek. Ve düzelme imkanını da böylece kendi elinizle kapatacaksınız eğer etrafınızdaki insanlar da sizin gibi düşünüyorlarsa. Siz onların hatalarını, bildirmeyeceksiniz. Onlar da sizinkileri. Ve böylece hatalar devamlı devam edip gidecek. Arkasından da hepiniz kardeşlerinize yanlış davrandığınız için, onların kalbini kırdığınız için hem huzursuzluk duyacaksınız hem derecat kaybedeceksiniz. Öyleyse şimdi sormaz mıyız size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Acaba bu iki tür davranıştan hangisi doğrudur? Biz hataları yapmaya devam etmek istiyoruz ama senin bundan haberin olmasını da istemiyoruz tarzında bir düşünce. Bu düşüncenin sahibinin nefsinin emrinde olduğunu göstermez mi? Şeytanın ona ne kadar hakim olduğunu göstermez mi? Hataların var olmasına rağmen kendisi tarafından etrafa yokmuş gibi gösterilmeye çalışılması hali. Bu sevgili kardeşlerim kime ne sağlayabilir? Hataların devamını sadece teşvik eder. O kişi gene etrafındaki insanların kalbini kırmaya devam eder. Ve her seferinde Allah'ın azabıyla azaplanır ve düzelme şansı da olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki size bu kaseti bir defa dinlemeyin. Çok dinleyin. Ta ki iç dünyanıza gerçekten ulaştırılması doğru diye bir düşünce gelip yerleşebilsin. Eğer kendi kendinize düzelebileceğinizi zannediyorsanız, bunca yıl sonra hala düzelememeniz size hiçbir şey söylemiyor mu? Arkasında Allah'ın emrine itaatsizlik var. Her kim etrafındaki vahim hataların varlığını görmesine rağmen ve bunun kardeşlerimizde negatif etkiler oluşturduğunu tespit etmesine rağmen bunun çözümü için bize ulaştırılmasını sağlamaz ise o da yanlış bir şey yapıyor. Göz yumuyor insanların, başka insanların kalplerini kırmasına, derecat kaybetmesine, hem kendisinin bu sebeple Allah-u Teala tarafından azaplanacağı için, azaplandırılacağı için huzursuz olmasına, hem de kalbini kırdığı kişinin huzursuz olmasına göz yummuş olmuyor mu? Ve bütün bunların arkasından o suçu işleyen kişinin Resul tarafından azarlanması da söz konusu olmayacağı bir vaka ise ve çözüm yolları öğretilecekse o kişiye, nefsiyle değil de ruhuyla nasıl davranabileceği öğretilecekse, o zaman sevgili kardeşlerim, bu tarzı düşüncenin sahiplerinin ne kadar yanlış olduğunu anlamıyor musunuz? Biz onu söyleriz. Yanlışlar evvela ulul emr tarafından
nedir? Güzele dönüştürmeye çalıştırılsa daha güzel neticeler alınabilir mi diye düşünüyorum. Burada ulul emrin sükunet içinde olması gerekiyor. Ama ulul emr kardeşlerimiz de henüz daimi zikre ulaşmamış durumdalar. Öyle olunca nefslerinin bir afetine kapılıp Allah'ın istediği hedeflerin dışında bir davranışa kardeşlerimizi muhatap kılması mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, herkes bize ulaşabilmek hakkının sahibidir. Hiç kimsenin bu hakkı engelleme yetkisi yoktur. Ama dileyen kardeşlerimiz bize ulaşmak imkanının sahibi olmayabilirler. Başka sebepleri olabilir. O zaman ulemlere müracaat ederler. Onlar o kardeşlerimizin problemlerini bize ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, bunun manası sizler Resul'e ulaşamazsınız. Resul'e sadece ulul emr ulaşabilir değildir. Bunun manası o değildir. Hiçbir kardeşimizden bize ulaşma hakkı selbedilemez. Ondan bu hak alınamaz. Herkes bize ulaşmak imkanının sahibidir. Bunun için gece 2'ye kadar, bazen 3'e kadar oturuyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerin problemlerinize çözüm getirmek için. Çalışmamız bitmiyor normal saatlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu meseleye dikkatle bakın. Her şeyi en güzele ulaştırmak hepimizin hedefi olmalıdır. Yanlış davrananlar aramızda her zaman olacaktır. Unutmayın. Tasavvufa girmek demek nefsinizin afetlerini yok etmek demek değildir. Girdiğiniz an tasavvufun dışındaki insanlardan hiçbir farkınız yok. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öyleyse bu afetlerin karanlığı altında bir sürü yanlışı işleyeceksiniz. Ama her seferinde bunu düzeltebilecek olan şartlar da size ulaştırılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her seferinde biraz daha öğreneceksiniz. Manası ne? Her seferinde doğruyu daha çok işlemeye, yanlışı da azaltmaya devam edeceksiniz. Bunun manası ne? Doğrular oranında mutlu olmanız, yanlışlar oranında mutsuz olmanız söz konusu olduğuna göre mutluluğunuzun giderek artması, mutsuzluğunuzun giderek azalması olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolun neresindeyiz? Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şikayetin ne olduğunu, Resul'e ulaştırmanın ne olduğunu bilmelisiniz. Bu arada yanlışlıkların oluştuğu ortamda kardeşlerimizin de birbirini ikaz etmeleri tabii bir olaydır. Ama burada da büyük yanlışlıkların vücuda geldiğini görüyoruz. Ne zaman bir kardeşinizin yanlış bir davranışını görürseniz, onu düzeltmek sadedinde
siz yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Bir kısmınız o kardeşimizin bilmediğini onun yüzüne vurarak kendisinin bildiğini ifade ederek davranışıyla o kardeşimizi küçük düşürmek suretiyle çözüme gideceğini zannediyor. Hayır, olmaz. Böyle bir davranış sizin nefsinize tabi olmanızı ifade eder. Nefsine tabi insanın hiçbir davranışı karşı tarafa bir fayda sağlamaz. Nefs sadece düşmanlığı davet eder. Nefs sadece Allah'ın güzelliklerini yok eder. Öyleyse kim başka birisine onun hatasını anlatacaksa, ondan yana olmanın standartlarına sahipse bunu yapmalıdır. Onu daha güzele götürmek, ancak onda pozitif bir etkinin oluşmasıyla mümkündür. Pozitif etki ise nefsin afetlerine dayalı hiçbir davranışta sağlanamaz. Öyleyse hatalardan insanlar hemen kendilerine ikaz edildiği zaman kurtulurlar mı? Hayır, kurtulmazlar. Hataları uzun süre devam eder. Ama her seferinde biraz daha düzelecekleri de kesindir. Eğer kim mantıklı bir dizayn içerisinde kendisine iletilenleri, kendisi hakkında iletilenleri tarafsız bir gözle yargılayabilirse iki çeşit insanın varlığını görecektir. Bir, kendisine haddini bildirenler, yani ona hatasını nefsleriyle haber verenler. Onu ikaz ederken nefsinin tesiri altında kaldığı apaçık belli olan bir davranış biçimi sergileyenler. Bunlar o kişiye fayda sağlayamazlar. Onu belki de daha fazla azdırırlar. İki, ona hatayı yapan kardeşimize ondan taraf olarak yaklaşanlar, yine hatadan bahsedenler ama daha güzelin oluşması istikametinde o kardeşimizin nefsani davranışlarından kurtulması istikametinde ona yardımcı olmak. Onun bunu hissetmesi söz konusu. O kardeşimize yardımcı olmanızın onun tarafından hissedilmesi söz konusu. Ancak böyle bir olguyla hedefe yürüyebilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranış biçimlerinizdeki birinci faktör başkalarından yana olmak. Yani onların davranışlarındaki haklı sebepleri görmek ve buna dayalı olarak yargılamak insanları. İkincisi, kendi davranışlarınızdaki nizayı oluşturan davranışlarınızdaki haklı sebepleri değil, nizaya sebebiyet veren haksız davranışlarınızı tespit etmekle mükellefsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde her şey güzele dönebilir. Davranış biçimlerinize dikkat etmeniz kaydıyla çirkine dönebilir.
nefsinize tabi olmanız şartına bağlı olarak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluğu daha yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, sizlere ne zaman hitap etsek, sizlerle el ele gönül gönüle bir beraberliği ne zaman başlatsak bir huzur içimizi dolduruyor, bir mutluluk sarıyor, kalbimizi. Sizlerle beraber olmak bir mazhariyet, Allah'ın bir büyük lütfu sevgili kardeşlerim. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize ki bir defa daha Allah'ı zikretmek üzere birlikteyiz. İnsanın için yaratıldığı konusuna girdiğimiz zaman bir yaratıcı mefhumu geliyor ilkin insanın aklına. Yaratıcı Allah'tır. Yüz milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız ve bunların çok önemli bir kısmında insan adı verilen bir mahluk yaşıyor. Adem Aleyhisselam'la beraber Allah'ın kainata nasip kıldığı bir varlık. Biz insanlar bir fizik beden ve bir nefsten oluşuruz. Diyeceksiniz ki eksik kaldı. Evet, eksik kaldı ama oluşmaktan bahsettik biz de. Eksik kalan ne? Ruh. Ruh oluşmadı. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve sadece bize üfürüldü. Allah fizik vücudumuzu Sasal'in adı verilen organik hale dönüşebilir bir topraktan yarattı. Sonra ona can verdi, hayat verdi. Neyle? Onun ruhundan üfürerek. Niçin acaba yaratıldık? Cevap açık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Bu kulluğu akıllarına sindiremeyenler oradaki abidun kelimesini kullar kulluk etsinlere çevirmişler. Kulluk etmek Allah Teala'ya ibadet etmek demek. İnsan ibadet etmek için yaratılmadı sadece. Kul olmanın içinde ibadet etmek de var. Ama ibadetin içinde kul olmak yok. Öyleyse Allah'a abd olalım diye, kul olalım diye. Yaratılışımızın arkasındaki temel gaye bu. Kul olmak Allah'a ruhu teslim etmektir. Kul olmak Allah'a fizik bedeni teslim etmektir. Kul olmak Allah'a nefsi teslim etmektir. Kul olmak Allah'a iradeyi teslim etmektir.
Bu muhtevaya daha yakından baktığımız zaman Safa'nın 4 değil 7 olduğunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemekle insanın manevi hayatı başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek kul olmanın giriş kapısıdır. Bu birinci kulluktur. Üçüncü basamaktadır kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Cehennemden kurtulabilenler sadece onlardır. Hiç kimse Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. İşte Allah Teala'nın dizaynında buna dayalı olarak Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramıdır. Hangi açıdan önemli kavramıdır? Cennet veya cehennem arasında bir tercih yapacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü takva sahibi olamaz. Takva sahibi olabilmenin başlangıç noktası Allah'a yönelmek, münip olmak, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçmek manasına gelir. Ve Allah-u Teala'nın da sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü

de Allah onu kendisine ulaştırır. Kişi sadece yönelir, Allah'a ulaşmayı diler. Kişi Allah'a ulaşamaz. Ruhunu kişi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizaynda insanın niçin yaratıldığı hüviyeti çıkacak ortaya. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah Teala'nın söylediği şey neydi? Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve takva sahibi olması. Bir insan için eğer cehennemden kurtulmak söz konusuysa bir tek yolu var, takva sahibi olmak. Sadece takva sahipleri gizli şirkten kurtulabilirler. Gizli şirk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkesin içinde bulunduğu durumdur. Bildiğiniz gibi din asırlar önce asli unsurlarından koparılmış. Ve de öyle bir noktaya ulaşmış ki insanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş, mürşide tabiyet unutulmuş, ruhun Allah'a ulaştırılması unutulmuş, fizik vücudun teslimi unutulmuş, nefsin teslimi unutulmuş, irşad olmak unutulmuş, İradeyi Allah'a teslim etmek unutulmuş. İslam'ın yedi safhası da unutulmuş. Geriye kala kala şeytanın korkunç bir tuzağı kalmış İslam'ın beş tane şartı. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i incelemeye hiç lüzum görmeden dinlerini bilmeyen ve yaşamayan din alimlerinin sözlerine kapılmışlar. Onlar da demişler ki, o din alimleri, İslam'ın beş tane şartı vardır arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir uydurma hadis, bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Konunun sağlaması da yapılmış. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Böyle bir hadis söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü hiçbir zaman unutmayacağız. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah insanı Allah'a en yakın mahluk olarak yarattı. Şeytanı da tepeden tırnağa mahveden bu olaydır. İblis meleklerin arasındaydı. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona ruhundan üfürdükten sonra Adem Aleyhisselam'a Allah ruhundan üfürdü ve artık o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluk oldu. Başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. İşte Allah'ın ruhu Adem Aleyhisselam'ın içinde olduğu için Allah Teala emir verdi ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Bütün melekler

secdettiler. Onların arasında bulunan cin tayfesinden İblis, İblis bir cindi, Allah'ın emrine itaat etmedi. Ve de huzurdan kovuldu. Neden itaat etmediği sorulduğunda da dedi ki, ey Allah'ım sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın ama onu çamurdan yarattın. Enerji, dumansız ateş, çamura göre çok farklıdır. Çamur necistir, pistir. Yani Allah'ın Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdüğü için, Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıdığı için onun üstünlüğünü devre dışı bırakmak istiyor. Ve de ne oluyor? Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Senin gideceğin yer sonsuza kadar kalmak üzere cehennemdir. İblis böylece Allah'ın huzurundan kovuluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde

Bilin ki Allah dünyada en çok insanı sever. Çünkü insanı yarattığı bütün mahlukattan farklı kılıp ona ruhundan üfürmek gibi bir şeref bahşetmiştir. Bütün insanlar içlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ta ki onu Allah'a göndersinler. Sevgili kardeşlerim, insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. İnsan yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. İnsan kalp gözüyle Allah'ı görmek şerefine erecek olan mahluktur. Allah baş gözleriyle görülmez. Baş gözleri bir yaratık olan fizik alem için geçerlidir. Allah yaratık değil, yaratandır. Ve baş gözleri Allah'ı görebilecek olan bir vasıfla yaratılmadı. Biliyorsunuz, Hz. Musa, Ya Rabbi dedi, ben seni görmek istiyorum. Ey Musa, beni görmeye dayanamazsın. Cevabını aldı ve ısrar etti.

Allah Teala dedi ki sen beni görmeye dayanamazsın. Ama ben şu daha tecelli edeyim. Sen duruma bak. Ondan sonra kararını ver. Allah Teala daha tecelli ettiği zaman daha atladı, paramparça oldu. Öyleyse Adem Aleyhisselam Allah'ı gördü mü? Evet gördü. Havva anamız o da gördü.

ilk yaratılan Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Allah Teala Hazreti Havva'yı vücuda getirerek bütün insanlığın buluşacağı kainatın ilk insan çiftini yarattı. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ı idrak edebilecek mahlukatın arasında en yüksek seviyede söz sahibi olandır. En yüksek seviyede donatılmış olandır. Çünkü baş gözleriyle değil ama kalp gözüyle Allah'ı görmek şerefine erdirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında insan tüm kainatta yaratılmış olan en üstün mahluktur. Allah'ın kendisine üfürdüğü Allah'ın ruhunu bünyesine taşımak şerefinin sahibi olan yegane mahluk. Ve onu Allah'a teslim etmekle vazifeli, ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber yola çıkar, seyrisül ikisinin bir yolculuğunu tamamlar, 7 tane gök katını birer birer aşarak, 7. katta 7 tane alemden geçerek, zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayınca, Sitret-i Münteha'ya ulaşarak, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'tan gelen ruh Allah'a döner. Bu dönüş iki şekilde gerçekleşir. Bir, bu dünya hayatında yaşarken insan ruhunu Allah'a teslim eder Allah'ın yardımıyla. İki, kişi ölür. Artık ruh vücutta değildir. Vücut ölünce ruha sadece bir görüntü olur. Fizik vücut ölünce nefs içinde bir görüntü olur sadece. İkisi içinde mekan olmak vasfını kaybeder. Halbuki ondan evvel fizik vücut bir mekandır. Ruh o mekanın içine Allah-u Teala tarafından üflenmiştir. Derhal vücudun şeklini %100 aynı şekilde her şeyiyle almıştır. Nefs de aynı görüntüdedir, aynı hüviyettedir. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Öyleyse yaratılan insan Allah'ı yeryüzünde temsil etmek yetkisinin en üst seviyesinde bulunan kişidir, zirvesinde bulunan varlıktır. Cinlerde de ruh yoktur, Allah'ın ruhu yoktur. Meleklerde de Allah'ın ruhu yoktur. Allah'ın ruhunun sadece insanda bulunduğunu, bu şerefe sadece insanın layık olduğunu düşünürsek, insanın üstünlüğü neticesine ulaşırız. İşte insan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı öyle bir mahluktur ki, Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinin sahibi olarak yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kainata
hakim olmak için yaratıldı. Bu hakimiyet Allah için hakim olmaktır. İnsanın yaratılışında mevcut olan nefsi %100 afetlerle doludur. İşte bu afetin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikriyle nefsinin kalbine dolan %2 rahmet nuru, %98'e kadar yükselebilen fazıl nuruyla insan Allah için yaşayan bir mahluk haline gelebilir. Veya Allah'a ulaşmayı dilemez, hiçbir değişikliği yaşayamaz. Hayvanlardan daha aşağıda bir vasfın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanı Allah'a en çok layık olmak yetkisine sahip bir varlık olarak yarattı. İnsan Allah'ı en çok idrak edebilecek olan vasıflara donatılmıştır. Ve asli üstünlüğü, asıl üstünlüğü Allah'ın insana ruhundan üfürmesidir. Başka bütün mahluklara göre bu kainattaki insanın en üstün noktasıdır. Hiçbir varlıkla bir mukayese bu sebeple yapılamaz. İnsan hiçbir mahluka benzemez. Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan Allah'ın ruhuyla mücehhez olduğu için, doğar doğmaz içine Allah'ın ruhu üfürüldüğü için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak yaratıldı. İnsan öyle safhalardan geçer ki ruhunu ve cinni nefsini ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman Allah'ın zatını görebilir. Kalp gözüyle Allah-u Teala böyle bir insana Allah'ın zatını gösterecektir. İradenin teslimi Allah'ın zatının görülmesi için bir kapıdır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Bu insanoğlunun manevi hayata atılımı ve cehennemden kurtulmasıdır. Kişi bu noktada mümin olur. Bir insan Allah'a inanıyor diye mümin vasfını kazanabilir mi? Evet, kazanabilir. Kelime manası itibariyle mümin inanan demektir. İman eden demektir. Allah'a iman eder kişi, Allah vardır der, Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse bu kişi imanın sahibidir ama imanı onu kıyamet günü kurtaramaz cehennemden. Allah Teala diyor ki o kafirleri imanları kıyamet günü cehennemden kurtaramadı. Öyleyse iman etmek, Allah'ın varlığına inanmak imanın temel şartıdır. Ama bu
Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Peki, yani başka bir mümin kavramı daha mı var? Evet, var. Onlar hak müminlerdir. Allah'a inanırlar ve Allah'ın zatına ruhlarını hayattayken ulaştırmayı da dilerler. İşte onlar hak müminlerdir. İşte onlar cennete girecek olanlardır. Allah Teala müminle hak mümini birbirinden ayırıyor. Enfal suresinin 29. ayet kelimesinde diyor ki: "Ey müminler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Ey müminler dediği zaman Allah'a inananlar oluyor. Takva sahibi olmamışlar daha. Takva sahibi olun ki diyor. Yani Allah'a sadece inanmanız yeterli değil, Allah'a ulaşmayı da dileyeceksiniz diyor. O zaman hak müminlerden olursunuz. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Ama bu iman, Allah'a inanma muhtevası hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu kişi mümindir ama hak mümin değildir. Hak mümin Allah'a ulaşmayı dileyen ve ona inanandır. Sadece inanmak hak mümin için yeterli sebep oluşturmaz. Kişi mümin olur. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman hak mümin olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona Enfal suresinin 29. ayet kelimesinde söylediği gibi furkanlar veriyor. Ve her furkan kişiye derecat kazandırıyor. Allah Teala size kanlar versin ki günahlarınızı örtsün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne demek bir insanın günahının örtülmesi? Günahın örtülmesi, günahların sıfırlanması demek. Bir insanın günahları tamamen örtülürse, sıfırlanırsa, bu kişinin kazandığı bir tek derece olsa bile o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Çünkü Allah'ın koyduğu kanun, kimin kıyamet günü sevapları günahlarından fazla olursa o kişi Allah'ın cennetine girer. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah'ın koyduğu kanun bu. Ve eğer Allah Teala eğer kişiye Allah'a ulaşmayı diledi diye onun günahlarını örtmek gibi bir büyük mükafat veriyorsa sadece bir dilek üzerine sadece kişi Allah'a milaki olmayı dilemiş ve Allah onun günahlarını örtmüştür. Günahlarını örttüğüne göre bu kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olmak sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gitmeyi gerektirir. Ama madalyonun öbür tarafına bakalım.
Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a münakib olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Yani kişinin hayatı boyunca yaptığı amellerden kazandığı dereceler o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'a ulaşmayı inkar ediyor diye dilememekte, inkar etmemekte, inkar etmekte konunun içinde onun amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala cennetleri öyle bir standartta yaratmış ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama bu kişi Allah'tan mürşidini isteyip Allah onu gösterecektir. Ona tabi olduğu gün ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyet mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. O kişinin ruhu çünkü o gün vücudundan ayrılır. Allah'a ulaştığı anda ruh, kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ötesi, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur, altıncı kat cennetin sahibi olur ve iradesini de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu insan dünya hayatını da dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirir ve öldükten sonra da adın cennetlerine cennetlerin en üstününe ve yetkisinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse yaratılmanız bir manevi tekamülü gerçekleştirmeniz içindir. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. İşte şeytanın insanlara vücuda getirdiği en büyük tuzağı Allah'a mülaki olma kavramını ortadan kaldırmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi de farz. 14 asır sonra bugün İslam'ın enkazına baktığımız zaman İslam'ın sadece enkazı kalmış ortada. Asli unsurların hepsi kaybolmuş. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bugünkü İslam tatbikatında İslam'ın 5 şartı bir insanı kurtarmaya yeterdir diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek yok, fizik vücudu teslim etmek yok, nefsi teslim etmek yok, irşad olmak yok, iradeyi Allah'a teslim etmek yok. Kur'an'da farz olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabenin yaşadığı 7 safa ve 4 teslim ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi tamamen devre dışı kalmış. İnsan Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Onu temsil etmek için de en büyük yetkinin sahibi kılınmıştır kendisine ruh üfürülmekle. Allah'ın ruhunu taşımak şerefine, Allah'ın ruhunu
bünyesinde bulunmak şerefine, bulundurmak şerefine sahip olan kainatın tek varlığı insandır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etseniz, şükretseniz azdır. Allah'a çok hamd edin, çok şükredin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan için yaratıldınız ve yaratılmanızın arkasındaki temel faktör, hedefiniz, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. İşte yaratılış sebebiniz budur. Allah insanı Allah'a 7 safhada 4 tane teslimi gerçekleştirsin ve kainatın en üstün mahluku olmak şerefine ulaşsın diye yarattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizim kalbimize Allah-u Teala tarafından yerleştirildi. O sevginin ışığında yaşıyoruz. Allah bize sadece sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden çekip aldı. Biliyoruz ki bize düşman olan çok insan var. Ama biz onlara düşman olamayız. Buna Allah'ın bize nasip kıldığı yapı müsait değil. Kimseden nefret edemeyiz. İnsanlar bizim düşmanımız olabilir. O onların bileceği şey ama biz onlara düşman olamayız. Onları da kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için hayatımızı veririz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten dinin insanı kurtarıcı bütün unsurlarıyla devre dışı kaldığı bir zaman parçasında yaşamaktayız. Bu devirde Allah-u Teala bize bu ilmi verdiği için hepinize Allah'ın o muhteşem dinini, Kur'an'daki İslam'ı anlatmayı nasip kıldığı için ve de 8000 saatten fazla bir konuşma dizaynı içerisinde bütün bir Kur'an'ın hakikatlerini insanlığa armağan etmeyi, hediye etmeyi nasip kıldığı için 19 ciltlik 6600 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim külliyatını tamamlamayı bize nasip kıldığı için siz sevgili kardeşlerimizin her birinin emekleriyle oluşmuştur bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ederek sözlerimizi tamamlıyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak. Hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır.
ispat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız. Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık, o kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir O, Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani 3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah-u Teala diyor ki, ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam.
Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsaftasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mesture isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mesture, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle İrşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsınız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz.
Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da eğer bizi görürseniz, size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan

Canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum. Sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere. Gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara. Kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara. Kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler, manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mestûre var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar.

göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlar evvela niçin ölüyken diriliyorlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki icab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah-u Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve
böyle dizayn edilir. El Asr suresi bu dört tane yedi basamaklık safayı anlatır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. İkinci safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Dördüncü safa, 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safa. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedilsizmişsiniz. Yani daha sonraki safa için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek
yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Sedde-i Müntaha, ademe, yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz ademin ötesini, yokluğu gösterir Allah Teala. Üç
yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı, aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri, bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir.
şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözümüze başlarız inşallah. İman muhtevasına baktığımız zaman bir inanç manası çıkıyor. Allah'a iman etmek, kitaplarına iman etmek, meleklerine iman etmek, resullerine iman etmek,

Burada imanın muhtevası içerisinde en önemli şey kitaplarına iman etmektir. Allah'ın kitapları, şeriat kitapları peygamberler eliyle biz insanlara ulaşır. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Allah Teala tarafından kendisine yazdırmış olan şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Daha evvel bu kitabın bir benzeri Hazreti İsa'ya verilmişti. Hangi açıdan benzeri? 7 Safa ve 4 tane teslimi içeren bir benzeri. Hazreti İsa'dan evvel de Hazreti Musa'ya verilmişti. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve en eski olan Hazreti Musa'ya Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya İncil, en son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi Allah-u Teala'dan indirilmiştir. Hepsi aynı dini içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Hazreti İsa'nın şeriatıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı birbirinden farklı değildir. Öyleyse böyle bir şeriat dilimi içerisinde Mutavaya bakalım. Daha sonra ne diyor Allah Teala? Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine neyi emrediyor Allah Teala? Dini ikame edin ve ayakta tutun, hayatta tutun ve fırkalara ayrılmayın buyuruyor Allah Teala. Dinin ikame edilmesi. Allah Teala acaba dini ikame etmek demekle ne demek istiyor? Bir cümle aşağıda Allah Teala bu senin bu talebin diyor. Bu emrimizi yerine getirmen müşriklere ağır geldi diyor. Sonra da diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Şimdi buradan çıkan bir sonuç var. Bir defa bu ayet-i kerime tek başına bütün dinlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şu anda üç kitaplı dinin daha evvelinde Hz. İbrahim'in şeriatının da aynı şeriat olduğunu, ondan evvel Hz. Nuh'un da şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. En evveli gidelim.
Hazreti Adem'in de şeriatı aynı şeriatta. 7 Safa ve 4 Teslim Hazreti Adem zamanında da yaşandı. İşte Habil'le Kabil'e baktığımız zaman Kabil'in öldürmek istediği Habil'in yedi sefa ve dört teslimi yaşamış, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü çok açık bir şekilde söylüyor. Eğer abisi Kabil kendisini öldürecek olursa, o ona mukabele etmeyeceğini söylüyor. Ve Allah diyor, takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu sualin cevabını arayın. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Bakalım. Diyanet İşleri var Türkiye'de. 87 bin kadrosu olduğu söyleniyor. Hepsi de Allah'a inanıyorlar. Ve dini öğretenler var. Onların dışında birçok kuruluş. Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. İşte Allah'a inanan bu insanlardan hidayete erecek olan onların toplamına göre çok küçük bir topluluk söz konusu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz,

İnsanları hidayete davet ediyor. O ve onun bağlılarının, sahabesinin gidecekleri yerin mutlaka cennet olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse onlar hidayete ermişler mi? Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük mürşidine Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olduklarını söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler, daimi zikre ulaşmışlar. Hepsi böylece ulul albab olduktan sonra muhlis olmuşlar. Ve sahabe adını verdiklerimiz ister Ensar olsun ister Muhacirin hidayete, son hidayete de ermişler. Yani irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuş? 14. basamakta müşriklerine ulaşmışlar. 21. basamakta Allah'a ruhları ulaşmış, Allah'a teslim olmuşlar ruhen. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamakta muhlis olmuşlar. 28. basamakta iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun konulmuşlar. Öyleyse sahabe için şunu söyleyebilir miyiz? Onlar hidayete ermişler mi? Hidayetin en üst noktasına kadar gitmişler. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Hepsinin sahabe adını verdiğimiz Ensar ve Muhacirin'in hidayete erdikleri kesin mi? Kesin. Yani irşat makamının sahip olduklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin mi? Evet kesin. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Ensar'a ve Muhacirine onlara tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Demek ister Ensar olsun, ister Muhacirin iki gruba da tabi olunmuş. Bu sebeple hepsi irşat makamının sahipleri. Peki ne olmuş sahabeye de bu edebe ulaşmışlar? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Onun sözlerinden aldıkları ilhamla, onun sözlerini değerlendirmekle Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu öğrenmişler. Hepsi dilemiş. Ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler mi sualinin cevabını Allah Teala şöyle veriyor. Vellezî neştenebut tâgûte Zümer suresi 17. ayet-i kerime.
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani tağuta kul iken, tağutun kulu iken, elbette ondan evvel sahabe hiçbir şey bilmiyordu. Bir defa bütün kabileler arasında düşmanlık vardı. Yetmez, kan davası vardı. Her kabileden birileri başka kabilelerden insanları öldürmüşlerdi. Ve öldürdükleri için karşı tarafta o kabilelerin her birinden birilerini öldürüyordu. Bu öldürmeler, son öldürme bir intikam vesilesi addedilerek, hangi tarafta birisi öldürülmüşse o taraftan birisi, diğer taraftan birisini öldürmek üzere derhal harekete geçiyordu. Bu kan davası kıyamete kadar uzayabilirdi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Önce Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğrendiler. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda onların daha ilerideki kademelerine bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete ermiş. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra muhlis olmuşlar. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman olayın arkasında ne var? İşte bugünlere gelelim, karşılaştırmayı yapalım. Bütün sahabe yedi zamanın yedisinde yaşamışlar. Gördük ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bu tabiyetleri gerçekleşmiş mi? Allah Teala Mü'min Suresinin 10. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor. Allah Teala'nın Mü'min Suresinin 10. ayet-i kerimesinde söylediği şey, Akabe'de onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de kelimesini Kur'an-ı ayet-i kerimesi söylemiyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Ve üçüncü safhaya bakıyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırması, ruhun Allah'a ulaştırılması olayı. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18 öyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim,
Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 22. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi?

Vatala diyor ki Ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adımın mübin ve en ibuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları şeytana kul olmayın. Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır diyor. Öyleyse onlar da Davud'a kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu farz emir gereğince. Ruhlarını Allah Teala'ya teslim etmiş bütün sahabe. Çünkü onların hidayete erdiklerini açık bir şekilde söylüyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ondan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri geliyor. Onu da gerçekleştirmişler.

Ali İmran, Nur'ta Allah Teala, bunlar veçlerini onlara deyin ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Siz de öyle yaptınız mı? Sorun bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine diyor Allah Teala. Bunların hepsi birer merhale. Neye dayalı? Sahabe Allah'a iman etmiş. Bu imanın arkasından Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki bundan sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bundan sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha üst kademeye bakıyoruz. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikirle nefs Allah-u Teala'ya teslim olur. Bütün sahabenin müllebap olduğu, Rüplerin sahibi oldukları, yani bu hedefe ulaştıkları kesinlik kazanıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab eskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde de zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak demektir. Bir insan ya oturur, ya ayaktadır, ya yatıyordur. Bunların üçünde de zikir söz konusuysa o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bütün sahibe ulaşmış ve ulaşanların ulul elbap olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman sahabe ulul elbap olmuş. Onların ulul elbap olması neyle belli? Daimi zikre ulaşmalarından belli. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbap oldular diyor. Hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a, nefslerinin kalbinde hiç boş yer kalmadığı için, tamamen nurda dolduğu için nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olma kademesi geliyor. Ve ona bakıyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki tamam Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Öyleyse bütün sahabe muhlis olmayı başarmışlar. Son kademeye gelmişler mi? İrşat makamına tayin olmuşlar mı? Demin bir vesileyle geçmişti. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sahabe künel benim var ediyor. Onların bir kısmı Ensardan'dı, bir kısmı Muhacirin'dendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a İnanmışlar, tabi olmuşlar. İman, tabiyetin öncüsüdür. Evvela Allah'a inanılacak ki, tabiyet gerçekleşebilsin. Ama iman, Allah'a iman, tek başına insanları hidayete götürür mü?
hidayete erdirir mi? Onların ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim eder mi? Etmediğini görüyoruz. Şimdi sahabeyi beraberce inceledik. Gördük ki üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi, Allah'a teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi hepsi başarmışlar. Onların adları sahabe. Ve onlara tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Tabi'in. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Öyleyse bunun bir bütün olduğunu görüyoruz. Şimdi 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Hiç kimse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o 87 bin kadrosunun Allah'a, bir tanesinin bile Allah'a inanmadığını söyleyemez. Hepsi bu açıdan kesinlikle mümindir. Hiç kimse ilahiyat fakültelerinde ders veren öğretim üyelerinin, orada öğrenim görenlerin, tarikatlara bağlı olanların, olmadan İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin, hiçbirisinin Allah'a inanmadığını söyleyemez. Bunlar hep inancın gereği. Şimdi bu kadrolara bakalım. Bunlardan tarikat mensupları bu 7 safhanın 7'sini de yaşayanlardır. Peki, İslam'ın 5 şartıyla hidayette olduklarını düşünenler aynı inancın sahibi değiller mi? Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanıyorlar. Allah'ın inanç konusunda söylediği her açıdan meleklerine, resullerine, hepsine inanıyorlar. Ama hidayetteler mi? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartına inanan hiç kimse hidayette olamaz. Ama onlar imanın sahibi değil mi? Sahibi. İmanın bu inanç şartlarına intibak etmişler ve inanıyorlar. Ama imanları onları

İki tane ayet, Rum 31 ve 32. Allah Teala diyor ki: "Men yu'minu ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma böylece. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi iki grup insan görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ve Allah'a mülaki olmayı dilediği için takva sahibi olmuş. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olduğu ilk nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gördük ki bütün sahabe tağuta kul iken, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur, Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesindeki, affedersiniz 17. ayet-i kerimesindeki bu hakikati ulaştırdık sizlere. Bundan 14'te sıravel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve ötesine geçtiler. İradelerini Allah'a teslim edene kadar gittiler. Öyleyse birinci kademe Allah'a mülaki olmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu dilek yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, herkes şirktedir. Takva sahibi değildir. Cennete sadece takva sahipleri gideceği için gidecekleri yer cehennemdir. Nereden belli yalnız takva sahiplerinin cennete gideceği? Allah Teala diyor ki: "Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Kime yaklaştırılmış cennet? Takva sahiplerine yaklaştırılmış. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. Ve takva sahibi olmanın başlangıç noktası açık ve kesin olarak Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan böylece kurtul diyor Allah Teala. Müşriklere bakıyoruz. Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır değil. Allah Teala açıklamasını yapıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir şekilde oyalanırlar diyor. Kendilerinde olanın doğru olduğunu zannederek oyalanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olmak neyi içerir? Takva sahibi olmak ilk etapta demek ki Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak gerçekleşebilir. Münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Çünkü İki ayetin muhtevasını anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor zaten benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Onların puta tapması söz konusu olmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk Kur'an-ı Kerim'de bu ayette açıklanıyor. Rum 31 ve 32. Fırkalara ayrılan insanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul olduğunu söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan, insanları karşı olan hedefini mutlaka gerçekleştireceğim dediği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Kimdir mümin olmayanlar? Cennete gidecek olan müminler kimdir? Mümin olmayıp cehenneme gidecek olanlar, cehennemle birlikte cehennemde kalacaklar kimlerdir? Bir tek fırka ve bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de de bir tek fırka var. Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Geri kalan bütün fırkalar Rum 32'de geçen Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılmış olup her biri kendi elindekiyle ferahlananlar. İşte bu Sebe 20'de fırkalara ayrılanlar cehenneme gidecek olanlar olarak, hidayete eremeyenler olarak gösteriliyor ve Sebe 20'de mümin olmayanlar kafirler olarak gösteriliyor. Öyleyse burada mümin olmayanlardan muradı ne Allah-u Teala'nın? Hak mümin olmayanlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, onlar da hak mümin olacaklardı ve mutlaka cennete gireceklerdi. Ama dilemedikleri için o diğer bütün fırkaların arasındalar. O tek fırkanın dışında kalan, şirkte olanların arasındalar. Öyleyse Allah'a iman hidayete erdirir mi? İşte bugünkü bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. Ve bütün dinlerde sadece küçük fırkalar, onlar Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanların ve Yahudilerin arasında da azınlıkların içinde de gece sabaha kadar zikreden, Allah'ı tesbih eden ve secde eden insanların varlığı söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah'a iman, sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın beş şartını yaşayanlar, bu İslam'ın beş şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek için bir insanın elbette imanının var olması lazım. Bunlar inanıyorlar ki bunları yapıyorlar. Ama bu beş şartı yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İnanıyorlar. Demek ki iman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Bu imanın kuvveden fiile çıkışını temin eden İslam'ın beş şartı da hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yedinci şart da zikirdir. Zikirsiz de hiç kimse hidayetin kademelerini yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek şimdi herkese sesleniyoruz ve Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı, bütün boyutlarda yaşamanızı Yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle Allah Teala bizi birlikte kıldı. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ve aranızda kimler mutsuzsa o mutsuz olanlara hitap ediyoruz. Biliyoruz ki bizleri dinleyen herkes bizim aramızda değildir. Bir kısmı henüz Allah'ın yoluna adım atmamıştır. Biliniz ki mutsuzluk oradadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna adım atmayan insan, şeytanla ilişkisini devam ettiren kişidir. Unutmayın, şeytanla olan ilişkiniz sizin isteğiniz üzerine yok olmaz, sizin isteğiniz üzerine var olmaz. Yani bir kişi şeytanla ilişkisinin bitmesini istese, o istedi diye şeytan onu bırakmaz. Ama kim aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi şeytanın hegemonyasından mutlaka kurtulur. Şeytanın emretmesinden mutlaka kurtulur. Hadi gelin şu konuya bir bakalım. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Unutmayın, sizlerin mutluluğunuz için varız. Mutsuzlara sesleniyorum. Bu konuşma sizlere. Neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasında şeytan var. Şeytan hiçbirinizin mutlu olmasını istemez. Şeytanı hiç tanımayanlar var. Zaten bütün mutsuzlar şeytanı başlangıçta tanımayanlardır. Tanıdıktan sonra ona esir olanlar çok daha üst seviyede mutsuzdurlar. Çünkü artık onlar bilerek isteyerek şeytanın emrinde büyü yapan, hüddam yapan kötü niyetli insanlardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz konunun aslına ulaşalım. Allah Teala buyuruyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ne diyor Allah Teala? Emrolunur diyor. Açıkça şeytanın o kişiye münkerle, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrediyor. Allah neyi söylüyorsa Allah'ın bütün doğrularını inkar etmesini emrediyor. Ve fuhuşla emrediyor. Fuhuş, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız bütün işlevlerin adıdır. Eğer ruhumuzun hasletlerine tabi olarak işlevler yapıyorsak, ne yaparsak yapalım, onlar mutlaka Allah'ın amülüs, salih, Allah'ın güzel amelleridir. Bu güzel amellerden hangileri bize derecat kazandırırsa, onlar da amülüs salihattır. Nefsi tezkiye etmek istikametinde derecat kazandırırsa, onlar amülüs salihattır. İki türlü olay yaşarız. Amülüs salihat, nefsi ıslah edici ameller. Bunlar muhtevasına sadece Allah'tan rahmetle faz veya rahmetle fazla birlikte rahmetle salavat da getiren amellerdir. Yani nefs tezkiyesine sebep olan ameller amülü salihattır.
ıslah edici ameller. Sadece nefs tezkiyesi nefsi ıslah edebilir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Onu, o bıraktığınız, o çirkin standartta, kirli standartta bırakırsanız, müdahale etmezseniz, onu ıslah etmeye uğraşmazsanız, nefsiniz asla ıslah olmaz. Siz de şeytanın kulu olmaktan hiçbir zaman kurtulamazsınız. Şeytanın kulu olmak ve şeytanın dostu olmak, her ikisi de şeytanın emirlerine itaat etmek demektir. Burada iki türlü insan vardır. Emirlerin şeytandan geldiğini fark etmeden şeytanın emirlerine, içindeki sese itaat edenler. İkincisi, özellikle şeytanla ilişki kurup da onun zülmani ilimlerini öğrenip başkalarını da dertten derde ulaştıranlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, insanların üzerine büyü yapmak suretiyle onları mutsuz edenler, bunlar şeytanın uşaklarıdır. Ama bunun ötesinde herkes devamlı olarak şeytandan emir alır ve onları uygular, zanneder ki kendi aklıyla onları uygulamaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilminde büyük noksanlıklarınız var. İçinizden gelen ses sadece iki türlü emir verebilir size. Bir, Allah'ın emrettiklerini yapmak. İki, yapmamak. Nehiler cephesinde de iki şekilde emir verebilir. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek veya işlememek. Bir emirler cephesi, bir de yasaklar yani nehiler. Nehyetmesi, Allah-u Teala'nın yasaklaması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman konu kolaylaşmıyor mu? Allah'ın neleri emrettiğini biliyor insanların çok büyük bir kısmı. Bunların tersine bir emir geliyorsa mutlaka o şeytandandır. Allah'ın neyi yasakladığını da biliyor insanlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiile karşı bir emir geliyorsa içinizden, o zaman mutlaka o şeytandandır. Şeytan aslında onun söylediklerinin tersini yaptığınız takdirde şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi hidayete götürmekte faydalı olabilir. Ne söylerse zıttını yapmanız kaydıyla. Namazın vakti girer, şeytan size bin bir türlü bahane uydurur namazı kılmamanız için. Namazın vakti geçtiği zaman da sevincinden uçar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yasak ettiği bir fiili size işletmek için de büyük gayretler sarf eder. İçinizden bir ses hep o yasak fiili işlemenizi ister. İnsanlar da zannederler ki bu nefsinin sesi, nefs kötülüğü emreder. Öyleyse nefsinin sesi ise kendi nefsi, o konuyu işlemekte bir mahsur görmez kişi. Oysa ki Allah'ın emirlerini işlediğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Allah'ın emretmesine rağmen o işi zamanında yerine getirmiyorsak, namazımızı kılmıyorsak, zikrimizi yapmıyorsak her gün, o zaman da derecat kaybederiz. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz derece arasındaki fark sebebiyle ya cennete gideceksiniz. Yani kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olacak. Ya da cehenneme gideceksiniz. Yani kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olacak. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Mutsuz olan insanları mutlu kılmak üzere buradayız. Aranızda
en mutsuzlar kimse, kimlerse onlara sesleniyoruz. Mutsuzluğunuzun arkasında sakın ola ki A'yı, B'yi, C'yi aramayın. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim. Sadece siz varsınız. Ve en büyük hatayı yaparak mutsuz oluyorsunuz. O en büyük hatayı hiçbiriniz fark edemezsiniz. Çünkü içinizden gelen sesi kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. Oysa ki o düşüncelerinizin sesi değildir. Sizi kötülüğe çağıran, Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye çağıran, işte o nefsinizin sesi değildir. O şeytanın sesidir. En kötüsü siz onu kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. Sessiz sesle konuşur. Sessiz ses nedir? İçinizden dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah deyin bakalım. Tekrar edin. Tekrar edin. Öyleyse dilinizi kımıldatmadığınız halde içinizden bir ses konuşabiliyor. Bunu siz konuştunuz. Bu sizin iç sesiniz. Ama şu anda namazın bitmesine 5 dakika kalmış ve de içinizden bir ses diyor ki namazını kılma. Eğer diyorsa o siz değilsiniz. Aynı şekilde konuşur. Sessiz sesinizle konuşur ama o siz değilsiniz. O iblis. Ve sizi mutlaka tuzağına düşürüp o konuda derecat kaybettirecektir. Bütün gayreti bu. Hem emirler cephesinde size mani olmaya çalışacak hem de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek konusunda size mutlaka işle diye içinizden bir ses emir verecek. O da siz değilsiniz. O da şeytan. Her birinizin etrafında mutlaka bir şeytan var sevgili kardeşlerim. Hiç vazgeçmez. Sizin ömrünüz başlar ve biter. O hayattadır. Siz öldükten sonra başka biriyle beraber olur. Ömür boyunca, o kişinin ömrü boyunca da onunla hayatta olur. Ta kıyamete kadar bu iblisler hep var olacaklardır. Ve insanların etrafında şeytanlar olarak onları Allah'ın yolundan vazgeçirmek için, Allah'ın yolundan saptırmak için her şeyi yapacaklardır. Öyleyse eğer mutsuzsanız o zaman bizi çok iyi dinleyin. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yani ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki kim ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı isterse, dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Çünkü sen diyorsun ki ulaştırdığım zaman onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Ulaştırdığım zaman onu dünya saadetinin yarısıyla da mükafatlandırırım diyorsun. Ve de diyorsun ki ben onu kendime ulaştırırım. Ondan istediğim şey sadece bana ulaşmayı dilemesidir. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı ne demek istediğimi? Şu en mutsuz olanlar sizler, anladınız mı ne demek istediğimi? Mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Eğer isteseydiniz Allah'a ulaşmayı dilemeyi, şu anda hayatının, her günkü hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirecek olan birisi olarak bulunacaktınız karşımızda. Evet, bu kadar kesin konuşuyorum. Hani şu, acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan olabilir mi? Muhakkak ki en mutsuz benimdir diye her şeyden ümidini kesen zavallılar, sizlere sesleniyorum. Hatayı başkalarında arayanlar, sizlere sesleniyorum. Hata başkalarında değil, sizde. Dilediğiniz an duruma hakim olabilirsiniz.
Dilediğiniz andan itibaren de en çok 6 aylık bir zaman parçasında 3. kat cennete ulaşabilirsiniz. Ve bütün bunlar için yapmanız lazım gelen şey inanılmayacak kadar basit bir şey. Bir dilek, bir talep Allah-u Teala'dan. Şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bunu dilinizde söyleyeceksiniz ama kalbinizden gidecek talep. Kalbinizle talep edeceksiniz. Ne demek istiyoruz? Ben dilimle söylediğim zaman zaten kalbim istiyor ki dilimle söylüyorum. Diyorsanız hayır. Yanlış bir bilgi bu. Kalbinizin talebi negatif olarak söyledikleriniz hiçbirini içermez. Kalbinizdeki talep pozitif istikametli bir talep olabilir. Kalp Allah ile daimi bir işbirliği içindedir. Ve nefsinizin kalbi sadece afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple hayata dengede başlarsınız. Ama şeytan size nefsinizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyecek olan, Allah'ın yasaklarını mutlaka işleyecek olan bir talepler dizisine göre yaratılmıştır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmamak ister. Asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Çünkü nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve bu afetler sadece kötülüğü isterler. Ona göre programlanmışlardır. Değişecek olan nefsinizdir. Ruhunuz hiçbir değişiklik göstermez. Zaten tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecek olan bir yapı sergilerler. Unutmayın, vücudunuzun kumandanı aklınızdır. Ya nefsinizin talebine göre değerlendirecektir olayı ya da ruhunuzun talebine göre değerlendirecektir. Nefsinizin talebi ise hep şeytanın emrettiği istikamette akla ulaşır. Nefsiniz kalbindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Emirlerini de gerçekleştirmek istemeyecektir. Şeytan için bu zor bir şey değildir. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin zaten yasak edildiği, Allah'ın yasak ettiği her fiilinde rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda eğer form kazanmışsa, şekillenmişse, hüviyet kazanmışsa, o zaman aklınız hep şeytanın nefsinize telkin ettiği, nefsinizden gelen taleplere ayak uyduracaktır. İşte nefsinizin talebi aklınıza mutlaka ulaşacaktır. Ama nefsinize o talebi yaptıran şeytandır. İçinizdeki ses, sizi karara götüren ses, karar için ısrar eden ses, negatif istikamette o şeytanın sesidir. O sese dayalı olarak aklınıza ulaştırdığınız kumanda ise nefsiniz söyler. Öyleyse nefsinizin dizaynına baktığımız zaman daimi olarak şeytan tarafından emredildiğini görürsünüz. Ve de o sesi kendi sesiniz zannedersiniz. Düşünce yapınızda o ses sizin sesiniz değildir sevgili kardeşlerim. Şeytanın sesidir.
Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın tesirinden kurtulamaz. Başlangıçta kişinin nefsi %100 afetlere doludur. Bu afetler %100 şeytanın bütün telkinlerine paraleldir. Onun için şeytan zorlanmaz size dediğini yaptırmakta. Çünkü nefsiniz zaten şeytanın dilekleriyle aynı paraleldedir. Mutlak onları kabul edecektir. Akla ulaştırdığı zaman, akıl da zaten sokaklarından çirkef akan bir ortalıkta, bir ortamda şekillendiği için, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasakların da uygulandığı bir ortamda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sadece sizlere Allah'ın sizi nasıl mutlu edeceğini, nasıl Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabileceğinizi izah etmek için, sizi mutluluğa ulaştırmak için vazifelendirildik. Çok mutluluk verici bir görevimiz var. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Hem de mukaddes bir görev Allah Teala tarafından bize tebliğ edildi. Sizler için yaşıyoruz. Siz mutsuz insanlar için. Kim aranızdan bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın emirlerinden mutlaka kurtulur. İnsanla şeytan arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şeytanın bir hedefi olduğunu görüyoruz. Diyor ki şeytan, olayı biliyorsunuz, Adem Aleyhisselam'la Allah ve şeytan arasındaki olayı. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, şekillendiriyor, ona hayat veriyor. Ruhundan da üfürüyor ve diyor ki etrafındaki bütün meleklere, cin tayfasına olan iblis de o sırada Allah Teala ile beraber diyor ki Allah Teala melekleri ve iblisi, şeytanları insanlardan daha evvel yarattı Allah Teala. Ve diyor ki şeytan secde etmiyor Allah Teala'ya. Allah Teala'nın da ya iblis, ben ona secde etmeni emrettiğim halde seni Adem'e secde etmekten men eden nedir diye soruyor Allah Teala. Şeytanın verdiği cevap, iblisin verdiği cevap, sen onu çamurdan yarattın, tıyından yarattın, salsalinden yarattın, balçık. Ama beni dumansız ateşten yarattın, yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki çok açık bir şekilde her zamanki gibi gene üçge açıldığını gösteriyor iblis burada. Fizik vücutları karşılaştırıyor, mukayese ediyor. Oysa ki mukayesenin ruhla ve nefsle yapılması lazım. Ne şeytanda, ne cinlerde, ne meleklerde ruh yok. Ruh sadece insanda var. Hayvanlarda da ruh yok. Kuşlarda da yok, balıklarda da yok. Denizde yaşayan hiçbir canlıda, ağaçlarda, canlı olan hiçbir şeyde İnsandan gayrı ruh yok. Sadece insan ruhun sahibi. Bu durumda Allah Teala diyor ki şeytana, seni huzurumdan kovuyorum. Hadi oradan aşağı in ve burasını terk et. İblis diyor ki ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan Adem Aleyhisselam'ın torunlarını senin yolundan ayıracağım ve pek azı hariç onları kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor ki atlılarınla yayalarınla onlara saldır.
Bağır, çağır. Ne yapacaksan yap. Ama insanlardan da kim sana tabi olursa onları da mutlaka cehenneme seninle beraber koyacağım diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim çok acıklı bir tablo görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi tabloyu açıklıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini yani kendisine bağlama hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 73 diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. Peki o fırkanın adı ne? Fırkayı Naciye. Kurtulanların fırkası. Necat bulanların, kurtuluş erenlerin fırkası. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Özellikleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde bakacağız ki kıyamet günü insanların çoğu, bütün fırkalar iblisle beraber cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka kalacak. 70 fırkanın içinde bir tek fırka zaten o 70 fırkanın içinde yaşıyor. O fırkadakiler de 73. fırka bütün fırkalara dağılmış vaziyette her toplumun içerisinde küçük bir grup insan Allah neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapıyor. Yasak ettiklerinde işlememeyi hedef ittihaz edinmiş. İşte onlar fırkayı Naciye. Böyle bir hedefin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Tağutun dostu olmaktan gerçekten bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtulur mu? Bakınız ne kadar açık söylüyor Allah Teala Bakara 257. Allahu velillezine amenu yuhricuhum min zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum min en nuri ile zulumat. Allah Teala diyor ki Allah amen olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nefslerinin kalbine rahmet fazlası salavat gönderip fazlaları o kişinin nefsinde arttırarak zulmetten karanlıktan nura çıkarır. Çünkü gönderdiği nurlar karanlığı yok eden faktörlerdir. Ve nefsin kalbine ne kadar nur girerse o kişi o kadar karanlıklardan kendisini kurtarmış olur. Şimdi böyle bir muhtevada bakıyoruz sevgili kardeşlerim olaya. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu oluyor. Ruhu da vücudunu hiçbir zaman terk etmiyor. Ömür boyu o kişinin iç dünyasında nefsiyle ruh arasında devamlı bir çatışma söz konusu. Kişiye şeytan hükmediyor ve bu kişi hep kavga halinde. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga var. Çünkü ruh hayrı, nefs şerri emreder. Dış dünyasında başkalarıyla kavgası var. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına üstünlük taslıyor kişi. Ve de devamlı etrafındaki insanlarla
geçimsiz bir tutum içerisinde nefsi sebebiyle durum çok sıkıntı verecek kişiye, nefsinin afetleri sebebiyle devamlı insanlara üstün olduğunu ispatta çalışıyor, onları kırıyor, tek bir gayesi var, onun üstünlüğü kabul edilsin, insanlar ona boyun eğsinler. Ama böyle bir dizaynda o kişi sadece kaybedenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefslerinizin kurbanı olmaktan ve dünyadaki en mutsuz insanlar arasına girmekten kendinizi men edeceksiniz? Gördük ki kişi ne diyor Allah-u Teala? İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar diyor Allah-u Teala onlara. Dikkat edin, amin olmak iman etmek demek, tamam. Ama her anlamı mümin olmak demek değil. Çünkü inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabilirler. Geri kalanlar tağutun dostudur. Çünkü Allah-u Teala onlara kafir diyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudurlar diyor. Ve diyor onlar tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmede götürülürler. Kalpleri nura ulaştıktan sonra, %51 nura ulaştıktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Ve kişi şeytanla gene karşı karşıya kalır. Eğer şeytanını kandırabilirse Allah'ın yolundan saptırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada çok önemli bir noktaya ulaştık. Demek ki insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece tağutun dostu, kafir hüviyetinde. Neden kafir diyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki müminler Allah'ın cennetine girer. Öyleyse yukarıdaki aminu kelimesi inananlardan mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenleri ifade ediyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer asla cehennem olamaz. Ama Allah'a inandıkları halde cehenneme gidecek olanlar da var. Nereden biliyoruz? İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü kafirler zümre zümre toplanırlar. Cehennemin kapılarında. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Ve bununla sizi uyarmadılar mı? Yani Allah'ın ayetlerine göre siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Cevap: bütün cehenneme girenler aynı şeyi söylüyor dediler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay Allah'ın Resullerine inanmamak. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın Resullerini dalalette görmek. Bütün Resullerin başına bu gelir sevgili kardeşlerim. Hepsi mutlaka inkar edilirler. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere ard arda birbirinin ardından mutlaka Resul göndeririz diyor. Ama diyor hangi kavme Resul gönderdiysek
bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiç inkar etmeyen olmamış. Çoğunluk hep bu tarzda insanlar. Şimdi özelliği ne konumuzun? Özelliği şu, o kişiler Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın kitap indirmesine inanmıyorlar. Allah'ın resullerine inanmıyorlar. Öyleyse Allah'a inandığı halde ayetin kelimenin başında kafirler zümre zümre dizdiler diyor. Allah'a inanıyorlar kişiler. Allah'a inanıyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar. Ama Allah'ın Resulüne inanmıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Öyleyse Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin olmak yetkisinin sahibi değildir. Mümin olmak şerefine eremez. Mümin olanlar, ameli olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, inananlardan, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. Hayatınızı güllük gülistanlık edecek olan bir tek kararınız sadece, şu mutsuz dünyanızı size cennet haline getirecek olan sizin dileğiniz. Eğer mutsuzsanız, onun için diyoruz, arkasında başkasını aramayın. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kafirler zümresinden çıkacaksınız, müminler zümresinin içine gireceksiniz. Ve de Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi asla terk etmez. Çünkü sözü var.

Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah diyor ki ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura 13 Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmek demek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek ve Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde bir dileğiniz, bu dileğe ulaşamazsanız birinci ve ikinci basamaklarında kalırsınız. İslam merdiveninin birinci basamaktakiler olayları yaşarlar, ikinci basamaktakiler olayları değerlendirirler. Herkes yaşar, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri an Allah Teala o dileklerini kalplerinde görür, işitir ve bilir. Bildiği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda da derhal rahim esmasına tecelli eder. Bu o kişinin kurtuluşudur. Ve Allah Teala bu tecellisiyle o kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten, bilen hale getirir. Daha sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. O ruhu Allah'a ulaştırana kadar da Allah Teala o kişiyi terk etmez. O kişi namazı sevmeyen biriydi eskiden, Allah ona namazı sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan kudururdu. Ama Allah Teala ona açlığı hissettirmez. O kişi zikir falan hiç bilmezdi hayatında ve zikri hiç sevmezdi. Allah ona zikri sevdirir. Allah ona onu hedefe ulaştıracak her şeyi sevdirir. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bu sözü vermiştir. Kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yapamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırması da mümkün değildir. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 fazılların birikmesi lazım. Nefsinizin kalbinde fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan faziletler oluştukça her %7 oluşmasında ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşar her %7 nur birikiminde. %2'de rahmet birikimi oluşmuştur başlangıçta nefsinizin kalbinde. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nura ulaşırsa ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Allah'ın sözü de buraya kadardır. Ama burası size dünya mutluluğunun yarısını sağlamıştır. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka Allah-u Teala size sağlamıştır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Nefsinizin kalbinde nurlar karanlıklara galip olmuştur. Nefsinizin kalbine başlangıçta şeytan %100 kumanda ederken, sözünü geçirirken, çünkü nefsinizin kalbi %3 afetlerden oluşuyor, %100. Afetler zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek vaziyette yaratılmış. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her fiili de işlemek isteyen bir özellikle. Böyle bir hayatta insanlar hep mutsuz olmak mecburiyetinde. Devamlı nefsleriyle ruhlar arasında kavga var. İç dünyalarında mutsuzlar. Devamlı o kişiyle etrafındaki insanlar arasında kavga var. Dış dünyasında kişi mutsuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Yasaklarına da riayet etmiyor. Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinde de kişi mutsuz. İç dünyasında, dış dünyasında Allah ile olan ilişkilerinde bu kişi baştan aşağı mutsuz bir insan. İşte sizler onlarsınız. Şu dünyada benden daha fazla mutsuz bir insan olabilir mi diyenler. Ama değişebilirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'ya çok şükredenlerden biri olacaksınız.
Ve ilk mutluluğu yaşadığınız andan itibaren de hemen bizi arayacaksınız. Şimdiye kadar binlerce kişinin aradığı gibi diyeceksiniz ki Allah senden razı olsun. Bize mutluluğun yolunu gösterdin. Sevgili kardeşlerim, biz bunu kendiliğimizden yapmıyoruz. Allah bize öğretiyor. Biz de onun bu konudaki görevlisi olarak size öğretiyoruz. Ve hayatımızı sizlerin mutluluğuna adamışız biz. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim mutlu olabilmeniz. İşte böyle bir ortamda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın verdiği sözü mutlaka tutacağı için, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini mutlaka %51 nurlarla dolduracaktır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 3. basamaktasınız. 1. kat cennetin sahibisiniz. Çünkü dilediğiniz an bütün günahlarınızı örter. Siz sevapları günahlarından fazla birisi olursunuz. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın cennetidir. Bu kadar çok lütuf sahibi bir Rabbiniz var, Allah-u Teala var. Beraberce ona hamd edelim, şükredelim. Sadece bir dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Mutlaka Allah-u Teala sizi cennetine alır. Çünkü diyor ki Furkan suresinin, Enfal suresinin affedersiniz 29. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve sizin bütün günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, bitti. Cehennem olayı sizin için bitti. Dünya henüz cehennem olmakta devam ediyor ama kıyametten sonra gideceğiniz yer artık Allah'ın cenneti. Çünkü sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu aşma olayı Allah için yeterlidir. Siz artık sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Gideceğiniz yer mutlaka cennet ama 1. kata gidebilirsiniz. 14. basamakta Allah-u Teala size mürşidinizi göstererek onu sevdirir. Gidip tabi olduğunuz an 2. kat cennetin sahibisiniz. Çünkü nefsinizin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkar. Burası nefsinizin kalbinde daha henüz hiç nur olmamasına rağmen sizi 2. kat cennete ulaştırır. Allah'ın sözü var. Mürşidine ulaşan kişi mutlaka 2. kat cennetin sahibi olur. Ve Allah-u Teala 3. kat cenneti garanti ediyor. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, %2 rahmet nuru kalbinize girdikten sonra fazıllar, %7 nefsinizin kalbine yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşmelerin her birinde ruhunuz bir gök katı yükselecek. Neticede ruhunuz emanetin sahibine, ruhunuz sizde bir emanettir. Emanetin sahibine geri dönüp ulaşacak. Ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacaktır. Yani nurlar karanlıkları aşacaktır. Başlangıçta şeytanın durumu neydi? Nefsinizin kalbinin bütününe hükmetmek. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doluydu. Şeytanın emirleriyle afetlerin hedefi aynı. Hiç zorluk çekmeyecekti şeytan bunun için. Emretmekte bir defa zorluk çekmiyor. Çünkü nefsinizin kalbi zaten şeytanın emirlerine tam uyum halinde. Uğraşması da gerekmiyor. Sadece emrediyor, emrini de yaptırıyor. Bunun için Allah-u Teala orada diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağutun kul olmaktan kurtulacaktır. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezî neşteni muttagûte en yabudha ve enâbu ilallâhi lehumül müşrafe beşir ibâdî. Onlar
tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Yani tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Neyle? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Onları tağuta kul olmaktan kurtaran kim? Allah. Çünkü o anda Allah Teala kendisine şunu yapar, o kişiyle şeytanın arasına, insan ve cin şeytanların arasına, bütün onu Allah'ın yoluna ayırmak isteyenlerin arasına bir perde gerer Allah Teala. Şeytan asla o kişiye tesir edemez. O kişi artık Allah'ın koruması altındadır. Nereye kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, o kişi sizin şu anda yaşamakta olduğunuz o korkunç huzursuzluk ve mutsuzluk halini aşmış olacaktır.

üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Allah ulaşmayı diledi. Üçüncü basamak birinci kat cennetin sahibi. Yedinci basamağa hemen ulaşır kişi. 14. basamakta mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi. Dünya mutluluğu eskisi gibi. Ama şeytanın ilişkisi olmadığı için o kişi dünya mutluluğunu üst seviyede yaşayan birisi. Ne zaman ki ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırır, o kişinin nefsinin kalbindeki denge kurulmuştur. Kazandıkları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Her gün bu kişi bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın koruyucu şemsiyesi burada kalkacaktır. Ve o kişi bu istikamette bir negatif faktörün sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde hepiniz için mutluluk mutlaka vardır. Öyleyse en mutsuzlar, sizlere sesleniyorum, sakın üzülmeyin. Mutluluğun ne olduğunu Allah'a ulaşmayı dileyin, yaşayın. O zaman göreceksiniz ki neyi söylüyorsak, Kur'an-ı Kerim'de her söylenen sizin mutluluğunuz için söylenmiştir. Mutluluğu yaşadığınız zaman her şeyi beraberce inşallah çözmüş olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuz kardeşlerim benim, unutmayın ki hepiniz için Allah'ın kucağında bir yer vardır. Unutmayın ki Allah-u Teala verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünya saadetinin yarısına kadar olan devre mutlaka Allah-u Teala tarafından size yaşatılır. Cennetin ise üçüncü katına mutlaka Allah-u Teala sizi ulaştırır. Ondan sonrası sizin gayretinize bağlıdır. Öyleyse mutsuzluk girdaplarından, mutsuzluk mağaralarından çıkın dışarıya. Şeytanın esir olmaktan kurtarın, açın kapıları. Yırtın şeytanın etrafınıza ördüğü o ağı, yırtın. Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyün. Hiçbir şey karşılığı değil. Sadece bir tek dileğiniz söz konusu. O bir tek dileğinize karşı dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennet size Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetimiz daha burada tamamlandı. Bir yarenlik burada sona erdi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

İnsanlar Allah ile olan ilişkilerini hep devam ettirdikleri konusundalar. Oysa ki bütün dinlerde eğer o dinler din olsaydı her biri ayrı bir din olacaktı. Ama bütün dinler aslında tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi tek bir şeriat ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaya baktığımız zaman bir bütün görüyoruz. Başka bir dinin hiç mevcut olmadığı bir tek din. Bu din ezelden ebede kadar gidecek olan tek dindir, Hanif dinidir. Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Veçhini kıyamda tut. Din için çalış. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Sen Hanif olarak kendini ve çini dine ikame et ve bil ki biz sadece seni değil, bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din ki kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, aynı zamanda da ezelden beri gelen tek dindir. Yani başka bir din hiç olmamıştır. Çünkü şöyle bağlıyor Allah-u Teala ayet-i kerimeyi. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlara kadar herkes Hanif fıtratıyla yaratılmış olacak. Herkes Hanif fıtratıyla yaratılacak, yaratıldı, yaratılıyor. Ve Allah-u Teala'nın diniyle kişinin fıtratı arasında mutlak bir illiyet rabıtası var. Allah-u Teala insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki o insanla Allah'ın katından gönderdikleri tam bir mutabakat halinde çalışıyor. İnsana kalp adı verilen manevi kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi. Bir algı müessesesi koymuş Allah-u Teala. O kalbe iman kelimesini yazdığı zaman kalpte bir manyetik alan doğuyor.
Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, kalbine iman yazılıyor, mürşidine tabi olduğu noktada, bundan sonra kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya sesle ya da diye içinden veya dilini bile kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle Allah'ın ismini tekrar ediyor. Üçü de zikirdir. Ve Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de tabi olmuşsa, tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat tatlı iki grup nur, dört nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişinin göğsüne geliyor, göğsünden Allah'ın o kişinin göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse manası. Onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam olması için, İslam demek, teslim olan demek, ruhunu ve içini, yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yararız. Yani göğsünden nefsinin kalbine bir yol açarız diyor Allah Teala. O kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. O kişinin mürşidine tabi olması halinde Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesine ulaştığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu kalpteki manyetik alanın tersi manyetik alana sahip oldukları için birbirini çekerler. Asıl ifadesiyle kalp Allah'ın katından gelen fazılları çeker, kendisine yapıştırır. İman kelimesi. Kalp, yani kalpteki iman kelimesi. Ve de bu nurlar oraya yapıştıkça kalpte nur birikimi olur. İlk %7 nur birikimi nefse emariyi ifade eder. Kişi hala şerle çok ciddi bir mücadele halinde ve nefsi devamlı olarak şerri emrediyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kişi nefsini levmetmeye başlamış, kınamaya başlamış, kınıyor. Ona engel olmaya çalışıyor fakat henüz başaramıyor. Sonra üçüncü kademede kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu kademeler her birinde mürşidine tabi olduktan sonra vücuttan ayrılan ruh, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata çıkar. Nefs-i mülhimede Allah'tan ilham almaya başlayan bu kişinin ruhu üçüncü kata ulaşmıştır. Sonra mutmaine kademesi gelir, dördüncü kademe, ruh dördüncü katta. Radiye ve mardiye kademeleri sonradan ruhun ulaşacağı kademelerdir.
Ve bu noktada o kişi için Allah'tan razı olmak, Allah'ın da ondan razı olması söz konusudur. Neticede de ruh Allah'a ulaşır. Burası teskiye kademesidir. Nefs teskiye olmuştur. Teskiye olmuş dediğimiz zaman nefsin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, fazıl nurları birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet nuru birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte kişi burada ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes evliyalık makamına adım atmıştır. Onlar evliyadırlar, yani Allah'ın evliyasıdır, dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz, evliya oldunuz. Önemli olan ermiş evliya olmak, onu da Allah-u Teala bir hiç karşılığı herkese veriyor. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. İşte bu Hanif fıtratının Allah-u Teala tarafından dizaynı, Allah'ın gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlardan. Evvela %2 rahmet kalbe giriyor, sonra da fazıllar %98'e kadar yükseliyor. O kişinin nefsinin kalbi neticede Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemeyen bir özellik kazanıyor. İşte sonuç burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey, bu hakikatleri bilmektir. O zaman Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiği, en çok sevdiği vakasıyla karşılaşmak söz konusu. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evliyalık makamının ermişlik noktasına ulaşır. Ermiş evliya. Veli dost demek. Evliya aslında dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Falanca evliyadır deniyor mesela Hacı Bektaş Veli. Evliyadır. Aslında velidir dememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten, yani Allah'ın insanla ilişkisinin her açıdan karşılıklı bir iletişimle vücut bulduğunu sizlere göstermek. Allah ile insan arasında birbirine mutlak iletişimi sağlayacak olan bir dizayn var. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Açık bir şekilde kalbimize ulaştığını söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir imanın sahibi olursa, o zaman onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala ben. Sonra da kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ki o kendisine ulaştığı kişinin kalbini evvela kendisine çeviriyor, Allah'a çeviriyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde kalpleri Allah'a dönük olarak onlar Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Allah'a dönük bir kalple gelirler diyor. Kalbin Allah'a döndürülmesi demek, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını kalbin alması demek. Nur kapısı Allah'a dönük. Sonra gelen nurlar kalpte bir merce buluyorlar kendilerine. O nurlardan fazılları çeken bir güç var orada. O güç Allah-u Teala tarafından oraya konuluyor. Allah'tan gelenlerle nefsin karşılıklı iletişimi, Allah'tan geleni nefs iştiyakla kendisine çekiyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelenlerden fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Ve her gök katında %2 nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 defa %7 fazıl nurları nefsimizin kalbine girerse, işte o zaman nefsimizin kalbi %50'den daha fazla, %51 nurlarla kaplanır. Bunu bir insanın sağlayabilmesi için mutlaka hanif fıtratıyla yaratılmış olması lazım. Hanif dininin gereği Allah'tan gelenlerle vücudun onları kabul ediş sistemi arasında tam bir muhteşem dengenin kurulmuş olması, muhteşem bir alışverişin sağlanmış olmasıdır. Nefsinizin kalbinin tamamen daimi zikre ulaşırsanız bu olacak. Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir noktayı düşünün. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Bu sebeple insanlar huzursuzdur. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya davet eder kişiyi. Yasaklarını da işlemeye davet eder. Bu sebeple kişinin içinden gelenler bu olduğu için insanlar hep hata üstüne hata işlerler. Başkalarına rahatsızlık verici davranışlarda bulunurlar. Ve mutsuz olurlar sevgili kardeşlerim. İşte mutsuzluğun arkasında yatan bir tek sebep vardır. O sebep açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin nefsinin kalbi ölünceye kadar hep afetlerle dolu olacaktır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Doğduğumuz zaman ruh üfürülür. Bu ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsimiz ise %100 afetlerle doludur. Denge kurulmuştur. Karanlıklar ve aydınlıklar dengesi. Böyle bir dengeyi tamamen aydınlığa döndürmek söz konusu olabilir. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu gerçekleşir. Allah-u Teala tarafından mutlaka yarıya kadar gerçekleştirilir. Denge kurulur. Başlangıçtaki durum neydi? 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Nefsin kalbi 100 ünite, baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhun kalbi 100 ünite, baştan aşağı hasletlerle dolu. Ama ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki dengeyi kurana kadar bizi şeytanla karşı karşıya bırakmıyor, koruyor. Bu koruyucu kalkan altında ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz 7 kademede. Nefsimizin kalbi de bu esnada yaptığımız zikirler sebebiyle Allah'tan gelen fazıllarla %49 yerleşik fazıl, %2 de rahmet nuru, %51 nur oluyor nefsimizin kalbinde. %100 karanlık olan başlangıçta şeytanın emrinde olan nefsimiz %49 karanlığa düşüyor. Nurlar karanlıkları aşıyor. Şeytanın %100 hüküm ferma olduğu nefsimizin kalbi artık şeytanın ikincil kaldığı,
dişlerini geçiremediği bir ortamı ifade eder. %49 şeytanın hükümranlığı ama %51 Allah'ın pozitif cepheden takviyesiyle oluşan bir hakim rezistans. Öyleyse böyle bir ortamda kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah'ın hediyesidir. Bütün insanlara Allah Teala bu hediyeyi veriyor. Ne karşılığı? Hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Buraya kadar olan her şey sadece bir dileğinize mukabil olarak gerçekleşir. Siz dileyeceksiniz, ya Rabbi ben de bunca senin ermiş evliyan olmuş, sana ruhlarını erdirmişler, ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya Rabbi nasıl insanlar ruhlarını sana ulaştırmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu da bir talep, aynı talep. Ama buradan söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim, kalbinizden. İşte Allah'a bunları söylediğiniz zaman o her an sizinle beraberdir. Onun rahmeti ve ilmi sizin vücudunuzda dahil olmak üzere hiçbir boşluk bırakmaksızın bütün kainatı kuşatmıştır. Her şeyden bu sebeple anında haberdar olur. Ve de sizi sever, çok sever. Mutlaka kurtuluşunuzu ister, hep sizden yanadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an siz kendinizi kurtardınız demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirebilirse, ki otomatik olarak gerçekleşecektir, kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlayacaklar ana dergâhta. Ana dergâhtan itibaren 7 kat gökleri her katta o kata birçok defa çıkmak suretiyle tecrübeler kazanarak üst katlara doğru devam edecektir yoluna. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu en çok 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim bu süre giderek kısalıyor. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü. Ama şimdi bunun yarısına inmiş oluyor. Yarısından da daha aşağıda bir noktada. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok size ulaştırmaya çalıştığımız şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte bu konuda bir eksiklik var. Din adamları sizlere anlattığımız ilmin sahibi değiller. Üniversitelerimizde ve dünya üniversitelerinde bu ilim öğretilmiyor. Öğretilen İslam'ın 5 tane şartı ve birçok dallara ayrılmış bir din ilmi ama asıldan yoksun. Bütün din öğreten kurumlara baktığımız zaman, üniversitelere baktığımız zaman hep aynı şeyin öğretildiğini görüyoruz. İslam'ın 5 şartını temel alan ve alabildiğine geniş ihtisas alanlarına
ayrılmış bir din öğretim sistemi. İşte bu bapta bizi en çok üzen şey, sevgili kardeşlerim, insanımızın Allah'ın din öğretisini bilmediği için geleneksel din tatbikatının doğru ve geçerli olduğunu zannettiği için insanımızın cehennemden kurtulamaması. Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım. Bizde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın farzlarını bir göz atalım. Hidayet müessesesini Allah-u Teala iki ayet-i kerimede şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Ama hiç böyle anlaşılmamış. Konuyu derinlemesine tetkiki aldığımızda korkunç bir facia ile karşılaştık sevgili kardeşlerim. Ülkemizde 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında. Hepsini aldık ve hidayet kelimesi geçen veya Allah'a insan ruhunun ulaşmasına müteallik olan bütün ayetleri inceledik ve karşımıza çıkan tablodan tüylerimiz ürperdi. Hidayet kavramı özel bir gayretle gizlenmiş. Bunun farkına vardık. Ve bu korkunç tablo, şeytanın korkunç bir tuzağını bize Allah-u Teala'nın taktığı gözlüklerle onu görmemizi temin eden bir sonuç oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tablo. Hidayet özellikle bilerek, isteyerek gizlenmiş. Bu bir fitnedir. Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Fitne katilden beterdir. Bir insanı haksız yere öldürenler büyük cezaya çarptırılırlar. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ama fitne bütün insanları cehenneme mahkum eden çok korkunç bir tuzaktır. Şeytanın kainattaki en büyük tuzağının adı fitnedir. İşte fitnenin bütün dünya tam merkezinde. Önce Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Yoksa 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta bütün boyutlarıyla var ve farz yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar
Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğe başladığı zaman Yahudilerin çok büyük bir kısmı yedi safanın yedisini de unutmuşlardı. Aralarında sadece küçük bir grup, belki insanların yüzde biri kadar, belki daha az bir grup, onlar dinlerini Hazreti Musa zamanındaki gibi yaşıyorlardı. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlarda da aynı olay tahakkuk etmişti. Hristiyanlar yedi safanın yedisini de Hazreti İsa zamanında mutlak olarak yaşamışlardı. Yaşadıkları Kur'an ayetleriyle sabit. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teslim dinini açıkladığı zaman, ki bu yeni bir din değildi, Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi, Hristiyanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp yedi safhanın yedisinde unutmuşlardı. Büyük kesimden bahsediyoruz. Küçük bir grup Hristiyanların arasında da dinlerini yaşıyorlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o dinlerini yaşayanlardan bahsederken, sana indirilen ayetler indirildikçe onlar diyor kanlı sevinç gözyaşları dökerler diyor. Neden? Çünkü kendi dinlerinden olan insanlar onlara cephe almış durumda. Onların yaşantılarıyla, din yaşantılarıyla dinlerini unutmuş olan Hristiyanların din yaşantısı aynı değil. Dinlerini unutmuş olan Yahudilerin din yaşantısı aynı değil. Yedi safhanın yedisini unutulmuş ama o küçük grup yedi safhanın yedisinde yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetler bu yedi safhayı hem farz olduğunu açıklayarak hem de yedi safhanın varlığını net olarak gösterdiği için Allah'a şükrediyorlar, hamd ediyorlar ki o dini yaşıyorlar. O zaman bakıyorlar ki ister Hristiyanların arasında olsun bunlar, ister Yahudiler arasında olsun, her iki grupta bakıyor ki aslında kendi dinleriyle bunlardan Yahudi olup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen İslam'ı yaşayanlar aslında kendi dinlerini yaşıyorlar. Asıl olan o din. Yahudiler arasında olup da kendi dinlerini yaşayanlar, yani Hazreti Musa zamanındaki dinlerini yaşayanlar, bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinde aynı din. O zaman ne oluyor? O zaman bir olayla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar için bir kurtuluş bu ve Allah-u Teala'ya kanlı gözyaşları dökerek şükrediyorlar, hamd ediyorlar. Allah'ın dinini doğru olarak yaşadıkları için. Ve bugünlere geliyoruz. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam da temel hedefleri bütünüyle kaybetmiş durumda. İslam kolları ve bacakları kesilerek bir bitkisel hayata atılmıştır. Bitkisel hayata terk edilmiştir. Tıpkı daha evvel Hristiyanların dininin, tıpkı onlardan daha evvel Yahudilerin dininin adım adım şeytan tarafından devre dışı bırakıldığı gibi. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanların sayısı artık çok az. Şimdi biz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bizler 21. asırda 3. milenyumda bizler
hidayetin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi nasıl yaşamışlarsa biz onlar gibi yaşarız. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını teslim etmişlerdi. Nefslerini teslim etmişlerdi. İradelerini teslim etmişlerdi. Biz de ederiz. Aramıza katılan herkes Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediği takdirde aramıza gerçek anlamda katılmıştır. Aramızda olmak bir şey ifade etmez. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemişse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki onlar ne yaparsa biz de aynını yaparız. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı? 7 vakit namaz kılıyorlardı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının dışında sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Sonra da yatsıdan sonra gece saat 12'den sonra sabah namazıyla yatsı namazının arasında değil, saat 12 ile, yani normal saatte 12 ile, şimdiki saatte 1 ile sabah namazı arasındaki devrede kılınan kuşluk sünneti. Affedersiniz, teheccüd sünneti. Öyleyse onlar ne yapmışlar? 7 vakit namaz kılmışlar. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü mutlaka oruçluydular. Biz de öyle yaparız. Her perşembe günü oruç tutarız. Kandillerde oruçluydular. Kandillerde oruç tutarız. Bütün kandiller mutlaka oruçlu olarak geçiririz. Öyleyse onlar gibi olmaya gayret eden, onları fizik yaşantılarını kendimize örnek alan, Allah-u Teala'nın öğretisiyle Kur'an'ı öğrenendiriz. Biz dünya üzerinde hiç kimseden Kur'an dersi almadık, din öğrenmedik. Ne öğrendiysek hepsini bize öğreten Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ilim, din alimlerinin bilmediği bu ilim bize nasıl teşekkür etti? Bunun sebebi odur. Allah'ın öğretisinin sahibi olmamızdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanları kurtuluşa çağıran bir görevin sahibiyiz. Ve şu anda cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak hepimizin üzerine vazifedir. Bütün din öğretenlerin. Ve birbirimize karşı çıkıp karalamak yerine hep insanlara diyoruz ki gelin bir araya gelelim, konuşalım ve Allah'ın doğrularını birbirimize anlatalım. Eğer Kur'an Allah-u Teala'nın söylediği gibi Furkan ise o zaman sadece Kur'an'ı öğreneceğiz ve öğreteceğiz demektir. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı devirde sadece Kur'an vardı.
Ve o Kur'an'la hükmetti. Kainattaki en mutlu toplumu oluşturdu. Huzur içinde beraberce yıllarca yaşadılar. Hidayet, o devir asr-ı hidayetti. Asr-ı saadetti. İkinci asr-ı saadeti Osmanlı ikinci bir hidayet devrinde yaşadı. Gerçek anlamda bir hidayetten bahsediyoruz. Çünkü Osmanlı toplumuna hakim olan bütünüyle ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir din öğretisiydi. Onun dışında kalanlar küçük azınlıklardı. Osmanlı devresinin düşme döneminde medrese tahsili tekke tahsilinin ötesine geçti ve bu sebeple duraklama arkasından da onların sayısı arttıkça düşme tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepimizin üzerine vazife kıldığı 7 Safa, 4 Teslim'i hiç unutmamalıyız. Hepsi üzerimize farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi bunların hepsini yaşamışlar. Ve bugün bunların hepsi unutulmuş. İşte Allah-u Teala bizi o unutulmuş olan İslam'ı Kur'an'dan bir bir ispat etmek suretiyle öğretmekle vazifelendirdi. Arapça bilmeyen, Kur'an'ı okuyamayan birisi, belki tam okuyamayan, güzel okuyamayan demek daha doğru olur. Din öğretiyor diye birçok kişi buna karşı çıkıyor. Eğer bir ümmi Kur'an harfleriyle, eski harflerle konu mütalaa edildiği zaman biz de onu doğru dürüst bilmeyen bir insanız. Böyle birisini Allah-u Teala bu devirde öğretiyor. Şimdi muhtevaya dikkatle bakalım. Biz bu ilmi bu dünyadaki insanları kurtarmak için öğrendik. Allah Teala bu hedefe yönelik olarak öğretti. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim bu dünya üzerinde dinlerin birleştiği bir gün gelecek. Onun merkezinde bizim olduğumuzu göreceksiniz. Sonra bütün dünyada sulh ve sükun oluşacak. Bir bolluk ve bereket bütün dünyayı kaplayacak. İşte hidayet çağının ki gelişmede giriş devresi tamamlanmıştır. Gelişme devresindeyiz. Hidayet çağının temelinde işte bu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyadaki dinlerin aslında Allah'ın aynı dini olduğunu, hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu insanlar yakın gelecekte bütün dinlerdekiler öğrenecekler. Öğrendikleri zaman aralarında fark olmadığını görecekler. Aynı dini yaşamaları gerektiğini de görecekler ve asıllara dönecekler. Döndükleri zaman ne görecekler?
Tevrat'ı inceleyen Yahudiler görecekler ki Tevrat'ta yedi safhanın yedisi de var. Yetmez. Hepsi farz. Gene yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sonra geliyoruz Hristiyanlara. Onlar da bakacaklar ki İncil'de yedi safhanın yedisi de mevcut. Yedi safhanın yedisinin de farz hükümleri mevcut. Hepsi farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve onun havarileri yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. İncil ayetleri de bunu ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince sizlere kim bilir kaç yüz defa anlattığımız yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onun sahabesi yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu iç kitapta, üç mukaddes kitapta belirtilen bu vakalar söz konusuysa dinlerden bahsetmek mümkün mü? O noktadan itibaren sadece tek bir din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah Teala bir tek ayetle bunların hepsinin aynı din olduğunu kesinleştiriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne olmuş, ne olmuş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı hep aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da Allah-u Teala aynı şeriatı verdik diyor. Sizin de şeriatınız aynıdır diyor. Ötekilerden farklı bir şeriat değildir. Yani yedi safhada dört tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek hepsi farz. Hepsi de gerçekleştirmişler. Mürşide ulaşıp tabiiyet hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim. Hepsinde farz. Hepsinde gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefsi teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Muhlis olmak, irşad olmak. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin. Hepsinde farz, hepsi gerçekleştirmişler. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Ulul Azm peygamberler, hepsinin şeriatı, aynı şeriat. Bugün dünya coğrafyasına baktığımız zaman, harpler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Aynı dinin mensupları olan insanlar, başka başka dinlerin mensupları olduklarını zannederek, birbirlerini savaşlarda öldürüyorlar. Açık bir savaş sürüyor dünya üzerinde. Ayrıca bunun ötesinde çete savaşları da söz konusu. Hep şeytan birbiriyle en sıcak ilişkiler içinde dost olması lazım gelen inananları
inanç sebebiyle birbirine düşman kılmayı başarmış. İşte bu korkunç yanlışlığı dünya üzerinde ortadan kaldırmakla vazifeli kılınan kişi, o biziz. Bu hakikatleri bizim gibi dinden, dinin deysinden haberi olmayan bir insan Allah-u Teala'dan öğrenerek sizlere öğretiyor. Herkes bilir ki biz bir solcuyduk. Hiçbir din tahsili yapmadık. Bizim karşımızda olanlar en azından bunu düşünebilseler, yahu bu adam bunları nereden biliyor? Şeytan tarafından mı öğretiliyor kendisine? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşüncenin sahibi olan insanlara bu ayetler söylenir mi? Bu ayetler insanların arasını açmaya değil, açılan araları düzeltmeye, insanları sulh ve sükuna ulaştırmaya dayalı. Allah'ın bize bu vazifeyi verdiğinden bu tarafa hep bunu yaptık. Bu hakikati Allah Teala bize hep söyletti. Ve şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecek yıllar bir sulhü, sulh ve sükunu müjdeliyor. Ama denizler dalgalanmadan durulmaz. Bir son dalgalanma, ondan sonra bir sulh ve sükun devresi ancak oluşabilir. İşte gelecek yıllarda bir dalgalanmadan sonra bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu bir dünya nizamı kurulacaktır. Onun mimarı elbette Allah olacaktır. Biz sadece bir vasıtayız. O bize emreder, biz yaparız değil sevgili kardeşlerim. Altını çizerek bir defa daha söylüyorum. O bize emreder, biz onu yaparız değil. O bize yaptırır. Acaba anlatabiliyor muyuz? Bizim irademizi o teslim aldı. Onun için biz ondan aldığımız emirleri yapan birisi değiliz. Onun tarafından, onun istediği her şeyi yaptırılan kişiyiz. Belki de din adamlarımız da bir gün bunu anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti burada tamamlamayı Allah Teala bize lütfedip gerçekleştirdi. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Konumuz tövbe. İnsanlar hep günah işlerler. Arkasından da Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, ne olur sen benim bu günahımı affet derler. Allah-u Teala affedicidir. Umulur ki affeder. Ama ne var ki affedeceği konusunda bir garanti vermiyor. Hem Allah Teala buyuruyor. Büyük günahlar işleyenler bile benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler diyor. Ondan sonra diyor ki sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Her ikisi de Allah'ın sözü. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor Allah Teala. Güvense ne olur insanlar? Allah'ın affına güvense ben hangi suçu işlersem işleyeyim Allah Teala'dan bir af dilerim, bir tövbe dilerim. Allah bütün günahlarımı nasıl olsa affeder diye insanlar Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmezler. Ve kendilerini de cehenneme mahkum ederler. İşte şeytanın içinde bu biçilmiş kaftan. İnsanlara hep onu kabul ettirmeye çalışır. Sen günah işle, Allah onu mutlaka affeder. Bak ne diyor Allah Teala? Büyük günahlar işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Öyleyse Allah Teala açıkça söylüyor ki burada seni affedecek. Sen o zaman Allah Teala namaz mı kıl diyor? Kılma. Oruç mu tut diyor? Tutma. Zikir mi yap diyor? Yapma. Allah ne emrederse etsin, nasılsa affedecek günahlarını. Öbür taraftan nefsin başkasına kötülük etmek istiyorsa yap. Allah'ın bir emrine karşı gelmek istiyorsan karşı gel. Nasılsa Allah affedecek. Bu teze inanan, bunu doğru zanneden bir insan Allah'ın emirlerinden de dışta tutar kendisini. Allah'ın yasaklarını da işler. Allah'ın emirlerini yerine asla getirmez. Yasak ettiği her fiili de rahat rahat işler. Ne olur sonu? Sonunda kişi doğru posta cehenneme gider. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğru cehenneme gitme olayı, tövbe olayı, mağfiret olayı, şefaat olayı, birbiriyle yakın ilişkisi olan bir dizidir. Evvela şunu söyleyelim ki spesifik istikamette yani tövbelerin her çeşidi konusunda günahların her çeşidi konusunda Allah'tan tövbe istemek, herhangi bir günahın affedilmesini istemek, sonra ertesi gün başka bir günahın affedilmesini istemek, ertesi gün başka bir günahın affedilmesini istemek, her bir spesifik konu için ayrı bir tövbe söz konusu. Ama Allah'ın hiçbir garantisi yok. Her ne kadar rahmetimden ümidini kesmesinler, ümitlerini kesmesinler diyorsa da büyük günahlar işlemiş olanlar bile öbür taraftan da sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin de diyen gene Allah. Öyleyse bu istikamette Allah-u Teala'nın bir garantisinin mevcut olmadığını görüyoruz. Günahların işlenmesinden sonra günahların affedilmesi konusunda Allah'tan yardım isteyen bir kişi bundan emin olamaz. Burada bir

Handikap var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın günahlarınızı mutlaka affedeceği bir olaydan bahsetmek mümkün mü tövbe konusunda? Hayatınızın öyle bir noktası ki oraya ulaşırsanız Allah bütün günahlarınızı affedecek. Böyle bir olay olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Sanki sihirli bir anahtarla Allah Teala bütün günahlarınızı affedecek. Tabii Allah Teala'nın elbette sihirle bir alakası olamaz. Hani hep bu kelime kullanılır da onun için kullandık biz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir olay var. Allah'ın bütün günahlarınızı affetmesi şöyle dursun. Ayrıca sevaba da çevirdiği, günahlarınızı affettikten sonra bir defa daha affettiği bir olgu var Kur'an-ı Kerim'de. Bir olay var. Bir hadise var. Bir seviye var. On dördüncü basamağa 28 basamağın yarısı olan 14. basamağa her kim ulaşırsa o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse birinci tövbeye göre, yani ya Rabbi benim günahlarımı affet diyen bir insanın tövbe talebine göre çok farklı bir tövbeden bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah garanti veriyor. 14. basamakta yapılan bu tövbede Allah'ın garantisi var. Kim 14. basamağa ulaşırsa orada yaptığı tövbe ile o güne kadar işlediği bütün günahlarının mahiyeti ne olursa olsun, kul hakkı da dahil olmak üzere, hepsi sevaba çevriliyor. Öyleyse Allah'ın demek ki bir garantisi var. Hadi şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni beraberce hatırlayalım. Putperest olsan da gel, mecusi olsan da gel, tövbeni bin defa bozmuş olsan gene gel. Burası ümitsizler dergahı değildir diyor. Acaba Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri neye güveniyor? Neye güveniyor da bin defa tövbeni bozmuş olsan da gene gel, burası ümitsizler dergahı değil diyor. Yani gelip de bu dergahın müntesiplerin içine girersen, o zaman o bin defa tövbeni bozmuş olmanın günahlarının hepsinden birden beri olursun diyor. Dergahın içinde olmak neyle mümkün? Tövbe etmekle mümkün. Yani irşat makamının önünde yapılan bir tövbe söz konusu. Öyleyse tövbenin bu muhtevasına dikkatle bakın. O bin defa tövbesini bozan günahkarların en günahkarı birisi gelse, Mevlana Celaleddin Rumi ona anlatsa, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay var.
mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisin dese, o kişi de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah 10 tane ihsanını alsa ve Mevlana Celaleddin Rumi'ye tabi olsa, bir Mevlevi olsa ne yazar? Bütün sevaplarının kalması birinci şart. İkincisi, bütün günahlarının affedilmesi. Üçüncü şart, affedilen günahlarının bir defa daha affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi. İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Furkan 69'da Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, onlar günahkarlardır diyor. Cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor ve onların günahlarının ve azaplarının artacağından bahsediyor. Affedersiniz. Ve bundan sonra da Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ama kim tövbe eder de 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amellerle amel ederse, nefsi ıslah edici amel işlerse, amelü salihat yaparsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Furkan suresi 70. ayeti kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Furkan suresi 70. ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Peki Nisan suresinin 64. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki, Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve tövbe etselerdi ve bu tövbeyle Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için tövbenin neticesinde Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Bu açıdan sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Ve birinci hafta günahları sıfır olduğu için ikinci hafta sevaba çevirmek söz konusu oluyor. Günahların sevaba, seyyiatin hasenata çevrilmesi olayı. Bu günahların sevaba çevirme olayı Allah-u Teala tarafından mağfiret olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah-u Teala bu istikamette kendisinin gafur olduğunu söylüyor. Mağfiret eden olduğunu söylüyor. Öyleyse mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi istikametinde Allah'ın bir muhteşem nimetidir.
Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu talebin sahibinin devrin imamı olduğunu söylüyor. Diyor ki dereceleri yükselt. Hayır öyle değil. Diyor ki arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi ne yaparmış? Arşı tutan melekler de onların etrafındaki kişi de yani devrin imamı da derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse yani ruhu sana doğru yola çıkarsa sen onların günahlarını mağfiret et ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Çok anlamlı, çok açılı bir ayet-i kerime. Evvela arşı tutan melekler ve etrafındaki kişiden Allah-u Teala'nın kastine. Arşı tutan melekler, görünmeyen melekler. Allah-u Teala size 7. gök katını gösterir, 7 alemini de. 7. alem, huzur namazının kılındığı indi ilahidir. Orada yoklukta olan Allah'ın huzurunda huzur namazı kılınır. Huzur namazının kılındığı yere arkadan bakıyorsanız, huzur namazının imamı önünüzde ise onun önünün bir ova olarak boş bir alan içerdiğini göreceksiniz. Çimenlerden oluşan bir dünya, ışık kaynağını göremezsiniz. Güneşin en parlak olduğu noktadaki kadar parlak bir ışık ama ışık kaynağı yok, görünmüyor. İşte böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan şey imama göre ileriye bakın imamın sol tarafında yerden 4 metre yukarıdan başlayan yaklaşık olarak tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar. Bu tahtlar yerden 4 metre yukarıda duruyor ama boşlukta duruyor. Tahtların altı ise yer. Yer olduğuna göre mutlaka yer çekimi olması lazım. Ama tahtlar aşağı düşmüyor. İşte o tahtları o boşlukta tutan, arşı tutan melekler. Etraflarındaki kişi kim? Onlara en yakın olan devrin imamı. Devrin imamını bir defa daha görüyoruz arşı tutan meleklerle beraber. Bu birinci söylediğimiz husus, 7. gök katının 7. alemi, indi ilahi. İndi ilahideki bir durum. Şimdi de 2. alemi olan Ümmül Kitab'a bakıyoruz. Ümmül Kitab, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitaplar onun içinde. Onun için Allah-u Teala ona kitapların anası diyor, bir kitap diyor. Bu kitap da boşlukta duruyor. Gene yaklaşık yerden 4 metre yükseklikte ama boşlukta duruyor. Ve arşı tutan melekler orada ama görünmüyorlar. Orada kim var? Devrin imamı var. Etrafındaki 60 kişiye bir kürsünün etrafında toparlanmış olan, bütün kürsünün etrafını kaplayan 60 kişiye orada Ümmül Kitap'ta devrin imamı Kur'an hakkında
ve Ümmül Kitab'ın bütün kitapları hakkında bilgi veriyor. Hepsi de değiştirilen kitapların değiştirilmemiş şekliyle. Orada da huzur namazının imamı var. Orada da arşı tutan melekler var. Öyleyse arşı tutan melekler hem Ümmül Kitap'ta hem huzur namazının imamının bulunduğu yerde boşlukta duran tahtları ve Ümmül Kitap'ı boşlukta tutuyorlar. İşte o imam ve etrafındaki melekler Allah-u Teala'ya diyorlar ki, ya Rabbi, kim tövbe eder de senin yoluna mümin olarak girerse, tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse. Öyleyse tövbenin kişiye müminlik vasfını kazandırdığını görüyoruz. Nasıl bir tövbe? Sadece bir tek tövbe kişiyi mümin kılar. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Ne oluyordu? Üçüncü basamakta Allah'laşmayı diliyoruz. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşıyoruz. Ve Allah Teala başımızın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Ulaştırıyor. Birinci nimeti. Kalbimizin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanların kalplerinin içine imanın yazılması. Ne olur? Ondan evvel kişinin kalbinde küfür var. Allah-u Teala kalbinde küfür yazılı olanlara, mümin yazılı olmayanlara kafir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ancak böyle bir olayda 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide, 10. insan mürşidin gösterilmesidir. Allah'ın gösterdiği kişiye 10 tane ihsanla ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, onun kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazarsa ne oluyor kişi? Mümin oluyor. Mümin olursa ne olur? Furkan 70 ne olduğunu söylüyor. Diyor ki, ama tövbe edenler ve böylece mümin olanlar hariç. Hangi tövbe kişiyi mümin kılar? 10 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde tövbe eden kişileri mümin kılar. Bu herhangi bir tövbe değildir. Bu tövbe Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde yapılan bir tövbedir. Alallahu kastessebili buyuruyor Allah Teala. Sebillerin, yani sırat-ı müstakime ulaştıracak olan yolların başladığı noktadaki, sebillerin başladığı noktadaki dergahların dolayılı olarak sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Böylece onu görüyoruz. Allah'ın tayini ve tespiti.
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Mümin olan kişi diyor. Onunla da yetinmiyor. Ve amelü salihat yapan kişi diyor. Ve amile amelen salihan. Salih amelleri amel olarak işleyen kişi, onunla amil olan kişi, salih amellerle amil olan kişi, salih ameller işleyen kişi, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse bu nefsi ıslah edici amel işlemek, amelü salihat olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne olur kişi amelü salihat işlerse, amelü salihat işleyen kişinin mümin olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat işlerler, nefsi ıslah edici amel işlerler, İşte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun erkek olsun bütün müminlerini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Günahların sevaba çevrildiği nokta. Amelü salihat kim işliyorsa, nefsi ıslah edici kim amel işliyorsa, nefs tezkiyesi yapıyorsa o kişi mümindir diyor Allah Teala. Furkan 70'te ikisi de var. Hem tabi olduğu için mümin olan kişi var, hem de aynı kişi nefs tezkiyesi yapıyor, amelü salat yapıyor. Bu da mümin olduğunun bir delili. Ve böylece iki tane mümin oluş ifadesinden sonra Allah Teala onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sonra da onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülürler diyor. Ölerek değil, ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoluyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde öyle bir tövbe müessesesi var ki oraya ulaştığınız zaman, 10 tane insanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tövbe ettiğinizde Allah Teala sizin bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Öyleyse şimdi bu tövbeyi henüz yapmamış olanlara sesleniyorum. Hayatınızda devamlı günah işlersiniz. İşledikten sonra da eğer Allah'a inanan, yakın olmak isteyen, günahlarının affedilmesini isteyen birisiniz, sık sık dua ediyorsunuz her günahınızdan sonra, ya Rabbi benim bu günahımı bağışla, bilmeyerek oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye. Hiçbir garantiniz de yok. Madde bir. Madde iki, Allah'ın cehennem ve cennet ayırımı, kimin sevapları günahlarından fazla olursa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalırlar diyor Allah Teala. Müminin 102. Kimin de diyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olursa kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacak olanlar bunlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse cehennemin ve cennetin ölçüsü açık ve kesin. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onun da gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu tövbeyle, mürşidin de yapılan tövbeyle Allah-u Teala ne sağlıyor kişiye? Bütün günahlarını sevaba çevirerek o kişinin cennete gitmesini bir defa daha garanti ediyor Allah-u Teala.
Bir insan annesinden doğduğu zaman o kişinin hiç günahı yoktur. Ama hiç sevabı da yoktur. Öyleyse 10 tane Allah'a ulaşmayı dileyen, bu sebeple Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan ve bu 10 ihsanda Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi günahları sevaba çevrilen bir insandır. Ve bu günahların sevaba çevrilmesi olayında o kişi annesinden doğmuş gibi değildir. Annesinden doğduğu zaman günahları sıfır, tamam, ama sevapları da sıfır. Oysa ki burada hem evvelce onun kendisinin kazandığı sevaplar var, amel defterinde aynen duruyor. Yani hayat kitabında hologram usulü çekilen hayat kitabında aynen duruyor. Yetmez, o kişinin bütün günahları da sevaba çevrilmiş bir vaziyette gene duruyor. Hiç günahı yok ama sevapları, günahları da sevaba çevrilmiş şekilde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu farklı bir tövbe. Bu tövbe ile Allah-u Teala o kişiye mutlak olarak cennetin kapılarını bir defa daha açıyor. Aslında bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cennete girmesi için yeterli sebeptir. Allah-u Teala, kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Ama öbür taraftan da cennete girmenin şartı günahların sevaba çevrilmesi değil. Cennete girmenin şartı günahların sevaplardan az olması veya sevapların günahlardan fazla olması. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin öyle bir şekilde lehine hareket ediyor ki, ona öyle ihsanlar veriyor ki, gözlerindeki o hicab-ı mestureyi almak, kulaklarındaki bakrayı almak, kalbindeki ekinleti almak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek, göğsünden kalbine nur yolunu açmak, huşu sahibi kılmak kişiyi ve ona mürşidini göstermek, bunların her biriyle Allah o kişiye dereceler kazandırıyor verdiği her olayla. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Bunların hepsi olmasa da üç tanesi olsa bile gene aşıyor. Birkaç dakika içinde Allah o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır ve kalbindeki ekinleti alarak mutlaka ona birkaç dakika içinde kalbinin içine ihfatı yazar. Bu işlemleri yaptığı zaman Allah Teala o kişinin günahları, eski günahları ne olursa olsun mutlaka onlardan fazla dereceyi Allah o kişiye vermiştir. Ve o kişiyi cennete ulaştırabilecek olan bir özelliğin sahibi kılmıştır. Ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidin önünde yaptığı tövbede bunu perçinleştirir günahlar sevaplar açısından. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevapları zaten yerinde duruyor. Peki bu noktada kul hakkı ne olur? Kul hakkı bir şey olmaz. Kul hakkı da aynı şekilde sevaba çevrilir. Kul hakkı konusunda çok yanlış şeyler söylenir. Aslında Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah hesabı çabuk görendir. Allahü seriül hesab. Allah hesabı seri görendir, çabuk görendir. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim bir başkasına bir zulüm yaparsa o kişi derecat kaybeder. Amel defterine kaybettiği derecat olarak bu yazılır. Aynı anda kul hakkını Allah öder. Kendisine zulmedilen kişi mazlum, onun da amel defterine zalimin zulmedenin kaybettiği derecenin aynı pozitif olarak yazılır.
kazandığı derece olarak yazılır. Zahit derece olarak yazılır. Hasenat olarak yazılır. Sevap olarak yazılır. Hayır olarak yazılır. Ama derecat kaybeden kişinin amel defterinde de negatif derecelerle, kırmızı rakamlarla görünür. Başka birine verdiği, yaptığı zulüm. Ne olmuştur? İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Neden? O kişinin fiili, zalimin fiili başka birisine zulmetmektir. Karşılığı derecat olarak, negatif derecat olarak amel defterine yazıldığı an hesabı kapanır Allah-u Teala'nın huzurunda. Bir fiile karşılık, zarar ika eden bir fiile karşılık negatif dereceler. İkisinin ağırlığı daima birbirine eşittir. Netice sıfırdır. Fiil ve onun karşılığında kazanılan negatif derece, nakıs derecat. Neticeyi sıfırlar. O fiile göre, o fiilin tam karşılığı olan derecat, hiçbir zulüm yapılmadan kişiye aynen amel defterine kaydedilir. Onun hesabı dürülür. Hesap kapanmıştır. Sıfıra müncer olmuştur. Öbür tarafta zulüm gören tarafında amel defterine hangi ölçüde bir zulüm görmüşse o kadar pozitif derece yazılır. Zahit derece yazılır. Onun da hesabı kapanır. Öyleyse hesaplar kapanmıştır. Eğer bundan sonra nefsine hakim olamayan, kendisine zulmedilen kişi karşı tarafın cezalandırılmasını isterse ve ceza söz konusu olursa bu ceza misliyledir. O kişiye yapılan cezanın aslı 14 asır evvel tatbik ediliyordu. Kısas müessesesi vardı. Ve aynı fiil işlendiği zaman olay tersine döner. Fiil işlendiği an mazlum bir nevi zalim olmuştur. O kişiye misliyle iade etmiştir. Aynı ölçülerde iade etmiştir yaptığını. Ameller karşılıklı gelmiştir. Teraziye tartılmıştır. Ameller birbirini götürmüştür. İki tarafta birbirine diyelim ki birer tane tokat atmıştır. Netice sıfır olmuştur ameller cephesinde. Ama hesaplar cephesinde de sıfır olur. İlk tokat atanın hesabındaki negatif derecatın karşısına aynı miktarda pozitif derecat yazılır kiramen katibi meleklerince. Böylece dereceler de birbirini götürür. Orada da sıfır hasıl olur. İntikam alan kişiden de, kısas yapan kişiden de o kazandığı derecelerin karşılığı alınır. Yani onun da amel defterinin karşı tarafına, günah tarafına nakız rakamlarla, negatif rakamlarla o kişinin kaybı yazılır. Tokadı yediği zaman kazandığı dereceler böylece kaybolur, sıfıra dönüşür. Fiiller de eşitlenmiştir, sıfır olmuştur. Dereceler de eşitlenmiştir, sıfır olmuştur. İki tarafında defterinde. Allah hesabı seri olarak derhal görmüştür. Olay işlendiği anda Allah'ın hesabı dürülür. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kişinin tövbesi eğer irşat makamının karşısında bir tövbe ise o kişinin bütün günahlarını hangi cins günah olursa olsun hepsini sıfırlar. Yetmez, sevaba çevirir. Yani bir defa daha affetmiş olur Allah-u Teala. Peki bu günahların sevaba çevrilmesi işleminde
iki defa af söz konusu oluyor. Demiştik ki Allah'ın bir günahı affetmesi, arkasından bir defa daha affetmesi mağfiret adını alıyor. Af müessesesi iki defa affı kapsamıyor ama mağfiret müessesesi hem affı kapsıyor hem de iki defa affı kapsıyor. Bir kişinin günahları iki defa affedilirse sevaba çevrilmiş olur. Allah'la kul arasında bunun adı birinci hafta aftır veya birinci haftada mağfirettir. İkinci hafta mağfirettir. Artık af değildir. Ama birinci af için hem af kelimesini kullanıyor Allah Teala. Yani bir defa affetmişse kişiyi af kelimesini de kullanıyor, mağfiret kelimesini de kullanıyor. Ama günahı sevaba çevirmişse bunun adı kesinlikle mağfiret. Allah'la kul arasında bunun adı mağfiret. Peki Allah'la devrin imamı arasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında ikinci defa affın adı mağfiret değil. İkinci defa affın adı şefaat. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde buna bakın ki bir tövbe dünya üzerinde sadece bir açıdan şefaat adını alır. Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'tan 10 tane ihsan almışsa, mürşidine ulaşmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe etmişse, bu tövbenin karşılığında devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda mutlaka o tövbe sırasında Allah'tan talepte bulunmuştur. Bulunmaması mümkün değildir. Bütün tövbe merasimlerinde, mürşitlerin önünde yapılan tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle birlikte mutlaka var. Ve her tövbede mutlaka tövbe müessesesi Allah-u Teala tarafından bir günahların sevaba çevrilme işlemiyle tamamlanır. Hem devrin imamıyla tövbe eden kişi arasında bir şefaat müessesesi vardır, hem de Allah'la tövbe eden kişi arasında bir mağfiret müessesesi vardır. İki defa günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Ve şefaat kıyamet günü bir daha gerçekleşmeyecektir. Şefaatim dünya üzerinde tahakkuk etmiştir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birçok insan zannediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allah'a inanan herkese şefaat edecektir. Herkes de cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle söylemiyor. Bir defa insanların büyük kısmının muhakkak cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Sonra mümin kavramını insanların zannettiğinden farklı bir hüviyette söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Şu ben müminim diyen insana sorun, sen niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyecektir size. Oysa ki Allah'a inanmak mümin olmanın sadece bir tek inanç şartıdır. Daha 6 tane inanç şartı gelmesi lazım. 7. inanç şartı Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devre dışı kalmış. Allah'a ulaşmaya inanmak. Ve mümin olmak 7 tane de kalp şartı içerir. 7 kalp şartı, 7 inanç şartı, 3 de hidayet şartı. O zaman günahlarınız sevaba çevrilir. Allah kalbinizdeki ekinleti alacak.
Bir, yerine ihfat koyacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Dört, kalbinizin mührünü açacak. Beş, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. Altı, kalbinizin içine imanı yazacak. Yedi. Bu yedi tane kalp şartı var ise müminsiniz, mümin oldunuz ama yetmez. Yedi tane de iman şartının sahip olmanız lazım. Allah'a inanacaksınız bir, meleklerine iki, kitaplarına üç, resullerine dört, ba'si ba'del mevte, ölümden sonra tekrar hayata gelmeye kıyamet günü beş, hayrın Allah'tan, şerrin sizin nefsinizden olduğuna altı ve ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak. Yedi. Yedi tane temel şart. İnanç şartı. Yedi kalp şartı, yedi inanç şartı. Üç de hidayet şartı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış olacak. Nefsiniz tezkiye denilen işleme başlayacak. Nefs tezkiyesine ve fizik vücudunuz aynı tezkiye seviyesinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş olacak. Nefsiniz tezkiyeye başlayacak. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacak. İkisi aynı ölçüde gerçekleştirecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda bir üçüncü tövbenin varlığından da bahsetmeliyim. Üçüncü tövbe, tövbe-i nasuhtur. Ne zaman ki ruhunuzu da, veçhinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman Allah-u Teala size zemin katı gösterdikten sonra, zemin katın ana dergâhtaki sırlarını gösterdikten sonra, yedi tane gök katını da birer birer gösterecektir. Yedinci katın, yedinci aleminin son noktası olan Sitret-ül Münteha'yı gördüğünüz zaman, tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu, üçüncü bir tövbe çeşididir. Tövbe-i nasuh, vazgeçilmez tövbe demek. Öyle bir kişinin tövbesi ki nefsinde hiç afet kalmamış. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi tövbe ettiği zaman o tövbenin bozulması artık mümkün değil. Çünkü ne nefs ne ruh tövbenin bozulmasını asla istemezler. Eskiden nefs ve şeytan tövbenin bozulması için her şeyi yaparken, şimdi şeytanın hiçbir gayreti o kişide tesir icra etmez. Çünkü afet yok kişide. Afetlerin hepsi daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Ve şeytan o kişiye tövbesinin bozulması istikametinde hiçbir şeyi kabul ettiremez. O kişi tövbe-i nasuh kapısıyla ihlas makamını bitirmiş olur, salah makamına geçmiş olur. Ve salah makamında daha dört mertebe kişinin nefsi müzeyyen olduktan sonra, bu 12 defa müzeyyen olmak demektir. O kişinin irşada ulaşması söz konusu olur. Ondan sonra da tövbe-i nasuhun asıl hedefine ulaşılır. İradenin teslimi. Tövbe-i nasuh yapan kişi mutlaka irade teslimine ulaşır. Bu otomatik işleyen bir mekanizmadır. Tövbe-i nasuh kişiye günahlar açısından ne kazandırır?
O kişinin günahları, bütün günahları mürşidine ulaştığı, tövbe ettiği gün sevaba çevrilmiştir. Ama ya ondan sonraki günahları? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsinde bütün afetler duruyor. Gene hatalar işleyecektir. Daha yıllarca hatalar işleyecektir. Gerçi bu hatalar her gün geçtikçe biraz daha azalacaktır ama hep de hatalar işlenmeye devam edecektir. Ne zamana kadar? Kişi daimi zikre ulaştığı zamana kadar. Ancak daimi zikirden sonra iblisin o kişi üzerinde hiçbir tesir alanı kalmayacaktır ve günahlarının devamı söz konusu olmayacaktır. Ama mürşidine tabi olduktan bu noktaya gelinceye kadar işlediği günahlar ne olacaktır? İşte salah makamı bu günahların örtülmesini ifade ediyor. İkinci kademesinde, üçüncü kademesinde ise sevaba çevrilmesini ihtiva ediyor. Kişinin günahları, ondan sonraki günahları da sevaba çevriliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki üç tane tövbe söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Üç ayrı tipte tövbe. Ama bunlardan bir tanesi hayatınızın en büyük günah yok edici tövbesidir. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 10 tane ihsanla mürşidinin önünde tövbe etmesiyle gerçekleşen bir hakkın tövbeden, bir hakkın takvadan çok daha aşağıda bir takva olan müminler takvasında gerçekleşir. Bir kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu hayatınızın derecat açısından en büyük aşamasıdır. Orada bütün günahlarınız da sevaba çevrilir. Cenneti mutlak olarak garantilersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir güzelliği daha birlikte yaşadık, tamamladık. Allah-u Teala'nın en güzel dünyasında bir tarafta siz, bir tarafta biz, bir tarafta Allah, Allah'ın ülkesinde her şeyin pozitif olduğu bir ortamda birlikte olduk. Hep sohbet boyunca derecat kazandık. Mutluluğu yaşadık. El ele, gönül gönüle bir saadet yaşantısı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzellik daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılması dualarımızla hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde, bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Onunla mutluyuz. Onunla huzur içindeyiz. O kalbimize ferahlık veriyor, huzur veriyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese her şeyden evvel bizim etrafımızdaki insanlara ulaştırabileceğimiz mutlulukla alakalıdır. Kimi ne kadar mutlu edebiliyoruz? İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara hedef gösterdiği şey budur. Çünkü etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk verebilirsek, biz onların toplamı kadar mutlu olmak imkanına sahibiyiz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarını mutlu etmeye çalışsın da kendisi mutlu olsun, ama aynı zamanda onları da mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu hedefi ortaya koymuş. Mutlu edin diyor, mutlu olun diyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey mutlu ederek mutlu olmaktır. Allah Teala biliyor ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Bu yaşantıda tek başına hiçbirimiz değiliz. Hepimiz sizlerle birlikteyiz. Hepimiz başka insanlarla birlikteyiz. Öyleyse her açıdan bizim tekliğimizi tamamlayan etrafımızdaki insanlardır. İnsan olarak yaratılmışız. Her zaman başka insanlara ihtiyacımız vardır. Neyi düşünürseniz düşünün, her olay, vücuda gelen her şey insanların devreye girmesiyle oluşur, olgunlaşır. Sevgili kardeşlerim, eğer seversek seviliriz. Eğer nefret edersek bizden de nefret ederler. Öyleyse sevelim, sevilelim hedefi üzerine yürüyeceksek önce kendi görevimizi yapmalıyız. Biz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Bu kapalı bir sevgi olmamalı. Sevgimiz sevdiğimiz kişiler tarafından hissedilmeli. Bunu hissettirmeliyiz.

yeterli görünüyor mu? Hayır. Madalyonun bir de öbür tarafı var. Nefret müessesesi. Nefret etmeyiniz diyor. Ve arkasından da diyor ki nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Seveceğiz, nefret etmeyeceğiz. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. İşte bütün insanlar için açılan cadde bu. Bu caddeden geçeceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil edecek. Nefret şeytanın dostlarına aittir. Sevgi Allah'ın dostlarına aittir. Hepimiz için sevgi asıldır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlara ulaştırmak istediğimiz mesaj o olmalıdır ki biz onları seviyoruz. Bu neyi sağlar? Onların da bizi sevmesini sağlar. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizden nefret eden insanları da sevsek ne kaybederiz? Onların Allah Teala tarafından veya başka insanlar tarafından cezalandırılmasını istemek yerine Allah Teala'dan o bizi rencide edenleri affetmesini dilesek, Allah Teala'nın daha üstün bir emrini yerine getirmiş olmaz mıyız? Affetmenin ötesi sevmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, belli süre bir hayatı yaşayacaklardır. Allah Teala kimin ne kadar yaşayacağını önceden bilir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki herkes huzur içinde yaşasın. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin, çok sevsin. Allah Teala ister ki hiç kimse birbirinden nefret etmesin. İşte bu sevgiye susamış dünyada eğer hepiniz Allah Teala'nın size emrettiği bu görevi gerçekleştirirseniz, yani sizi sevenleri sevmeniz tabii bir olay ama sevmeyenleri de sevmenizi Allah Teala istiyor. Ne sağlayabilir bu? Bu belki sizi sevmeyen insanların sizin onları sevdiğiniz açık bir vaka olduğu cihetle sizi sevmesi mümkün olabilir. Belki yavaş bir olgu olacaktır. Ama mümkün olabilir. Nefrete karşı nefretle cevap verdiğimiz zaman, bir başka ifadeyle intikam aldığımız zaman, buna Allah Teala'nın müsaadesi yok mu? Var. Adına kısas diyor. Ama sevgili kardeşlerim, insanların neslerin afetlerini yok etme seviyeleri birbirinden çok farklıdır. Nefsin afetlerini yok eden bir tek silah vardır. Onun adı zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı. Bu

Kıraatettin Süreci nefsinizdeki afetlerde azalma olur. Neden? Çünkü siz Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından sizin kalbinize nur gelir. Bu nur otomatik bir standartta mutlaka gelir ve kalbinize girer. Kalbinizdeki afetleri de kapı dışarı eder. Allah'tan gelen nurların böyle bir özelliği var. Güçlü olan onlardır. Çünkü Allah Teala onların yerleşmesini istiyor. Kalbinize daha evvel girmiş olan yaptığınız yanlışlar sebebiyle kalbinize daha evvel girmiş olan afetler, hasletlerin kalbinize ulaşmasıyla kapı dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Allah'ın zikri nefsinizin kalbine nurları ulaştırır. Bu nurlar nefsinizin kalbine yerleşmek üzere gelirler. Fazıl nurları. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz için bütün insanların muhtevasına baktığınız zaman bir tek çözüm olduğunu göreceksiniz. Nefsiniz için çözüm afetlerden kurtulmaktır. Afetler hangi ölçüde güçlüyse sizi o kadar çok hata işlemeye sevk eder. Ama zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen fazıllar, nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki afetleri ne kadar ölçüde fazıl girmişse nefsinizin kalbine, afetler o kadar kapı dışarı edilir. Bu sebebe dayalı olarak daimi zikrin sahiplerinin kalpleri tamamen Allah'ın nurlarıyla doludur. Çünkü her an zikirdedirler, her an Allah'ın katından nur geliyor ve her an kalplerine ulaşıyor, kalpleri devamlı yeni nurları muhtevasına alıyor. Ama karanlıkların oluşması için saha yok. Kimin için yok? Daimi zikrin sahipleri için yok. Bu sebeple Allah Teala zikre en büyük ibadettir diyor. Böyle zikrullahi ekber ve de mutlaka Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Başkalarından daha büyük olduğuna göre en büyük oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak imkanlarını Allah Teala hep sunuyor. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Oysa ki birçok insan için tam tersine sonuçlar elde edilir. Etrafındaki insanların her biriyle negatif istikamette bir münasebet içinde olduğu için o kişi devamlı derecat kaybeder. Devamlı başkalarını üzmesi sebebiyle huzursuz da olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu etmeye çalışalım. Neden istiyor?
herkesi mutlu etmeye çalışalım ki her bir insana, etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk verirsek aynı miktardaki mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda her zaman birçok kişi var olduğu cihetle her birine vereceğimiz mutluluğu toplam olarak düşündüğümüzde bizim mutluluğumuzun seviyesinin onların her birinin toplamı kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar çok mutlu olmak imkanının sahibi olduğumuzu görürüz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Sevsek, insanları sevsek ve sevdiğimiz bu insanları mutlu etmeye çalışsak, biz bu çalışmanın içindeyiz ya sevgili kardeşlerim, bunu başarabilsek de derecat kazanırız, başaramasak da gene derecat kazanırız. Çünkü biz o niyetin sahibiyiz ve çalışıyoruz o istikamette, bir gayretin sahibiyiz. O zaman etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Her birini ne kadar çok seversek onlar tarafından o kadar çok seviliriz. Bu ise bize neyi sağlar? Mutluluğu sağlar, huzuru sağlar, her şeyin en güzelini sağlar. Niçin Allah-u Teala insanlara seviniz diyor? Dinleri niçin koymuş? Allah'la ilişkileri niçin istiyor? Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın emrettiği standartlarda zikir yaparak temizleyelim de nefsimizin kalbi, afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi hasletlerle dolsun, fazlalarla dolsun. Allah-u Teala'nın zikrimizi arttırdıkça bizi ne kadar mutlu ettiğini yaşayınca anlıyoruz ki zikir Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Bizlere sunduğu en büyük nimet. Çünkü sadece o, sadece zikir nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayabilir. Tam bir neka küfte, oka ekmek dizaynı bu istikamette geçerlidir. Nefsinizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl birikimi söz konusuysa, başlangıçtaki yüzde ikrametten sonra hep fazıl gelir. Ne kadar çok fazıl birikimi, rahmetle birlikte fazıl birikimi söz konusuysa, bunun yüzdesi toplam içinde ne kadarsa, bütün insanlar ancak o kadar mutlu olabilirler. Böyle bir dizaynda en çok mutlu olanların daimi zikrin sahibi oldukları şüphesizdir. Onlar nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolu olanlardır. Onlar başka insanlara düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlar eğer ellerine fırsat geçerse o kendilerine kötülük edenlere de mutlaka iyilik edeceklerdir. İntikam almayı Allah-u Teala onlara neden yok etmiştir? Çünkü nefslerindeki afetler yok olmuştur. Allah-u Teala onların nefslerinin kalbinde afet olmadığı cihetle onların başkalarına kötü davranmalarının imkansız hale gelmesini sağlamıştır. Bu Allah-u Teala'nın en büyük mükafatı değil mi sevgili kardeşlerim? Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini dostluğun, sevginin olması.
Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için açık bir kapı bırakmamış mı Allah Teala? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bütün gayretlerimiz bu istikamette olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmek ve sevdirmek. Birbirine küs olanları gördüğünüz zaman hemen girin aralarına. Onları barıştırmaya çalışın. Onların barışmasıdır ki aralarındaki kini, kıskançlığı, haseti giderebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ortaya koyduğu tek hedef başkalarını mutlu etmektir. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişki. İnsanlarla Allah arasındaki ilişkide Allah'ı zikretme süresi en önemli boyutu teşkil eder. Ne kadar zikrediyoruz? İşte burada en çok mutlu olacaklar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala gayret eden herkese bunu vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen sabrı ve sadakati göstersinler ve vazgeçmesinler. Zikirlerini artırmak konusundaki savaştan vazgeçmesinler. Nefsleriyle yapacakları bir savaş bu. Nefsin negatif ve kapkaranlık bir muhtevadan pırıl pırıl nurlarla dolu bir hale gelmesi bu tek faktöre dayalıdır. Onun adı zikirdir. Zikrullah'tır. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli halde söylemektir veya diye sessiz halde söylemektir veya dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan diye Allah ismini tekrar etmektir. Her halükarda bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Allah-u Teala tarafından halkedilmişiz, yaratılmışız. Annemiz, babamız birer vasıta. Sevgili kardeşlerim, madem ki insan olarak Allah Teala bizi yaratmış ve öğrenmişiz ki bizi yaratan Allah, o zaman ona karşı olan vazifelerimizi çok dikkatli bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Ve mutluluk arayan bir kişi için ikinci bir yol söz konusu değil. Allah zikrini 24 saatlik bir zaman parçasında yüzde ne kadar yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğunuz yüzde o kadardır. Bunu 12 saat devam ettirebilen bir kişi %50 mutluluğun sahibi olur. Kimlerdir en mutlu olanlar? Uyumak üzereyken zikirlerini devam ettirip de uyandıkları an zikirlerinin hala devam etmekte olduğunu büyük bir mutlulukla hissedenler.
Sevgili kardeşlerim, her birinize sesleniyoruz. Neden siz de onlardan biri değilsiniz, olmayasınız ki? Olmamanız için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Onlar nasıl olmuşlar? Hepsi aynı gayretin sahibi başlangıçta. Onlar da bocalamışlar. Onlar da zikirsiz bir devre geçirmişler. Sonra zikri öğrenmişler, gayrete başlamışlar. Bu gayretleri uzun bir devrenin sonunda daimi zikre onları ulaştırmış. Bütün insanlar için kapılar açık. Ayrıca ne kadar çok gayret ederseniz Allah'tan gelen yardım o kadar büyük ölçüde olur, ölçü büyür. Gayretiniz Allah-u Teala'nın size hediye etmesi için, her şeyin hediyesi böyledir, en önemli anahtardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler, Allah'ı sevenler, sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda yerli yerine oturtmalısınız. Bilmelisiniz ki zikir hayatınızın temelidir. Zikir mutluluğunuzun en büyük kapısıdır. Sevgi de büyük bir kapıdır. Zikir anahtarı sizde olan bir imkandır. Bir insan bir başkasını sevmiyorsa onu sevmek konusunda gayreti büyük sonuçlara ulaşamaz sevgiye dönüşemedikçe. Ama zikir konusunda ısrarlı olan kişi adım adım zikrinin arttığını, giderek zikir seviyesinin büyüdüğünü görecektir. Ve gayretlerinin vardığı bütün sonuçlarda mutluluğu artacak, artacak, artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en büyük hedef mutluluk değil mi? Herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu? Bu söylediğimiz standartlar realite ise Allahsız bir mutluluk mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olsa, zengin olsalar çok mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim, hepsi şu zenginliği elde etseler de o zenginlikle mutlu olamadıklarını acı acı hissetseler de doğruyu aramaya başlasalar, o zaman belki yakalayabilirler. Hiç kimse için sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlardan hiç kimse için, cinlerden hiç kimse için Allahsız bir mutluluk asla ve kat'a mümkün değildir. Allah ile ilişkisi olmayan hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk deyince geçici zevkleri mutluluk zannedenlere sesleniyorum. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz olarak devam eder. Ama zevkler, zevkin varlığı kadar devam eder. O zevk bittiği anda, zevkten duyulan haz da sona ermiştir. Ama zikrin mutluluğu öyle değildir. O sonsuzdur. 24 saat boyunca zikreden bir insan, 24 saat boyunca hep mutlu olur. Hayatı her gün böyle geçiyorsa, yani daimi zikrin sahibi olmuşsa, o zaman zaten sistem kısa bir süre sonra otomatiğe oturur. Otomatik bir standartta
O kişinin iç dünyası artık Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikredecektir. Daimi zikir, daimi zikre ulaşan herkese bu imkanı sağlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir insanın mutluluğunun temelinde sevmek mastarı gizlidir. Eğer nefret söz konusuysa o kişinin mutlu olması imkansızdır. Başka insanlardan nefret eden bir insan nefsinin nefret afetinin kurbanı olmuştur. O mutluluğu yaşayamaz. Ama böyle bir insan eğer kendisini zikir konusunda sağlam bir zemine oturtabilirse, zikrini arttırmak istikametinde gayreti artarak devam ederse, o kişi her geçen gün biraz daha mutlu olacaktır. Madde bir. Madde iki, o nefret ettiği insanlardan artık nefret etmediğini, onları da sevdiğini görecektir. Ve bunu onlara hissettirdiği zaman onların da kendisine daha yakın, daha yakın, daha yakın olduğunu hissedecektir. O zaman ne kadar doğru bir yolda olduğunu, Allah'ın kendisiyle beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu hissedecektir, yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız o zaman ne dersiniz? Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor demez misiniz? Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Biz insanlar bir toplumuz, cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı bir başka o ihtiyacı gideren kişiden onu satın almakla sağlayabiliriz, giderebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz şeyi elde etmek, onun üretilmiş olmasına bağlıdır. Onun varlığına veya varlığına bağlıdır. Bir manevi şeylerden bir insanın mutlu olması var. Bu manevi sahaya bağlıdır. Kişi Allah'ı sever. Allah'ı daha çok sevdikçe mutluluğunun arttığını görür. Daha çok sever, daha çok sever. Daha çok sevdikçe Allah'a ibadet konusunda rahatlama hisseder ve içinden gelen talep ibadetlerden artabilen hüviyette olanları alabildiğini artırmak olur. Onun için bir kişinin bir gece zikirle uyuyarak uyandığında hala zikrettiğini görmesi dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bütün kapılar açık. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Zikrimizi arttırsak, nefsimizin kalbi aydınlansa, aydınlansa, artan zikirle aydınlansa, pırıl pırıl bir şekilde daimi zikre ulaşsak,
Allah Teala'nın en mutlu kullarından oluruz. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle başka insanlara kötülük etmek o kişi için mümkün değildir. Ama herkese yardım etmek konusunda iç dünyasında mutlaki bir talep vardır. Ve görür ki başkalarını mutlu ettikçe asıl kendi mutlu oluyor. Yani bir insanın 5 kişiye mutluluk vermesi, 5 kişinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Bu rakam ona 15'e, 20'ye, 25'e ve daha öteye ulaştıkça o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. O artık kendisini insanların mutluluğuna adamıştır. Görmüştür ki ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirse toplam olarak o kadar mutluluğu asıl kendisi yaşıyor. Etrafındaki insanlar çok. Herkesin etrafında çok insan var. Gayet normal. O kişi bir yerde yaşıyor muhakkak. Yaşadığı yerde de birçok konusu, komşusu var. Çalıştığı yerde arkadaşları var. Başka sebeplerle arkadaş olduğu insanlar var. Ve sevgili kardeşlerim, her birisi onlara mutluluk verdikçe kendisini mutlu eden bir vasıta. O zaman bütün insanlar için hayat güzel bir hüviyet göstermez mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar bununla güzellikleri yaşamazlar mı? Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes, madem ki cemaat halinde yaşıyor, etrafında muhakkak insanlar var. O insanları mutlu etsin de her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için o her mutluluk verdiği kişinin sayısı artarsa o kadar çok mutlu olacağı için huzuru giderek yükselen bir hüviyet taşır. O zaman anlar ki onun mutluluğunun asli sebebi başkalarına mutluluk vermektir ve o mutluluğu ne kadar büyük ölçüde onlara ulaştırabilirse kendisi o kadar büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. Ve bu büyüdükçe onun mutluluk yüzdesi de büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için görüyoruz ki bir imkan var. Bu imkan sevmektir. Sevmenin başlattığı bir ikinci unsur mutluluğun temelini teşkil eder. Bu sevginin dairesi içinde başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak o kadar çok mutlu olmak hakkının ve imkanının sahibiyiz. İşte bu standartlar altında yaşayan bütün insanlar bu hakikatleri öğrenip tatbik sahasına koyabilseler kendilerinin ne kadar mutlu olduğunu görecekler, yaşayacaklar. Huzur içinde bir dünya hayatını sürdüreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz kalpler. Fizik vücudun en hayati organı kalptir. Kalpte vücuda gelecek olan bir yaralanma olayı kişiyi ölüme götürür. Vücuttaki kirli kanın toplandığı akciğerlere gönderildiği, akciğerlerde temizlenmiş olan kanın tekrar geriye alınarak kalbe ulaştığı bir seyir takip eden insanın hayatı. Akciğerlerde nefeste alınan oksijenle kan temizlenir. Ve tekrar vücuda salgılanır. Kalp, vücuttaki kanı kendisine çeken, temizlemek için onu akciğerlere basan, akciğerlerdeki kanı tekrar alarak akciğerlerden bütün vücuda dağıtan, dağılan kanı tekrar akciğerlere taşıyan bir pompa görevi ifade eder. Kirlenen kan çekilir, akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde alınan havayla temizlenen kan gene kalp vasıtasıyla bütün vücuda dağılır. Kalp bir eme basma tulumba gibi çalışır. Kirlenmiş olan kanı bütün vücuttan toplayarak akciğerlere basan, akciğerleri temizlenmiş olan kanı akciğerlerden alarak vücudun en ücra köşelerine, parmak uçlarına kadar ulaştıran müessese kalptir. Kalp, hayatiyetin en önemli unsurudur. Kalp, fizik anlamda bu muhtevayı, bu hayati önemi taşırken, fiziğin ötesinde çok daha önemli bir muhteva taşır. Bir insanın kalbi, nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bir insanın ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu Allah'ın koyduğu temel dengedir. Ne diyordu? Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah'ın koyduğu bu kanun muhacesinde her şey zıddıyla kaim olarak tam bir dengeyle yaratılmıştır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıda Allah-u Teala bir şey yaratmışsa gene sıfır noktasından o kadar aşağıda Allah-u Teala onun zıttını yaratmıştır. Böylece sıfıra göre iki taraf dengededir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin zıttıyla kaim olduğu bir kainat dizaynı içerisindeyiz. İşte
Allah Teala bir fizik vücut yaratıyor ve onun zıttı olarak nefsi yaratıyor. Sonra da bir üçüncü varlığı ruhundan bize üfürmek suretiyle fizik vücudumuzun aynı şeklini alacak olan bir ruh ikram ediyor. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve %100 hasletlerine donatılmıştır. Ruhla nefs arasındaki dengeye baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir özellik taşır. Nefs ise baştan aşağı afetlere donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir farklı yapı. Yani ruhla nefs, fizik vücudun dışında bir denge unsurudur. Biri tamamen afetlerle, diğeri tamamen hasletlerle doludur. Denge gene kurulmuştur, yüze karşı yüz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle bir dengeyle başladığımız hayatı yeni bir dengeye ulaştırıyor. Çünkü bizim üç vücudumuzdan ruhumuz, beynimiz ve nefsimiz, ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah Teala "Men yefâ fîhî min ruhihî" diyor. Biz onun insanın içine, ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuz mu? Biz ona ruhumuz diyoruz ama o aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'ın ruhu hangi standartlarda olursak olalım, mutlaka Allah'a dönecektir. İşte Allah'ın ruhunun Allah'a dönüşü iki ayrı form gösterir. Birinde biz insanlar bilerek, isteyerek ruhumuzu Allah'a ulaştırırız ve bunu gerçekleştirebilirsek dünya hayatını yaşarken ermişlerden oluruz. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu, o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmış. Peki ulaşmasaydı ne olurdu? Ulaşmasaydı bu kişi bir gün ölecekti. Öldüğü gün Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, yardımcıları gelecekler. O kişinin ruhunu alarak 7 kat gökleri aşacaklar. 7. katın yeni alemini geçecekler. Sitet-i Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına gönderecekler. Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a iade etmek. Her insan buna mecburdur. Çaresi de yoktur. Bir gün ölüm hepimizin kapısını çalacaktır. Ve de öleceğiz. Öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a ulaşacak. İyi ama benim ruhum yok. O ruhu çok seneler evvel Allah'ın zatına zaten ulaştırdık. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak mutluluğuna ulaşırsa, işte o kişi eskilerin tabiriyle ermişlerdendir.
Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye, kime? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği anda cehennemden kurtulur. Cennetin birinci katını hak eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da kişi ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti ifade eder. Bu kişi daha sonra Allah'tan mürşidini soracaktır. Kalbinden gelen bu talebi Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın kalbine mutlaka mürşid sevgisi koyar. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala onun bu talebi üzerine ona mürşidini gösterecektir. İşte bu mürşide ulaşıp ona tabi olan kişi, hacet namazıyla Allah-u Teala'dan sorduğu ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi Allah için dileyen kişi o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu an o kişinin yeri artık birinci kat cennet değildir. İkinci kat cennettir. Hem birinci kat cenneti Allah Teala garanti ediyor bir tek talebin karşılığında, o kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye, hem de ikinci kat cenneti garanti ediyor. O kişinin bu mürşide ulaştıktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama ruhunun da kalbi %100 hasletlerle doluydu. Allah Teala dengeyi kurmuştu. Ne kadar nur varsa ruhun kalbinde, nefsin kalbinde de o kadar afet var. Birbirine eşit, dengede bir muhteva. Ama sonra Allah Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için kişi kendisine ulaştıracaktır. Ruh vücudu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradaki kafileyle 7-8 ay sürecek olan bir işleve başlayacaktır. Bu işlemin 7 ayda tamamlandığını düşünsek, 7 tane gök katı var. Her katta bir aylık bir zaman süresi geçiyor gibi görünüyor. Ama bunlardan 7. kat 7 tane alem ihtiva ettiği için ötekilerden çok daha fazla bir zaman parçasını gerektirir. Orada ümmü kitap vardır. Evvela kader hücreleri, birinci alem. Sonra ümmü kitap, ikinci alem. Sonra kudret denizi, üçüncü alem. Sonra Divan-ı Salihinden evvel gelen makamı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, en sonra da zikir hücreleri. Zikir hücreleriyle Allah'ın katını birbirine bağlayan şey, yolun başlangıç noktası. Dünyadaki en güzel yaprakların ve renklerin sahibi olan bir ağaçtır. Sitretül Münteha, kainatın
Varlıklarının son noktasındaki ağaç, sitre. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yola çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Peki bu ruhun görevi tamamlandı, Allah'ın zatına geri döndü. Allah'ın zatında mı kalacaktır? Böyle bir ruh Allah'ın zatında kalmaz. İndi ilahide Allah'ın zatından tekrar çıkacaktır. Ve ona ruhunu Allah'a ulaştırdığı için bir taht ihsan edilecektir. O tahtta sonsuz bir ömür sürecektir. Tahttan huzur namazına ulaşacaktır. Namazlarını muntazaman kılacaktır. Günde 7 vakit. Ve sonra da tahtta olacaktır. Dilediği zaman, dilediği istikamette uçmak yetkisinin sahibidir. Ama bütün namazlarda mutlaka bulunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buraya bir kişi bu noktaya nasıl gelmiştir? Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu zaman buraya ulaşır. İlk %2 fazla girişimiyle başlar her şey. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte bu göğsün yarılması, göğüsten kalbe nur yolunun açılması, nefsin kalbine %2 rahmet nurunun girmesini ifade eder. Bu bir denge unsurudur. Önce %2 rahmet nuru girer kalbe. Nefsin kalbi %98 afetlerle kaplıdır. İşte bundan sonraki safhaya baktığımız zaman başlangıçtan itibaren her gök katında o kişinin nefsinin kalbini Allah Teala %7 fazıl ulaştırır. İlk %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine girdiği zaman ruh zemin kattan birinci kata çıkabilir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katındadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katındadır. Birinci gök katında açıkta bir secde söz konusuyken, secadeler üzerinde, otlar üzerinde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılmak söz konusudur. Üçüncü katta İki katlı bir köşk mescidinin içinde ya üst katta ya da alt katta kişinin durumuna göre secde etmek söz konusudur. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslında, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde etmesi söz konusudur kişinin.
ruhların hepsi bu işlemleri birer birer geçerler. Altıncı katta ise sıbkatullah olma standartlarına girilir ve o kişinin yüzü ve elleri buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz renkte nurların rengine ulaşır ve deri çatlar. Bu o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala o çatlayan delileri tedavi eder. Bir kişi oradan yükselerek 7. gök katına çıkar. 7. gök katı 7 tane alemden oluşur. Baştan söylemiştik. Bu muhtevanın kalple alakası nedir? Kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikmedikçe, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazıl nuru birikmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Oysa ki seyri süluk insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse kalp ile vuslat arasında bir ilişki var mı? Sadece vuslat arasında değil, fizik vücudun teslimi açısından da, nefsin teslimi açısından da, iradenin teslimi açısından da kalp son derece önemli bir organdır. Manevi kalbimizden bahsediyoruz. Fizik kalbimiz bir organdır. Manevi kalbimiz ise Allah'ın nurlarını taşıyan ama aynı zamanda afetlerin de sığınağıdır. Ruhumuzun kalbi başlangıçta %100 nurlarla doluydu. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a gönderdiğimiz zaman nefsimizin kalbini %51 afetle dolu olan nefsimizin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Bir kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse kalple seyri sülük arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu kalple seyri sülüğün ilişkisidir. %7'lik nur birikimi ikinci katta bir daha %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7, %7 nur birikimleri %49+2 nur birikimiyle o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İlk %2 nur birikimi fazıl birikimidir. Geri kalanlar artık hep ilk %2 nur birikimi rahmet birikimidir.

bir gök katı açtığını ifade eder. 7 tane gök katı aşılır. Nefsin kalbi 7 tane gök katında %7'den %49 olarak kavuşur. Fazıl nurudur bunlar. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan çok aydınlıklara ulaşır. İşte kalp böyle bir muhteva taşır. Kalp Allah için son derece önemli bir uzuvdur. Fizik alem içinde son derece önemli bir unsur, hayati bir unsurdur. Allah ile ilişkiler açısından da gene kalp son derece önemli bir uzuvdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbi %51'e kadar uzanan başlangıçtaki %2, 7 tane de %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala ruhumuzun Allah'a dönmesini farz kılıyor üzerimize. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. İşte ruhumuzun Allah'a geri dönebilmesi başlangıçtaki %2 fazla birikimden sonra başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 yani %49 fazla birikimiyle birer birer bütün gök katlarını ruhumuz aşacaktır. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını açıp 7. gök katta 7 alemden geçerek Sitr-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse kalple insan arasındaki ilişki, kalple Allah arasındaki ilişki bir bütünü oluşturur. Bir başka ifadeyle kalp insanla Allah arasında bir bağlantı müessesesini temsil eder. Kalbimizde hangi ölçüde nur varsa biz Allah katında o ölçüde değerliyiz. Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalbi %100 afetlerle dolu. Afetleri temizlemiştir. Böylece %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla dolmuştur. İşte karanlıkla aydınlığın farklılığı. İşte gece ile gündüzün farklılığı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe bir ömür boyu geceyi yaşarlar. Nefslerinin kalpleri kapkaranlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbi %51 aydınlanmadıkça, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl. Allah Teala bu muhteşem olayı tahakkuk ettirirken gene muhteşem bir denge unsuru koyuyor ortaya. Neden başlangıçta %2 rahmet? Çünkü Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte bu noktadan sonra nefsimizin kalbine girecek olan 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. %49 nurlarla dolu olan kalbimizin nurlarla dolu olmayan kesimine baktığımız zaman onun da %49 olduğunu görürüz. 2 tane 49, 98 eder. Bu 98'e 2 de rahmet nurunu eklerseniz %2, %100 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi bir denge unsuru olarak Allah Teala tarafından rahmet hüviyetinde ulaştırılıyor.

Onlar öncü kuvvetler, kalbe Allah'ın nurlarının girişi, göğsümüzün yarılması ve kalbimize %2 rahmet nurunun gönderilmesi Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir. Bu nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Ve bundan sonra kişi nefs tezkiyesini giderek arttıracak. Nefsinin kalbindeki nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerle 7 gök katına aşacaktır ruh. Yedinci katta 7 tane aleme geçecektir. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Netice %7 defa 7, 49. Fazıl nuru, %2 rahmet nurudur. Salavat ise sadece taşıyıcı faktördür. Rahmeti de fazla da nefsimizin kalbine taşıyan nurlar, taşıyıcı nurlar, salavat nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bütün insanlar için hidayeti onlara temin etmek üzere hazırdır. Bunun için bir tek dilek yeterlidir. Bir kişi sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, böyle bir dileğin sahibi olan kişi, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef, Allah'a ulaşmayı dilemenin vücuda getireceği sonuca hazır olmaktır. Bu sonuç 7 kademede %7 fazla birikimini ifade eder. Her bir %7 fazla birikimi ruhun gök katlarında bir kat yükselmesini ifade eder. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın neden kalbinize baktığının delilleri bunlar. Allah yolundaki manevi tekamülünüzün bütün kademeleri kalbinizdeki nurlarla ölçülür. Ne zaman zikrinizi gününde 18 saatin ötesine geçirirseniz, o zaman nefsinizin kalbindeki nurlar bu muhtevada sizi fizik vücudun teslimine götürür. Fizik vücudun teslimi nefsinizin kalbinin %81 nurla donatılmasını ifade eder. İşte bu %81 nura ulaşan herkes dik yokuşu aşmıştır. Dikkat edin, bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi, onun nefsinin kalbinin %51 nurlarla %2 artı 7 defa %7, 49, %2 artı %49, %51 nur birikimi o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla noktalanır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Kişi yarı yarıya bir dünya mutluluğunun sahibi olmuştur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ruhundaki %100 hasletle nefsinin kalbindeki %100 afet oranı küçük bir değişiklikle sonuca ulaşmıştır. %49 fazıl nuru
%2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Dikkat edin. %2 rahmet nurunu bir kenara bıraktığınız zaman fazıl nurlarıyla karanlıklar birbirine eşittir. İşte bu Allah'ın dengesidir. Bu dengenin bozulabilmesi için kişinin dik yokuşu aşması lazım. Dik yokuşu açabildiği takdirde, zikrini günde 18 saate çıkarabildiği takdirde fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %81 nurlarla bezenmiştir. Ve bundan sonra daimi zikre ulaşmak artık bir problem değildir. Bundan sonra kişinin ulaşacağı daimi zikir o kişiye ne sağlar? Daimi zikir o kişinin nefsinin kalbinin %100 hasletlerle dolmasını sağlar. Yani fazıllar. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazıl olmak üzere %100 nurlarla donatılır Allah Teala tarafından. Kim daimi zikre ulaşırsa bu işlem mutlaka tahakkuk eder. O kişinin kalp yapısı, nefsin kalbi nasıldı başlangıçta? %100 afetlere doluydu. Bu noktada %100 nurlarla dolu, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin kalbini Allah Teala %100 nurla doldurmak ister. Gayesi budur. Ama siz serbest iradeyle yaratılmış birer mahluksunuz. Hepimiz öyleyiz. Ve kendi irademizle bir karar almadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden biz insanlar için ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusu olmaz. Mutlaka cüz'i iradelerin sahibi olan bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Ancak böyle bir dilek var ise Allah Teala sözünü tutar. Ne diyordu? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Görev ikiye ayrılmış. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah dileyen insanı, insanın ruhunu kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn, bir talep, Allah'a ulaşma talebi ve sonuç. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun Allah'a ulaşması bir dönüm noktasıdır. Bir insanın üçüncü kat cennetin Allah tarafından sahibi kılınmasıdır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala tarafından oluşturularak o kişiye dünya mutluluğunun yarısının hibe edilmesidir, hediye edilmesidir. Çünkü kişinin bu konuda sadece Allah'ın ona yaptırmasıyla yaptığı bir işlev vardır. O kişiye zikretme zevkini Allah verir. Allah o kişiyi zikrettirir ve o kişiyi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek bu şerefe ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan herkes ermiş evliya olmak şerefine erer. Allah-u Teala'nın hepinizin kalplerini, bu hedefe ulaşmayanlardan bahsediyoruz, hepinizin kalplerini en az %51 nurla doldurarak mutlaka vuslata ulaştırmasını, sizlerin ruhunu kendisine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kalbimize bu sevgiyi, sizlere olan sevgiyi verdiği için. İşte bu sevginin ışığında, sevginin bizleri bir yerlere ulaştırması söz konusu olmuş. Ne olmuş? Biz bir fırka oluşturmuşuz. Biz fırkalara ayrılmamışız. Tek bir fırkayı oluşturmuşuz. Allah-u Teala'nın dindeki temel emri fırkalara ayrılmamaktır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kainattaki yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor ve Arapça adını da veriyor. İslam. Dini İslam, Allah'a teslim olma dini. Hanif dininin, yani İslam dininin muhtevasına girdiğimiz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinin üç tane temel faktörü var. Bir, tek Allah'a inanmak, yani Allah'a şirk koşmamak. İki, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim kılmak. Üçüncüsü de fırkalara ayrılmamak. Öyleyse İslam dininin veya kainatın yegane dini olan Hanif dininin, unutmayın, kainatın yegane dini diyoruz çünkü sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta din olarak sadece bu var, Hanif dini. Allah'a teslim olma dini ve bütün kainat bu dini öğrenmiş. Ama hepsinde de sapmalar, sapmalar, sapmalar. İblis boş durmuyor. Öyleyse İslam dininin, Hanif dininin birinci özelliği Allah'a teslim. Tamam. Ama ikinci özelliği tek bir fırka oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. Yani cem. Üçüncü özelliği tek bir Allah'a inanmak. Yani Allah'ın zatında vahdet. Teklik ya da tevhid, Allah'ın tekliğine inanma akidesi. Bu konumuzda bizi şu anda alakadar eden kesime baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bunun Allah'ın temel emri olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılmayın emri. İşte emrin muhtevasına Âl-i İmran 103'te beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Ve'tesimu bihablillahi." Allah'ın ipine
sarılın, sımsıkı sarılın. Cemia, hepiniz birden. Cem olarak hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferraku, ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ondan sonra devam ediyor. Veskürü nimetallahi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki iskuntum edayen, siz birbirinize düşman idiniz. Fe ellefe beyne kulübüküm, o kalplerinizi o zaman tevhid et, telif etti, birleştirdi. Beyne kulübüküm, kalpleriniz arasındaki birleşmeyi, telif olmayı sağladı. Ve esbahtüm bi nimetihi ihvana, ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe enkazeküm minha kezalike yübeyinullahi leküm ayatihi lealeküm tehtedun. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz. Hidayete erenler kimler? Allah'ın o tek yolunda olanlar, fırkalara ayrılmayanlar. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular diyor. Yani fırkalar, fırkalar, fırkalar, insanlar fırkalara ayrılmışlar. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 fırka diye cevap geliyor. Gerçekten bu 73 fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir fırka kurtulacak. Adı Fırka-i Naciye. Necate ulaşanlar, kurtuluşa ulaşanlar demek zaten Naciye. Peki ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri nedir? Hususiyetleri nedir? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de arıyoruz. Acaba bütün fırkaları içeren ve kurtuluşu da içeren, gerçekten bütün fırkalara tabi olmamasını emreden bir ayet var mı diye? Var sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Aslında 153 demek daha doğru. 152 ve 153. ayetler birbirine çok yakın bir anlam içeriyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara verdiği emirleri tekrar ediyor.
Enam 152'ye beraberce bakalım.

Diyor ki Allah Teala ve la takrebi malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitnehu ve efful keyle vel mizane bil kıstı la nikellifü nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne bihi lealeküm tezekkürun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün yettiği dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Böylece tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti diyor. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Şimdi bir sonraki ayette Enam 153'le konumuza giriyoruz. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi evfu dedikten sonra ve enne haza sıratı mustakim fettebiyuhu işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ruhunuzu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkartın. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diyor ki la tettebü sübûle feteferreka bîküm an sebîlihî. Fırkalara ayrılmayın. Diğer sebillere tabi olmayın ki her biri bir ayrı fırkadır ve sizi Allah'ın tek fırkasından ayırırlar. Zalikum vasakum bihi lealekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki böylece umulur ki takva sahibi olursunuz. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ahdini yerine getirin. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudunuzu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. Nefsinizi ahsen kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etmek. İradenizi güçlendirip 12 mertebe tezyinle, kalbinizin müzeyyen olmasıyla iradenizi Allah'a teslim etmek. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İşte bu Allah'ın ahdi ve vasiyeti. Şimdi Allah Teala ne diyor? Ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki bütün o fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar yani 73 fırkanın sırat-ı müstakimin dışındaki 72'si sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Fırkalara ayırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Sizi takva sahibi kılacak olan vasiyet. Öyleyse Sebe 20'ye bakalım. Bir fırka diyor. Müminlerden oluşan bir tek fırka. Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Müminlerden oluşan bir tek fırka müminler, onlar şeytana kul olmamışlar. Allah'a kul olarak kalmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse burada ne diyor Allah Teala? Burada da bütün fırkalardan bahsediyor.
Ve bir de bir fırkadan bahsediyor, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimler onlar? Müminler. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişler, üçüncü basamaktalar. Allah onlara 10 tane ihsanda bulunmuş, 14. basamağa ulaştırmış onları, mürşitlerine ulaştırmış ve ihsanla tabi olmuşlar. Tabi oldukları anda devrin imamının ruhu başlarının üzerine gidip yerleşmiş ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalplerindeki küfür kelimesini Allah Teala almış, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış ve böylece kişi kalbinde küfür yazan birisi iken kalbinde iman yazan, o imanın sahibi olmayı başarmış. Kişinin kalbinde artık iman yazıyor sevgili kardeşlerim. İşte bu noktada kişi mümin oluyor. Nerede bu kişi? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince diyor ki o kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş. Ruh, o kişinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde. Ne diyor Allah Teala burada? Enam 153'te. Sırat-ı müstakime tabi ol. Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakimdir diyor. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? 14. basamakta başlayan birinci sırat-ı müstakim ruhunuzu Allah'a ulaştırır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası oldunuz. Ama sırat-ı müstakimler bitmedi. 14. basamakta başlayan ikinci sırat-ı müstakim fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Onun da sırat-ı müstakimi 25. basamakta tamamlanır. Nefsinizin tezkiyesi de 14. basamakta başlar ve nefsiniz tezkiye ve tasfiye olur. Nefsinizin kalbi halis olur, bütün afetlerden kurtulur. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu 27. basamakta, 14. basamaktan başlayan 27. basamakta tamamlanan 3. sırat-ı müstakim. Sonra gene 14. basamakta başlayan 28. basamağın yani salah makamının 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimiyle sonuçlanan iradenin sırat-ı müstakimi. Nasıl teslim oluyor? Allah iradenizi kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık siz Allah'a iradesini bağlamış bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz Allah'a bağlanıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Ahdallahi'yi gerçekleştirdiniz. Ahdallahi, Allah'ın ahdi, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreder. Allah'ın vasiyeti de aynıdır. 4 teslimi içerir. Bu 4 tane sırat-ı müstakim demektir. İşte Allah Teala burada o sırat-ı müstakimlerin hepsini birden kastediyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 4 tane sırat-ı müstakimin toplamı olan sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sakın öteki fırkalara, sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi fırkalara ayırırlar. Ve Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırırlar. İşte fırkalara ayrılmamak,
Allah Teala'nın indinde önemli bir konu. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı seni de sana vahyetmek suretiyle seni de içine alacak şekilde sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayın diyor. Müşriklere senin teklif ettiğin bu Allah'a teslim olmak dini ve tek Allah'a teslim olmak dini ağır geldi diyor Allah Teala. Ve Allah Teala ayetin içerisinde Şura 13'ün içerisinde dini kendinizi dine ikame edin. Ve fırkalara ayrılmayın diye sana da din kıldık diyor. Sana da aynı şeriatı verdik. Bu şeriatın, Allah'ın şeriatının şeriat dediği şey Allah'ın 3 tane esas. 1. Tek Allah. 2. Allah'a teslim olmak. 3. Fırkalara ayrılmamak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki 3 tane faktör. Şura 13'te aynı şeyleri içine alıyor. Fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala orada. Dini ikame edin. Tek bir din. Tek Allah'a inanmanın dini. Ve sonuçta da Allah'a teslim olanın temel kaidesini şöyle açıklamış Allah Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Teslimi de burada açıklamış. Öyleyse fırkalara ayrılmamak, dini ikame etmek, ve Allah'a teslim olmak. Ayrıca bu dinin şirkten arınmış olduğunu da Allah Teala müşriklere, onlara teklif ettiğin bu din ağır geldi diyor. Şirkin Allah'ın dininde mevcut olmadığının en güzel ifadesini buluyoruz Şura 13'te. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala fırkalara ayrılmayı
istemiyor. Tek bir fırkayı oluşturmamız emrolunuyor. Bu tek fırka Allah'ın yegane yolu, sırat-ı müstakim üzerinde olanların yolu. Öyleyse bu yol kimin yoludur? Fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Fırkalara ayrılmayanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar irşat makamına ulaşıp tabi olanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar bu noktadan itibaren sırat-ı müstakimin üzerinde olup 21. basamağa kadar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenlerdir. 25. basamağa kadar fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir, ulaştırmadan. Allah'a fizik vücuduna ulaşması söz konusu değil. 27. basamağa kadar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. 28. basamağın 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayanların özelliği, yani müminlerin özelliği, sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Öyleyse fırkalara ayrılanların ve ayrılmayanların özelliğini Fatiha suresinde de görüyoruz. Ne diyor Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Recm edilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki yevmiddin. Din gününün mürşide tabi olma gününün sahibi olan. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Kulluğun başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, fizik olarak başladığı nokta ise mürşidimize tabi olduğumuz an. 14. basamak. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmamız söz konusu. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman ne diyordu Allah Teala Sebe 20'de? Şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalardaki insanlar şeytana kul oldular. Öyleyse Fatiha suresinin özelliği ne? Fırkalara ayrılmamak, yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız Allah'a kul olmak demek, hiçbir fırkaya ayrılmamak demek. Unutmayın ki Allah-u Teala fırkalara ayrılmayalım diye bizi yaratmış. Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala Şura 13'te. İşte fırkalara ayrılmamanın şiarını 5 vakit namaz kılan insan günde 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Sünnetleriyle beraber kılıyorsa 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Biz borçları da kıldığımız için, ayrıca hamd ve şükür kıldığımız için her gün bunu 60'a çıkartırız. Öyleyse Fatiha suresi bize fırkalara ayrılmamanın temelini veriyor. Yalnız sana kul oluruz. İnsanlardan her kim Allah'a kul olmamışsa o şeytana kuldur. Allah'a kul oluncaya kadar şeytana kul olması devam edecektir. Öyleyse kim şeytana kul değilse o fırkalara ayrılmayandır.
Yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbüdü. Ve iyyâke nesteyn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sırat-ı müstakim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ulaştırman için. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Fırkalara ayrılmayan insan, sırat-ı müstakimin üzerinde olan insan, fırkalara ayrılmayan insan sadece Allah'a kul olan insan. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi şeytana kul olmaktan kendisini sıyırmıştır. Henüz Allah'a kul olmamıştır ama şeytana da artık kul değildir. Allah'a ulaşmayı düşündüğü andan itibaren o kişi şeytana kul olanların gideceği cehenneme gitmeyecektir. Allah'a kul olanların veya kul olacak olanların gireceği cennete girecektir. Unutmayın, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an artık şeytana kul değildir. Çünkü gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şeytanın kulları cennete giremezler. Allah-u Teala'nın ayrımına dikkatle bakın. Şeytanın kullarının gireceği yer cehennemdir. Öyleyse insanın şeytanı olan gerçek kulluğu o kişinin bir ve ikinci basamaklardaki hayatı kadardır. Üçüncü basamağa geçtiği anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi artık şeytanın kulu sayılmıyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın kulu sayılıyor. Üstelik de bu Allah-u Teala tarafından o kişiyi mutlaka sırat-ı müstakime alıyor Allah-u Teala. Neden Allah'ın kulu sayılıyor? Çünkü onu sırat-ı müstakime alacak olan, Allah'ın zatına ruhunu ulaştıracak olan kimdir? Allah'tır. Allah bu konuda söz vermiş. Sözünü mutlaka tutacak. Sözünü mutlaka tutacağı için kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren benim kulumdur diyor. İşte Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ifadesi yalnız sana kul oluruz ifade ediyor. Ve zaten arkasından Allah'ın kullarının mutlaka gireceği sırat-ı müstakime ulaştır şeklinde geliyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu anda kişi Allah'ın kulu olması zaten Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren oluşmaya başlamış ve şeytanın kulu olması artık mümkün değil. Sırat-ı müstakimin üzerine yükselince oradan Allah'ın zatına kişi mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak. Kişi ulaşmayacak. Şura 13'te fırkalara ayrılmayan diyen, ayrılmayın diyen, dini ikame edin diyen, bu senin dinin, tevhid dinin, tek Allah'a inanan din müşriklere ağır geldi diyen Allah Teala bir muhteva tayini çizgisini oluşturuyor. O muhtevada Allah'a kul olmak var. Şeytana kul olmaktan kurtulmak var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak 7 kademe içerir. 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Düşünce platformunda Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a düşünce platformunda kul oldunuz. Allah size 10 tane ihsan verdi, mürşidinize ulaştınız. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda sizin için fiziki kulluk başlayacak. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Ulaştığı an ruhunuz Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak. Nefsinizdeki afetler azaldıkça. Ama daha düşünce platformunda siz şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Neden? Çünkü Allah-u Teala konunun içine sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi katmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendi zatına ulaştırmayı garanti ettiği için Allah-u Teala
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendi zatına ulaşmış, kul olmuş addediyor. Ona göre değerlendirecek. Ve şayet bu kişi mürşidine ulaşamadan ölürse gene Allah'ın kulu sayılıyor ama birinci kat cenneti elde edebiliyor. Mürşidine ulaştı, Allah'a ruhunu ulaştıramadan, sırat-ı müstakime ulaşıp da Allah'a ruhunu ulaştıramadan ölürse ikinci kat cennetin sahibi. Ömrü o kadarına müsaade ettiği için. Ömrü müsaade etse, Allah Teala onu yaşatsa, ruhunu da kendisine ulaştıracak, mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Ulaştığı anda kişi ruhun kulluğu noktasına ulaşıyor. Bu gerçek bir kulluktur. Birinci ve ikinci safhalar bu kulluğa hazırlıktır. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracağı için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onu kulu kabul ediyor, cehennemden azat ediyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine kul ettiği nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Burası düşünce platformundaki kulluk değildir. Burası fizik platformundaki kulluktur. Birinci sırat-ı müstakim kulluğun esasını sırat-ı müstakim teşkil ediyordu. Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız sana kul oluruz. Kul olabilmemiz için bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun manası sadece ruhumuzu sana ulaştıracağımız sırat-ı müstakime değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de sana teslim edeceğimiz, ahdullahi yerine getireceğimiz, dört emanetimizi de sana teslim edeceğimiz sırat-ı müstakime ulaştır. Kimdir o sırat-ı müstakimin üzerindekiler? Sıratellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu senin nimetin olarak yerleşmiş olanların yoludur. Ne oluyordu? 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, tabi olduğu anda orada o seremonide, tövbe merasiminde hazır bulunan, arşı tutan meleklerle birlikte hazır bulunan devrin imamı o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bir günde 1 milyon insan tabi olsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olsa, her merasimin yapıldığı yerde devrin imamın ayrı bir ruhu arşı tutan meleklerden bir kısmı ile birlikte mutlaka oradadır. Ve merasim gerçekse, kul sayeden Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bu 7 şahit huzurunda belli olur. Ve onun başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu o kişinin o tek fırkada olduğunu gösterir, fırkalara ayrılmadığını gösterir. Doğal insanlar Allah'ın fırkalara ayrılmamaktan muradının ne olduğunu bilmezler. Derler ki sen Nakşi tarikatındasın, o Rüfai tarikatında, diğeri başka tarikatta. Her biriniz fırkalara ayrılmışsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün tarikatlar Allah'a ulaştırmak üzere kurulmuştur. Eğer o tarikat Allah'a ulaştırma vasfını kaybetmişse,
artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa herhangi bir tarikatta, Allah'a ulaşmak için irşat makamına gelip tabi olmuyorlarsa, onlar tek fırkanın içinde mütalaa edilemezler. Tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Hangi tarikatta olursa olsun.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde Nakşibendi tarikatı Rıfai tarikatı

kapınızı giren Bektaşi tarikatı veya başka bir tarikat, hangisi olursa olsun, eğer bu tarikatın bugünkü mensupları Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bu hedefle mürşitlerine ulaşmışlarsa, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Ve dinlerini yaşayabilenler sadece bunlardır. Kainatın tek dinini yaşayabilenler sadece bunlardır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Eğer sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, o zaman geri kalan 72 fırkadan herhangi birisine bağlanmış olanlar olacaklardı. Fırkalara ayrılmış olanlar olacaklardı. Öyleyse tarikatlardan hangisinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dileyerek o kişi o tarikatın irşat makamına ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa ya da oradaki mürşitlerden herhangi birisine tabi olmuşsa, o zaman onu

zemin vardır sadece. Her tarikatın dergahından devrin imamının dergahına kadar olan sebiller değişiktir. Ama sıratımızda kim? Değişmemiştir. Tek sıratımızda kim? Tarikatımızda kimden başlayan? Allah'a kadar ulaştıran bir tek sıratımızda kim vardır? Ve bu daha birinci sıratımızda kim? Kişinin fizik vücudu da aynı anda başlar sıratımızda kim üzerinde olmaya. Nefsi de, iradesi de. Ve böylece kişiler, bu insanların hepsi, hiçbirisi fırkalara ayrılmadan sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı mesajı veriyor. Fırkalara ayrılmayın. Tek bir fırka oluşturun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna cem diyor. İnsanların Allah yolunda Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde bulunması olayı fırkalara ayrılmamak demek. İşte o fırkalara ayrılmayanlarsa onlar müminlerdir. Fatiha suresinde de Allah Teala tabiyeti mutlaka sırat-ı müstakimin ana şartı saydığı için tabiyetin ön şartını koymuş Fatiha suresine. Diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Ne olur istihane istersek ne olacağını Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. Diyor ki vestaînu bis sabr ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yuzunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar diyor sabırla ve namazla, bu namazın adı hacet namazı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isterler. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir. Kimdir? Kime? Huşu sahibi olmayanlara. Huşu sahibi olanlara gelince diyor Allah Teala, onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinden tabii. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu ettirilecektir. Öyleyse istihane istemeye ehil olanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarından emin olanlar, yakin hasıl ederek Allah'tan mürşitlerini isteyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına muhakkak surette inanan, kesinlikle inanan insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan kimdir bu durumda? Bir, Allah'a inanan bir insandır bu. Allah'a inanıyor ki ruhunu Allah'a ulaştırmaya da inanabilsin. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor.

Üçüncüsü, bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın 12 defa farz olduğunu biliyor üzerine. Dördüncüsü, bu kişi bunu mutlaka yerine getireceğinden emin. Neden? Nasıl bu kadar emin oluyor kişi? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, Allah'ın dilediği o gün mutlaka gelecektir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse amin olmak bu standartlarda bir müessese. Sadece onlar, amini olanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenler. Daha kişi amini olduğu anda onu Allah Teala şeytanı kullananların arasından derhal alıyor. O artık Allah'ın kullarının kulu olmanın başlangıç safhasında, ama artık şeytanın kulu sayılmıyor. Çünkü Allah Teala onu kendisine mutlaka ulaştıracak kişi yaşarsa, yaşamazsa, kendisine ulaştırmadan evvel kişi ölürse, onu da cennetine alacağını garanti etmiş, şeytanın kulları Allah'ın cennetine giremezler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaşıyoruz? Allah'ın kulu olma standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kulluktayız. Bu düşünce platformunda bir kulluktur. Allah Teala bizi irşat makamına ulaştırıyor ve ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Şeytana kul olmamak, Allah'a kul olmak. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bu var. İrşat makamına ulaştığımız zaman fiziki platformda bir kulluk başlıyor. Ruhumuzun kulluğu. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. 25. basamakta Allah'a kul oluyor. Nefsimiz de 27. basamakta nefs bütün afetlerini temizliyor, saf oluyor, halis oluyor ve muhlis olan, kalbinde hiç afet kalmamış olan nefsimiz de Allah'a kul oluyor. En sonunda ise irademiz Allah'a kul oluyor. Neden bu eylemler, işlemler sadece Allah'a onu söylüyoruz, yalnız sana kul oluruz. Yani biz fırkalara ayrılmayız demek bunun manası. Fırkalara ayrılmamanın temeli şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Sadece Allah'a kul olmak üzere yola çıkanlar şeytana kul olmaktan kurtulanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin ki fırkalara ayrılmayanların hepsinin müşterek özelliği ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere yola çıkanlar olmasıdır. Olmalarıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fırkalara ayrılmamış olan, tek bir fırkada olanlardır.
Ve onlar kendi aralarında hangi kesime tabi olurlarsa olsunlar, netice değişmez. Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bunun için Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışlarsa, tabi olmuşlarsa, ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Ve dikkat edin ki onlar Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Kimler? Fırkalara ayrılmayanlar. Hangi gruba bağlı olurlarsa olsunlar, sırat-ı müstakimin üzerindelerse, onlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz fırkalara ayrılmamak olacak. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar müminlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece onlar Allah'a kul olabilenlerdir. Sadece onlar İslam'ın yedi safhasını yaşayabilenlerdir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
2: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
3: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hassalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler, kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz
sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve Sekar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim.

sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek

elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere and olsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere and olsun. Dağıtıp yayanlara and olsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara and olsun. Ve de zikri ilka edenlere and olsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz
arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

0: yüzde bir sağ sınıfıyorum. Allah mı iyi düşünürsünüz, iyi düşünürsünüz. Biliyorum dedi Afrika'nın, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey satmayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız bir adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kes kes geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmemi istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki sen onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bir 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görevim var. 20-30 kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğiniz en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için onu sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaksız. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, mütteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir güçlükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Refinesi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız. Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredildikten başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sizin üzerinde yücelerek, nikatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyoruz ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir aradayız, gene birlikteyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanlığın hayat kitabı. Her saniye ne yapacağınızı size bildiren bir muhteşem dizaynın, bir Allah'ın nasibiyle vücuda gelen açıklaması. Yusuf Suresi 64. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle hel âmenukum aleyhi illa kema emintukum ala ahihi min kabl. Fallahu hayrun hafiza ve huve erhamur rahimin. Sözcüklere, kelimelere gidiyoruz. Gale dedi ki, hel amenukum, size güvenir miyim? Size inanır mıyım hiç? Sizden emin olur muyum? Aleyhi, ona, onun için, onun hakkında, illa ancak kema gibi, emintukum, sizden emin oldum. Ala ahihi, onun kardeşine, kardeşi için, min kablu, önceden, daha önce, fallahi, fakat Allah, hayrun, en hayırlı, hafizen, koruyucu, koruyan, ve hüve ve o, erhamur rahimin, rahmet edenlerin, en çok rahmet edenidir. Kâle hel âmenukum aleyhi, onun hakkında size güvenir miyim, inanır mıyım dedi. İllâ kemâ emintukum, ancak sizden emin olduğum gibi, ala ahihi min kablu, daha önce onun kardeşi için, vallahi hayrun hafizen, fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır. Ve hüve erhamur rahimin, o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.

Öyleyse cümlecikleri cümle haline getirelim. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim?

Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve rahmet edenlerin ve o yani Allah rahmet edenlerin en çok rahmet eden edinidir. Bunu söyleyen Yakup Aleyhisselam. Niçin söylüyor? Kardeşleri evvelce Yusuf'u almışlardı, biz onu koruruz diye. Sonra onu bir kuyunun içine sarkıtmışlardı. Ve babalarını da bir hayvan keserek onun kanını Yusuf'un gömleğine sürmüşlerdi ve babasına götürmüşlerdi. Babaları Hazreti Yakup'a ve Yakup da kaderine razı olmuştu. Ama baştan da söylemişti çocuklarına güvenmediğini, Yusuf'a bir şey yapacaklarından korktuğunu ve korktuğu başına gelmişti. Üzülmüştü Hazreti Yakup. Ama hayırlı bir sabırla sabretmişti Allah Teala ona. Ahsen bir sabır vermişti. Ve şimdi Hazreti Yusuf kardeşlerini gönderiyor Binyamin'i kendisine getirsinler diye. Binyamin Yusuf'un erkek kardeşi. Diğer kardeşleri de hep erkekler. Erkek kardeşler hepsi. Ve biliyorsunuz Hazreti Yusuf'a erzak istemeye gelmişlerdi. Hazreti Yusuf da onları geriye göndermişti. Kardeşinizi de alıp getirin yoksa vermem diye. Ve hemen kardeşlerini alıp tekrar dönecekler ve erzaklarını alacaklar. Onun için babalarını kandırmaya çalışıyorlar ki başka türlü erzak almaları mümkün değil. Hazreti Yakup da böyle söylüyor. Ben diyor size itimat etmiştim de siz de Yusuf'un ölmesine sebebiyet vermiştiniz. Kurt yedi demişlerdi Yusuf'u. Babaları da demişti ki ne kadar nazik bir kurt. Gömleği hiç parçalamadan içindeki Yusuf'u yemiş. Sevgili kardeşlerim, 65. ayette bakalım neler var. Yusuf Suresi 65. ayet-i kerime. وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاءَهُمْ وَجَدُوا بِدَاءَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِدَاءَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِرُ أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير كلمeler ولما ve olduğu zaman fetehu açtılar. Metâhüm, metalarını, eşyalarını vecudu buldular. Midâatehüm, onların sermayeleri, anemalları erzak ile takas için götürdükleri mal. Rüddet, iade edildi, geri verildi. İlehim, kendilerine onlara gâlu dediler. Ya ebana, ey babamız, mâ nebgi,
ne isteriz? Hazihi bu. Bi da atuna, bizim sermayemiz. Ruddet, iade edildi. İleyna, bize. Ve nemiru, erzak yiyecek getiririz. Ehlena, ailemize. Ve nahfazu, ve koruruz, muhafaza ederiz. Ehana, kardeşimizi. Ve nezdadu, ve arttırırız. Keyle, bir ölçek, ölçmede kullanılan bir birim miktar. Beyirin, yük taşıyan deve. Keyle beyirin, bir deve yükü ölçüsü kadar. Zalike, işte bu. Keylün ölçektir, miktardır. Yesirün azdır, kolaydır.

Bismillahirrahmanirrahim. Velemma fetehu ve açtıkları zaman metaahum eşyalarını, metalarını, yüklerini vecedu bidaatehum sermayelerini erzak ile takas için götürdükleri şeyleri buldular. Rüddet ileyhim kendilerine iade edilmiş, geri verilmiş. Kendilerine onlara iade edilmiş yani geri verilmiş. Kalu ya ebana ma nebgî. Ey babamız daha ne isteriz dediler. Hazihi bidâtuna. Bunlar bizim sermayemiz. Rüddet ileyna bize geri verildi. Ve nemiru ehlena ve ailemize erzak getiririz. Ve nahfazu ehana ve kardeşimizi koruruz. Ve nezdadu keyle beyrin ve bir deve yükü daha arttırırız. Zalike keylün yesirun, işte bu az bir ölçektir, miktardır. Ve yüklerini, metallarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular. Ve şöyle dediler, ey babamız daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz. Ve kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü daha arttırırız. İşte bu az bir miktardır. Yani aldığımız az bir miktardır. Biz kardeşimizi oraya götürmeden kardeşimizin kesimini alamayacağımız için bir deve yükü erzakımız eksik oluyor. Bunu söylemek istiyorlar.

Ve bir de bir iki daha artırırız. Neyi artırırız? Erzakımızı. O zaman buraya ekleyelim ve erzakımızı tabii parantez içinde yazıyoruz. Yani erzak kelimesi geçmiyor ama arttırılanın erzak olduğu kesin. İşte bu bir de belki daha ilave edilmediği takdirde az bir miktardır diye sözler, çocuklar sözlerini bitiriyorlar. Hazreti Yusuf'a tekrar geri dönecekler kardeşleriyle beraber. Babalarından Bünyamin'i kendilerine emanet etmesini istiyorlar. Babalarının ağzı ise Yusuf'tan yandığı için bu konuda biraz tereddütlü. Bismillahirrahmanirrahim. Kale len ursinehu me'akum hatta tu'tuni mevsikan minallahi le tetunneni bihi illa en yuhata bikum felemma atevhu mevsikahum kalallahu ala ma nekulu vekil. Kale dedi, len ursilehu, onu göndermem. Meakum, sizinle beraber, hatta e kadar, şu şu şu olana kadar, tutuni, bana verin, mevsikan, sağlam söz, misak, minallahi, Allah'tan. Le tetunneni, mutlaka bana getireceksiniz, bihi, onu. İlla ancak, başka olmadıkça, en yuhata, kuşatılmak, ihata edilmek, biküm, sizinle sizi, felemma, böylece olduğu zaman, atevhu, ona verdiler, mevsi, kavhum, sağlam söz, kesin sözlerini, gale dedi, Allahü Allah, ala ma nekulu, söylediğimiz şeylere vekilün vekildir. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Gale len ursilehu meakum. Yakup aleyhisselam, onu sizinle göndermem dedi.

Hatta tu'ni mevsikan minallahi. Bana Allah'tan, yani Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar. Misak yani kesin söz verinceye kadar. La tettun neni bihi. Onu bana mutlaka getireceksiniz. İlla en yuhata bikum. Sizin kuşatılmanız hariç, siz kuşatılmadıkça. Fe lemma atevhu mevsi kahum. Böylece ona misaklarını verdikleri zaman, kâlallâhu alâ mâ nekûlu ve kîlün, şöyle dedi: Allah bizim söylediklerimize vekildir.

Hazreti Yakup için çözüm yok. Eğer Binyamin'i vermezse buğdaylar gelmeyecek. Ya hepsinin birden buğdayını veririm diyor Hazreti Yusuf öbür tarafta, ya da vermem diyor. Kardeşinizi de getirin göreyim diyor, onun da hissesini vereceğim. Öyleyse Yakup Aleyhisselam mutlaka Binyamin'i göndermek mecburiyetinde. Ve onlardan da Allah'ın huzurunda kesin söz alıyor, misak alıyor. Ve misaklarını kardeşleri verdikleri zaman da Hazreti Yakup diyor ki, Allah söylediklerimize vekildir. Aynı şekilde Allah-u Teala da Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilerden misak almıştı, kesin söz almıştı. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdim. Bana hepinizin kesin söz misak vermenizi istiyorum ki sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Onu koruyacağınıza ve ona iman edeceğinize bana misak verin, kesin söz verin demişti. Hazreti, bu misak kelimesi orada da geçiyordu. Yakup, böylece Hazreti Yakup demiş oluyor ki, Yakup Aleyhisselam, sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz, yani verinceye kadar onu sizinle göndermem. Bunun üzerine ona misaklarını verdiler. O zaman şöyle dedi, Allah bizim söylediklerimize vekildir.

Onun üzerine ona misaklarını verdiler. O zaman şöyle dedi, Allah bizim söylediklerimize vekildir. Orada da Âl-i İmrân 81'de de Allah Teala birbirinize şahit olun. Allah da ben de sizinle beraber şahidim demişti. Yusuf suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle ya beniyye la tedhulu min babin vahidin vedhulu min evvabin müteferri ka müteferrikah. Aslında müteferrikatin. Ve ma uni ankum minallahi. Min şeyin. İnil hükmü illa lillah lillahi aleyhi tevekkeltu ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun. Kelimeler ve kâle ve dedi ya beniyye ey oğullarım la tedhulu girmeyiniz min babin kapıdan tek vahidin ve utülü ve giriniz min evvabin kapılardan müteferrikatin ayrı ayrı ve ma'uni ve men kafi ve ben kafi gelemem, fayda veremem, gideremem. Ankum sizden, size minallahi Allah'tan min şeyin. Bir şeyden, bir şeyi. İnil hukmu inel hukmu inil hukmu in el hukmu hüküm ise illa ancak yalnız lillahi Allah'ın Allah'a ait aleyhi ona tevekkeltü tevekkül ettim ve aleyhi ve ona feliye tevekkili artık tevekkül etsinler el mütevekkilun tevekkül edenler ona artık tevekkül etsinler tevekkül edenler diyor Allah-u Teala. Vekale cümlecikleri geçiyoruz. Vekale şöyle dedi ve ya beniye la tedhulu min babin vahidin. Ey oğullarım bir tek kapıdan girmeyiniz. Tedhulu min ebabin müteferrikatin. Farklı kapılardan giriniz. Ve ma uni ankum minallahi min şeyin. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. İnil hukmu ila lillah illa lillahi. Hüküm ancak Allah'a aittir. Aleyhi tevekkeltu ben ona tevekkül ettim. Ve aleyhi fel yetevekkilil mütevekkilun artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler.

Ve şöyle dedi Hazreti Yakup, dedi ki: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Farklı kapılardan giriniz.

ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Hazreti Yakup çocuklarının bir kervan halinde hepsinin birden bir kapıdan girmesini istemiyor. Bir şeylerden korkuyor. Çocuklarına bir zarar gelir. Zaten birinci oğlu gitmiş elinden. En çok sevdiği oğlu. Ondan sonra ikinci sevdiğini de emanet olarak gönderiyor. Onun da kaybolacağına dair korkusu var. Evlatlarına bir zarar gelmesini de istemiyor. Onun için beraber olurlarsa sanki daha çok tehlikeye maruzmuşlar gibi bir düşünce geliyor Hazreti Yakub'a ve böyle söylüyor. Ayrı ayrı kapılardan girin, bir tek kapıdan girmeyin diyor. Öbür taraftan da diyor ki ben bunu söylüyorum size bir emniyet unsuru olarak. Ama aslında ben Allah'tan size bir şey sağlayamam. Hüküm sadece Allah'ındır. Yani ben bu tedbirleri tedbir olarak size söylesem de Allah'ın düşündüğü başınıza gelecek bir şey varsa o mutlaka gelir istikametinde konuşuyor. Ama ben ona tevekkül ettim diyor. Siz de tevekkül edin. Tevekkülü beraberce hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Tevekkül etmek Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a güvenmek. Allah'ın yaptığının en doğru olduğuna kesin şekilde inanmak. Öyleyse böyle bir ortamda Allah'a tevekkül ediliyor. Ve Allah'a tevekkül edildiği bu noktada Allah'ın başlarına getireceği her şeyi yine peşinen kabul etmiş oluyor Hazreti Yakup. Allah Teala ne diyordu? Eğer bana güvenirseniz sizi yenecek yoktur. Eğer bana güvenirseniz en kuvvetli sizsiniz. Tevekkül ederseniz. Allah Teala ne diyordu?

Allah ile olan beraberlikten bahsediyordu. Allah'a tevekkül edilmenin standartlarını veriyordu. Eğer diyordu ben sizin dostunuzsam, ki bana tevekkül ettiğiniz zaman ben sizin dostunuz olurum, bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyordu. Ama ben düşmanınız isem, bütün, yani bana tevekkül etmediğiniz takdirde, bütün dünya dostunuz olsa gene ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın tevekkül müessesesi burada devreye giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Suresi 68. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma dehalu min haysu emerehum ebuhum ma kane yuni anhum minallahi min şeyin illa haceten fi nefsi Yakube kadaha ve innehu le zu ilmin lima allemnahu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kelimeler ve lemma ve olduğu zaman böylece dehalu girdiler. Min haysu yerde yerden emerhum onlara emretti. Ebuhum onların babaları. Makane olmadı olmazdı. Yuni kafi gelir fayda verir giderir anhum onlardan. Min Allahi Allah'tan min şeyin bir şeyi. İlla ancak başka haceten bir dilek bir hacet fi nefsi nefsinde Yakube Yakup aleyhisselam kadaha o vuku buldu onu işi olayı yerine getirdi o olay kaza edildi. Ve innehu muhakkak ki o, çünkü o, le mutlaka, elbette, zu ilmin, bir ilim sahibi, lima nedeniyle, için allemnahu, ona öğrettik. Ve lakin ne ve lakin fakat, ekseren nasi, insanların çoğu, la yalimun, bilmezler, diyor Allah-u Teala. Öyle ma, dehalü ve lemma dehalü ve girdikleri zaman girdiler fakat bu min haysu emerehum ebuhum ve babalarının onlara emrettiği yerden. Mâ kâne yûni anhum onlardan gidermezdi, onlara bir fayda vermezdi. Minallâhi min şeyin, Allah'tan olan bir şeyi. İllâ haceten fî nefsi ya kube kadâha. Ancak Yakup aleyhisselam nefsindeki dileği yerine getirmiş olduğu

Babaların onlara emrettiği yerden girdikleri zaman Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermezdi. Onlara fayda vermezdi. O zaman ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak Yakup Aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldum.

Çünkü o biz ona öğrettiğimiz için bir ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Şimdi burada

Hazreti Yakup'un oğulları aralarında Binyamin de olduğu halde babalarının dediğini yaptılar. Yani ayrı ayrı kapılardan şehre girdiler.

Fakat bu Allah'tan onların üzerinde vücuda gelecek olan bir şeyi onlardan gidermedi.

Yani Allah Teala burada ayrı ayrı kapılardan da girseler, aynı kapılardan da girseler, Allah'ın vücuda getirmek istediği şey her neyse o mutlaka olurdu istikametinde söylüyor.

Bir rivayete göre Hazreti Yakup'un oğulları yakışıklı imişler. Nazar değmesinden korkuyormuş Hazreti Yakup oğullarına. Veya başka bir rivayete göre hep beraber oldukları takdirde insanların çok fazla dikkatini çekeceklerini düşünüyor. Böylece Yusuf Suresinin 69. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma dehalu ala Yusuf'e ava ileyhi ahehu ehahu kale inni ene ehuke fela tebde is tepte is bima kânû ya'melûn. Kelimeler velemma olduğu zaman dehalu girdiler. Yani girdikleri zaman ala a huzuruna Yusuf'e Yusuf'un ava yanına aldı, barındırdı. İleyhi ona ehahu onun kardeşi. Gale dedi ki inni muhakkak ki ben gerçekten ben ene ben ehuke senin kardeşinim. Ve artık la tepteyiz. Üzülme, yeise kapılmana gerek yok. Bima dolayısıyla sebebiyle kânı oldular, yâmilûn yapıyorlar. Velemma dehalu ala Yusuf'e ve Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdikleri zaman ava ileyhi ehahu öz kardeşini yanına aldı. Gale inni ehuke gerçekten ben senin kardeşinim dedi. Fela tepteyiz artık üzülme. Bima kânû ya'melûn onların yaptıkları şeylere.

Hazreti Yusuf kardeşler arasında en çok Bünyamin'i seviyor. Aynı anneden oldukları için. Ve onların öz kardeşiyle olan ilişkilerinde onların Yusuf'a yaptıkları haksızlıkları Bünyamin'e de yaptığını Hazreti Yusuf biliyordu. Konunun detayları şöyle. Yusuf Aleyhisselam 6 sofralık bir ziyafet hazırlatıp anne baba bir kardeşler ikişer ikişer bir sofraya otursun dedi. İkişer ikişer oturunca Bünyamin Yusuf Aleyhisselam'ın anne baba bir kardeşi yalnız kaldı. Ağlamaya başladı. Yusuf Aleyhisselam niye ağladığını sordu. Bünyamin, Yusuf adlı bir kardeşim vardı. Sağ olsaydı o da benimle otururdu dedi. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini ikişer ikişer birer eve misafir etti. Bünyamin gene yalnız kaldı. Yusuf Aleyhisselam, o benim misafirim olsun dedi. Sabahleyin Yusuf Aleyhisselam, ister misin? Ölen kardeşin yerine ben senin kardeşin olayım dedi. Bünyamin'in boynuna sarıldı. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Kardeşlerimizin daha önce yaptıklarından üzülme dedi. Allah bize ihsan etti. Bir araya geldik. Bünyamin, ben bundan sonra senden ayrılmam dedi. Yusuf Aleyhisselam, bu mümkün değil. Ancak sana hırsızlık isnat edeyim. Hırsızlığın cezası bir yıl köle olmaktır. Bünyamin razı oldu. Yusuf Aleyhisselam, şimdi kardeşlerinin yanına git ve bu sırrı kimseye söyleme dedi. Konunun detayları bunlar. Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'de çok özet olarak anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşlerini yanına aldı. Öz kardeşini yanına aldı diyor yani Bünyamin'i. Ama nasıl oldu bu iş? Kardeşleri ikişer ikişer oturdular ve beş sofrada onların her biri ikişer ikişer oturdu. Altıncı sofrada Bünyamin yalnız kalınca, Bünyamin bu işe üzülünce Hazreti Yusuf onu kendi sofrasına alıyor ve orada da söylediğimiz gibi kardeşini bu konuda bilgi sahibi kılıyor. Böylece Bünyamin Hazreti Yusuf'un verdiği bilgiyle rahatlıyor.

Böylece Yusuf Aleyhisselam bir plan hazırlamış oluyor. Bundan sonraki ayette planın tatbike girdiğini görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Felemma cehazehum bi ceza cehazihim. Ceales sikayete fi rahli ahihi. Sümme ezzene müezzinun eyye tuhel iru innekum le sarikun. Ve kelimelere geliyoruz. Felemma artık böylece olduğu zaman cehezühüm onları hazırladı. Bir cihazim onların yükleri ile. Cale kıldı, yaptı, koydu. Es sikayete, su kabı. Firahli yükün içine. Ahihi onun kardeşi, kendi kardeşi. Sümme sonra ezene seslendi, ilan etti müezzin. Müezzin seslenen kişi, seslenmekte görevli kişi. Eyyetaha, ey el-iru kafile. İnneküm muhakkak ki sizler le gerçekten sarikun. Sirkat yapanlarsınız. Sirkat hırsızlık demek. Sarik de sirkatçi, sarikun çoğulu hırsızlarsınız. Felemma cehezeum cümleciklere geçiyoruz. Artık onlar hazırladığı zaman bi cehazihim onların yükünü ceales sikayete fi rahli an ahihi. Ahihi. Su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sümme ezzene müezzinin. Sonra müezzin seslendi. Eyyetuhel iru. Ey kafile. İnnekum lesarikun. Muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız. Hazreti Yusuf'un bir muradı var. Kardeşini, Bünyamin'i kendisiyle beraber tutmak. Hırsızlık olayı tahakkuk ediyor. Ama tas, altın tas olduğu rivayet ediliyor. Bünyamin'in devesinde. Ne olur Bünyamin'in devesinde ise hırsızlık yapan köle olmak mecburiyetinde. Böylece Yusuf kardeşi Bünyamin'i kölesi olarak alıkoymak imkanının sahibi oluyor. Muradı başka. Bütün aileyi orada toplamak Yusuf'un temel hedefi. İşte böyle bir dizaynla Yusuf Hazreti Yusuf bir güzel oyun hazırlamış oluyor Bünyamin'e ve diğer kardeşlerine ve bundan sonraki devrede Yusuf'un o gördüğü rüyanın sonucu çıkacak ortaya. Ne demişti Yusuf? Ben gördüm ki güneş, ay ve 12 tane, 11 tane yıldız. Ve
güneş, ay ve yıldızlar Hazreti Yusuf'a secde ediyorlar. İşte bu dizayn içerisinde bakalım gelecek ayetler neyi gösterecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaştırmasını, Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Hemen baştan söyledim ki tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam eşittir tasavvuftur. Kur'an eşittir İslam, o da eşittir tasavvuftur. O ise burada ilişki açık ve kesin. Tasavvuf, insanın ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi işlevleridir. İslam, insanın ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi müessesesidir. Peki, Kur'an, Kur'an'da sadece bunu emreder. Üçünün de hedefi Allah'ın emrinde olan mutlu insanı oluşturmak. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de bütününe ulaşmış olan bir insan vücuda getirmek. Mutlu insan. Mutasavvıf mutlu insandır. Mutasavvıf Allah ile tezekkür eden, hayrın sahibi, hikmetin sahibi, kalp gözü açık, kalp kulağı açık, daimi zikrin sahibi, üstünde hiç afet kalmayan bir insandır. Öyleyse mutasavvıf ermiştir. Allah'a ermiştir. Mutasavvıf Allah'a ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ehli tasavvuf. Tasavvuf, irşad makamının sahibi olmuştur. Kur'an'a baktığımız zaman da, tasavvufa baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Allah'a teslim olmak. Bir takım insanlar çıkıyor, diyor ki vahye teslim olun. Neden Allah'a teslim olun demiyorlar? Çünkü o zaman foyaları meydana çıkacak. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyi reddediyor adamlar. Diyorlar ki ruh mu? Ruhunuz vücudunuzdan çıktığı anda hafazan Allah ölürsünüz. Yani ruhun vücuttan ayrılmasını ölüm olarak görüyor adamlar. Oysa ki Allah'ın bütün evliyası ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Yani o basamağa geldiği zaman. Sağ kalırsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa, Allah'ın evliyası mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Allah'a teslim edecek olan kişidir. Ama sadece ruhun teslimi yolun bütünü değildir. Ruhun da ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi mutlaka gerekir. Kişi hayatta kaldığı sürece ömrünü teslimlere adayacaktır. Ve de her geçen günü daha mutlu bir günü oluşturacaktır. Kişi Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Allah onu tasavvuf ehli yaptı diye. Allah ona Kur'an'ı öğretti diye. Allah onu irşat makamına ulaştırdı diye.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Hadi Kur'an'a bakalım. Nereden başlıyor olay? Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve kumusselat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte zamanımızın din anlayışını Allah Teala burada ne kadar güzel anlatmış. Allah'ın temel emirlerinin hiçe sayıldığı bir dizaynı görüyoruz zamanımızda. İnsanlar diyorlar ki bizim mürşidimiz öldü. O son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar yoksun olunabilir mi? Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmakla kalmıyor ki. Nefs tezkiyesini farz kılıyor. Nefs tasfiyesini farz kılıyor. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini farz kılıyor. Öyleyse bu Kur'an'ın farzlarıdır. Bu tasavvufun farzlarıdır. Ve bakıyoruz. Kimdir bu tasavvuf? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren tasavvufun içindedir. O mutlaka mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Dikkat edin, tasavvuf ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, sonra da mutlaka mürşitlerine tabi olmuşlardır. Zaten insanları ehli tasavvuf veya onun dışındaki insanlar diye iki gruba ayırdığınız zaman ehli tasavvufun temelinde mutlaka tabiiyet söz konusudur. Ve tabiiyet Kur'an'da farzdır. Birçok insan tabiiyeti inkar ediyor. Ne demek yani diyorlar. Kula kul olunmaz. Allah'a kul olunur. Allah da öyle söylüyor. Bana kul olacaksınız diyor. Kula kul olacaksınız demiyor. Ama Allah'a kul olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlayan bir metredir. İkinci kulluksa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. İkinci defa kul olursunuz. Ve o mürşit size Allah adına teslim alır. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve ermiş evliya olursunuz. Allah'a ruhunu erdirmiş, ulaştırmış olan. Evliya kelimesi hep tasavvuf erbabı için kullanılır. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bu konuyu kesinleştirmiş. Bir sürü saf Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi yok diyor. Allah Teala diyor ki Allah kimi dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim de dalaletliyse onun için bir veli mürşit bulunmaz. Kur'an'da mürşit kelimesi var mıymış? Öyle diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kim de dalaletteyse onun için bir veli mürşit bulunmaz. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki tasavvufla İslam'ı birbirinden ayıran şey mürşide tabi olmaktır, o zaman İslam'ı yaşadıklarını zanneden insanlar gerçekten İslam'ı yaşıyorlar mı? Mürşide tabi olmayı onurlarına yediremiyorlar. Biz diyorlar, bizden üstün birisi olsun ki ona tabi olalım.
buna mı tabi olacağız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, kime tabi olacağınızı Allah'tan soracaksınız. Allah Teala üzerinize tabiyeti farz kılmış. Öyleyse birinci evreye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Kur'an-ı Kerim'de farz. Minibine ileyhi ve yettikun diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Farz. Lokman 15 ve tebise bila men enabe ileyhi. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimûlehu min kablen yetekümül azâbe sümmelatun sarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Gene Allah'a yönelmek farz. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemek kesinlikle farz. Öyleyse daha burada bitti. Her şey ayrıldı. Bir geleneksel İslam tatbikatı var. Kur'an'dan kopmuş ve de insanlar bir boşlukta. Hiçbir dayanakları yok. Ne diyorlar bu insanlar? Aa diyorlar, bakın ne diyorlar. Madde 1 diyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, bu gerçekten %100 doğru. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Aynen, aynen katılıyoruz. Aynen Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyi söylüyor. Şimdi onlar diyorlar ki madde 2, İslam, Allah'a teslim olmak, İslam, Allah'a teslim olmaksa, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam bu şarttan, bu 5 şarttan ibaret olduğuna göre, madde 1. Biz de bu 5 şartı evvel Allah gerçekleştiriyorsak, madde 2, o zaman biz evvel Allah İslam'ız. Kimse bizim İslam olmadığımızı iddia edemez. Madem ki İslam 5 şarttan ibarettir, bu 5 şartın hepsini de biz gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız. İslam'da Allah'a teslim olmak dediğine göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. A benim aziz kardeşim, sevgili kardeşim, sorabilir miyim acaba, Allah Teala ruhunu Allah'a teslim et farz emrini vermiş bize. Fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim et farz emrini vermiş. Nefsini teslim et, iradeni teslim et. 4 tane teslim farz kılınmış üzerimize. Ayıp olmazsa sorabilir miyiz, siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Bu saydıklarınızı teslim etmediniz kesin de, bunun ötesinde teslim edebildiğiniz bir şey var mı? Bugüne kadar bu sualimize hiç kimseden cevap alamadık. Eğer bizi şu anda dinleyenlerden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bizim söylediklerimizi hiçe sayan bu zavallılardan her kim bu sualimize bir cevap verebilecekse, hangi şehirdeyse bize haber versin, biz orada bir konferans verelim, orada karşılaşalım, bize anlatsın bu sevgili kardeşimiz durumu, nesini teslim etmiş acaba Allah'a. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah emrini vaz eder, koyar, vaz eder ve de emrine mutlaka itaat edilmesini ister. İtaat etmeyenleri cehenneme mutlaka gönderir.
Belki şimdi birçok kişi bana diyecektir ki o zaman Allah'ın işi çok zor. Allah'ın bize yüklediği şey ruhunu teslim et, veçini teslim et, nefsini teslim et, iradeni teslim et. Kardeşim sen diyorsun ki bunların son ikisi daimi zikirle mümkündür. Zikir kim, biz kim? Hele hele daimi zikir. O zaman biz bunların hiçbirini yerine getiremeyiz. Allah Teala bizi cehennemine atar tabii o zaman. O zaman biz de onları hatırlatıyoruz, diyoruz ki durun bakalım, durun. Allah Teala ne diyor? Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz diyor. Haberler nasıl orada? Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Onun gerçekleştiremeyeceği şeyi hiç kimseye emretmeyiz. Herkes taşıyabileceği kadar yük alır Allah Teala'da. Ve hiç kimsenin ben bunu taşıyamam diyemeyeceği bir husustan bahsetmek istiyoruz size. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ey benim sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben diyor Allah Teala hepinizden bir tek şey istiyorum. Ötesini istemiyorum. Hepinizin kurtuluşa ulaştırılması benim temel hedefim ve ben sizden sadece bir tek şey istiyorum diyor Allah Teala. Sadece bir tek şey, sadece bir tek şey, sadece bir tek şey. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı diyor siz karışmayın. Siz kalbinizde bu dileği oluşturun, dilinizde de ikrar edin, bana ulaşın. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Kalbinizde olan Allah'a ulaşma dileğini bana ulaştırın, gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hayallerle, masallarla, size asırlardan beri öğretilen yanlış bilgilerle ne diye kendinizi zora koşuyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şu dini biliyorum diye ortaya çıkan şu zavallı televizyonu parselemiş olan profesörlerin haline bakın. Profesörlüklerini nereden alıyorlar? Asırlardan beri insanların yazdırdığı kitapları, müfredat programı yapmış adamlar kendilerine ve onları öğreniyorlar ve onları öğretiyorlar. Öğreniyorlar ve öğretiyorlar da ne oluyor? Öğrendikleri şey kendilerini kurtaramıyor, öğrettikleri de öğrettiklerini kurtaramıyor. Yani bizim üniversitelerimizde, sadece bizim üniversitelerimizde değil sevgili kardeşlerim, dünyanın bütün üniversitelerinde yapılan şey iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmektir. Din öğretisi artık tarihe karışmıştır. Onun için bu görevle görevlendirildik. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Gelin bütün müfredat programını baştan aşağı beraber inceleyelim. Defalarca inceledik. Ve sonuç hüsran. Hiç kimse bugün Türkiye'deki din öğretimi üniversitelerinde din öğrenip de cennete asla ulaşamaz. Hiç kimse. Bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram mevcut değildir. Bu üniversitelerde kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse olay bitmiştir. İkinci adımı atmaya gerek yok. İkinci adıma kimse ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Şirkten kurtulması mümkün değildir.
hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Takva sahibi olması mümkün değildir. Tağutun kulu olmaktan kurtulması mümkün değildir. Tağutun dostu olmaktan da kurtulması mümkün değildir. O benim sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum ki size ne yapsam, nasıl anlatsam Allah'ın hakikatlerini. İşte 7000 saatten fazla konuşma orada, bilgisayarda. Alın, hangi konuyu istiyorsanız detaylarını inceleyin. Hem de baştan incelemeye başlayın ki zaman içerisinde Allah-u Teala'nın bizi nereden nereye ulaştırdığını görün. Elbette başlangıçta Kur'an'ın bütün hakikatlerini bize öğretmedi. Kardeşlerimizin gelişme süreçlerine paralel olarak Kur'an-ı Kerim adım adım bütün muhtevasını bizlere ulaştırdı. Ve şimdi hamdolsun ki biz ve bize tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i bilenlerdir. Öyleyse bu öğreti insanların, üniversitelerin, Allah'ın dışındaki herhangi bir kişinin öğretisiyle gerçekleşmedi. Bu öğrenim Allah'ın öğrettiği öğrenimdir. Onu tanımayan zavallı insanlar kendi aralarında nasıl ahkam keserlerse kessinler, bizleri nasıl sizlere tanıtırlarsa tanısınlar, bu bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'tan emri alırız ve yerine getiririz. Ve O öğretir. Biz öğrenmeyiz, O öğretir. Buraya, kalbimize bunların hepsini öğreten Allah'tır. Öyleyse bizim Kur'an hükümleriyle yaşadıklarımızı tasavvuf mensupları aynı standartlarda yaşamışlardır. Biz de aynı zamanda tasavvuf mensubuyuz. Ama sonuca ulaştığımız zaman 7 safhanın da iki tarafta birden var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvuf mensupları mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek bu yola girerler. Kur'an, eğer diyor Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şöyle şöyle şöylesiniz, demin saydığımız şartları söylüyor. İslam, İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'daki İslam, İslam odur sevgili kardeşlerim. İnsanların İslam zannettiği şey değildir. İnsanların İslam zannettiği şey nedir? İslam'ın 5 tane şartı. Ben diyor İslam'ım diyor. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorum. 5 şartın ibadet olduğuna göre ben de tamam, İslam'ım diyor. Halbuki İslam, İslam'ın 5 şartıyla yaşanamaz. Yetmez. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse cennete giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, açık konuşalım, yüz yüze konuşalım, bize haber gönderin. Söylediklerimize en ufak bir itirazı olan kim varsa bulunduğu yeri söylesin. Orada konferansı gerçekleştirelim ve karşılaşalım. Bize masal anlatmayın lütfen. Allah'ın doğrularını öğrenmeye çalışın. Ve bakınız, bir takım grupların başında olanlar, hepinize sesleniyoruz. Eğer aynı standartlarda giderseniz, biliniz ki omuzlarınızda en ağır vebali yüklendiniz. Çünkü sizin başlangıçta tabi olduğunuz kişiler, onlar bizim yolumuzdaydılar. Yani
Kimden bahsediyoruz? Süleyman Efendi Hazretlerinden mi bahsediyoruz? O kendi mürşidine tabi olmuştu. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştu. Sizler de o zaman yaşayanlar ona tabi olmuştunuz. Ama şimdi kimseye tabi olmuyorsunuz. Bunu da hakmış gibi eğer düşünüyorsanız çok büyük bir vebalin omuzlarınızda olduğunu unutmayın. Bizim mürşidimiz son mürşitti. Ondan sonra mürşit gelmeyecek diyemezsiniz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri olacaktır. Tabiyet asıldır. Tabiyet olmadan hiçbiriniz kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen evvela kurtulamaz. Bir defa öğretinizde bu husus mevcut değil. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. 2000 kişinin içinde sizin de ileri gelenleriniz var. Hepinize ihtarları gönderiyoruz. Ama hiçbiriniz sen burasını yanlış söylüyorsun diyemediniz bugüne kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim omuzlarınızda ağır vebal var. Ya Said Nursi Hazretlerine vaktiyle tabi olmuş olanlar tabi olmadınız mı? Aranızda itiraz edebilecek olan kimse var mı? O rahmetli olduktan sonra tabiyeti ortadan kaldırdınız. Hiç kimse kimseye tabi olmuyor. Peki sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki vebalin farkında mısınız? Sizlere son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. O kadar insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah-u Teala tabiyeti farz kılmamış mı? Gelin bakalım ayetlere beraberce. Ne diyor Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor. Bu isteme fiilinde Allah'tan olacağını söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksiniz. Bu mürşidi Allah'a ulaştıracak kişiyi istemeyi Allah Teala istihane adıyla anlatıyor ve Fatiha suresinde ilk gerçeği anlıyoruz. İyyake nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Senden başka hiç kimseden istihane istenemez diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız senden mürşidimizi öğrenmek isteriz diyoruz. Biz öyle öğrendik. Allah'tan sorduk. Allah da bize nereye gitmemiz lazım geldiğini bildirdi. Gittik, vekile tarif tabi olduk evvela. Sonra bizi götürdü esas mürşide. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İyyâke nestaîn. Günde 5 vakit namaz kılıyorsanız, sünnetleri de kılıyorsanız, hepiniz günde 40 tane Fatiha okuyorsunuz. Ve her gün yalnız senden sorabiliriz mürşidimize diye Allah Teala'ya bunu söylüyorsunuz. Üstelik de bununla kalmıyorsunuz. Diyorsunuz ki İhtina sıratel müstakim, bize sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl? Mürşidinize ulaşacaksınız ki tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyecek ki Allah'a
Milaki olma günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çık, Allah'a ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki. Ve böylece kişi sırat-ı müstakime ulaşacak. Öyleyse olayın muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma talebinin farz olduğunu görüyoruz. Mutlaka Allah'a ulaştıran vesileyi istemek mecburiyetindeyiz. Kimden isteyeceğiz? İfade açık olarak geliyor. Yalnız senden istani isteyebiliriz diyoruz Allah Teala. Başka hiç kimse bize mürşidimizi gösteremez. Öyleyse irşat makamına ulaşmak için Allah'tan sorulacak. Peki bu kadar gürültü ediyoruz da mürşide ulaşmasa ne olur insan? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir şey olmaz, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama gelin görün ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi de Allah Teala mutlaka bir mürşit sevgisi vücuda getiriyor. Eğer o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka mürşine de ulaşıyor, ruhunu da Allah'a ulaştırıyor. Çünkü bunları yapmak üzere Allah Teala'nın vermiş olduğu bir söz var. Artık sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan sormak mecburiyetindesiniz. Ama Allah Teala bunu Allah'tan soracağınızı nereden ifade ediyor? Evvela Fatiha suresinde ifade ediyor. Yalnız senden istihane isteriz diye Allah'a müracaat edeceğimiz kesin. Sonra da Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala yerleştirmiş. Diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Ama bu zor bir iştir.

Ama o kullarım için diyor, zor değildir. İnne hale kebiretün, zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Yeter mi? Yetmez. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döneceğine, Allah'a rücu edeceğine, ona da inananlardır kesin şekilde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ mutlaka ulaşacaklarına inananlardır. Ve اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve muhakkak ki onlar ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Yani ölümden sonra da yeniden ulaşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Bütün güzellikler bu dizayn içerisinde. Allah'a ulaşmayı dilemek ve bu dileğe dikkatle bakın. Arkası mürşide ulaşmaktır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadeti olmadığını kabul ediyorum. Buna rağmen o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü o kişi mümin olmuştur, takva sahibi olmuştur, huşu sahibi olmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün güzelliklerin sahibi olmuştur. Cennetin de sahibi olmuştur birinci katının. İyi kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek ve sonuçları. Böyle bir dizaynda Allah'a mülaki olacağına inanan kişi mutlak olarak kendisini kurtarmıştır. O, hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ona mürşit sevgisini verecek olan Allah'tır. Ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi Allah için mutlaka Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Kim istiyorsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, mutlaka Allah Teala ona namaz sevgisini, oruç sevgisini ve özellikle zikir sevgisini verecektir. O kişi bütün ibadetleri zevkle yerine getiren bir insan olacaktır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'a baktığımız zaman İslam'da 7 tane safa görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiiyet, 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, 21. basamak, fizik vücudun Allah'a teslimi, 25. basamak, nefsin Allah'a teslimi, 27. basamak ve iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın, daha evvel irşada ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesi, iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın 5. kademesi.
İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu gerçekleri yaşadılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Yani baştan başlayalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Kur'an böyle olduğunu açık bir şekilde yazıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtulup, bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele ediyor. Kullarımı diyor. Yani bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, arkasından da Allah'a kul olmuş hepsi. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. 14. basamak. Fetih suresi 10. ayet-i kerime Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Akabe'de senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a

13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onun için orada da Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hidayete ermişler. Öyleyse mutlaka bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? 25. basamak. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim ve ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe hepsi fizik vücutlarını veçlerini Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Peki nefslerini teslim etmişler mi? Yani ihlas sahibi olmuşlar mı? Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Deyin ki nahnu lehu muhlisin. Muhakkak ki biz ona muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Dinde nefslerini halis kılmışlar Allah'a. Peki daha sonraki kademe burası 27. basamak. 28. basamağın dördüncü kademesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Sahabe adı verilenler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Öyleyse ölçüye bakalım nasıl bir muhteva bu? Allah Teala bu konuda açık bir şekilde dizaynı gerçekleştirmiş. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada dolaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın, hakkı tukatı takvanın sahibi olmuşlar mı? Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Hepsine de irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala irşat makamının görevini vermiş. Hepsi irşada memur ve mezun olduktan sonra tabiini de irşada ulaştırmışlar. Gerçek mi? İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabi kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar tabiin adını alıyor. Daha sonra tabiine de tabi olanlar çıkıyor. Tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim 7 safa içerir. Bütün sahabe 7 safayı tahakkuk ettirmiş. Tasavvufa bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet temel şart ikinci safa. Ruhun Allah'a teslimi fena fillah olmak üçüncü safa. Fizik vücudun teslimi muhlislerden olmak dördüncü safa. Nefsin teslimi muhlislerden olmak 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim edip Allah'ın iradesine bağlanmak.
artık

Allah'ın iradesinden aldığı sadece emirleri gerçekleştirmek, irşat makamının sahibi olmak. Mürşide ulaşmak da, mürşit olmak da tasavvufun temel iki prensibidir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmış. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'de aynı paralel içeriyor. İslam da aynı şeyi emrediyor. İrşada ulaşmayı da emrediyor. İrşat makamının sahibi olmayı da, mürşide ulaşıp tabi olmayı da emrediyor. İrşat makamının sahibi olmayı da emrediyor Allah Teala. Diyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim olun diyor. Arkasından da diyor ki ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a mutlaka teslim olun. Ondan sonra ölün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim 7 tane safayı üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe bunları yaşıyor. Yaşayanlar İslam olmak şerefine eriyorlar. İslam olmak gerçekten Allah'a teslim olmak demektir. Ama neyin teslimi? Ruhun teslimi 21. basamak. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 27. basamak. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesi. 4 tane teslim İslam'ı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse İslam standartlarının içine giremez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne söylüyorsa tasavvuf mensupları sadece onu yaparlar. Bu ise İslam olmaktır. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Dikkat edin ki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Ve hepsi de Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi kainatın o tek dinini, Hanif dinini yaşadılar. Kur'an Hanif dinini yaşamayı farz kılıyor. Hanif dininin Arapça adının İslam olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için sen büyük bir gayret sarf edeceksin. Sen veçhinle bu konuda gayretin sahibi olacaksın. Hanif olarak kendini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din Hanif dinidir. Yani ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar devam edecek din, o Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Başka bir dinden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim boyunca. Ötekilere kitap sahipleri diyor ama aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de, Hazreti Uh'un da, Hazreti İbrahim'in de aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Dikkat edin. Bu 5 peygamber ul-azm peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızı iyice yerli yerine oturtmaya çalışın. Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Bizi layıkı veçiyle tanımıyorsunuz. Hakkımızda zanlara dayalı ve yanlış bilgilere dayalı
hükümler veriyorsunuz. Ve de kendinize yazık ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bütün perdeler birer birer açılacaktır. Kim olduğumuzdan emin olacaksınız. Şu anda da inceleyebilseniz, şu anda da emin olacaksınız. Kaldı ki, emin olmanın bir başka yolu bizatihi Allah'tan sormaktır. Zaten başka türlü bütün bilgileri alsanız, gene biz deriz ki mutlaka neticede Allah'tan da sorun. En ufak bir şek ve şüphe kalmamalı içinizde. Çünkü yakın gelecekte birbirimize çok ihtiyaç duyacağız. Günler yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ayrı olmak, karşı olmak, bunlar bizlere yakışmaz. Biz Allah'ın dostları bir olmak mecburiyetinde olanlarız. Ve dünya üzerinde temel tabiyet müessesesi sadece bir tanedir. Ona tabi olanlar bütün oluştururlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan sorun. Bizim kimliğimizi sorun. Ve söylediklerimizi dikkatle inceleyin. Özellikle ihtarları alın. İhtarları inceleyin. En ufak beğenmediğiniz bir yerde derhal bizi bulun, konuşalım. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. İnananların arasında hiçbir aykırılık olmamalı. Hepimiz Kur'an'a tabiiz. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Öyleyse bugüne kadar hep Kur'an'la yaşadık. Bize tabi olanlar hepimiz Allah'a teslim olanlarız. Ama bir kısmı henüz ruhlarını teslim ettiler. Bir kısmı fizik vücutlarını, bir kısmı nefslerini ve neticede iradelerin teslimine gerçekleştirenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka birlikte olmamız lazım gelen günlere doğru yaklaşıyoruz. Tehlike sadece bizim ülkemizi ihata etmiyor. Tehlike evrenseldir.

İşaretler birer birer tamamlanıyor. Ve biz size soruyoruz. Divayı hant altında toplanmanın zamanı gelmedi mi? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Üç kitapta 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekte, onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki lafzını da ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp
önünde diz çöküp, el öpüp tövbe etmesi. Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, yedi safhanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe edersek? Tövbe edersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secde edenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arılırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları, henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkisinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu yedi katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gökkatına. Ulaşan ruh. Altıncı gökkatında Beytül Haram'ın altında secde eder. Yedinci gökkatında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kader derecelerini aşar. Ümmü kitaba ulaşır. Ümmü kitaba aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Salihine ulaşır. Divan-ı Salihine aşar. Zikir hücrelerine aşar. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetin Müntaha'ya ulaşır. Bu Sesetin Müntaha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

ويهدي إليه ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dinlediği kişiyi. Allah'ı Allah yeştevi seçer men kişiyi yeşayı dinlediği kişiyi Allah kendisine seçer. Seçtikleri mi? İnsanların %95'inden fazladır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَزَلَمُوا وَزَالِمْدِرْلَرْ Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. وَلَا يَهْتِيَهُمْ tarika ve onları tarika ulaştırmaz, hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları cehennem yoluna ulaştırır, cehenneme giden yola ulaştırır. حَلْزِنَ فِيهَا اَبَدًا Orada ebediyen kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler. İkinci kısım, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. İşte insanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü onun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o mahlukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah Teala geri istiyor. İstemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki kapı o kapına girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. Ya Rabbi ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum. İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim? Kalpten bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse. Dilerse ne olur? Allah-u Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder. Ve o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir. Bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra
dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah-u Teala mutlak ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. O güne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi vüsül kökünden gelir. Vasıl etmek, ulaştırmak demek. Ayet-i kerime vellezine yasulüne ma emerallahi bihi en yusale. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler. Ma şeyi, emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, en yusale, ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ne Allah-u Teala'nın emrettiği şey? Ruhumuz. Yani Allah'ın ruhu, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Nefse hitap ediyor Allah-u Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levame, mülkime kademelerini geçmiş. Mutmainne kademesine gelmiş. Yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyeten nefsül mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil. Nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine yükselerek ulaş. Sonra da fizik hücrede sesleniyor.
etuli ve ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Vetuli cenneti, ve cennetime gir. Ve ise hem fizik vücut hem ruh bu konuda devrede. Birden hepsi devrede. Nefse baktığımız zaman 7 kademe görüyoruz. Nefse emmare birinci gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi devame ikinci gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkışı ifade eder. Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbike radiyeten vardiye ve tulî fî ibâdî ve tulî cenneti fecr suresi 28. ayet-i kerime. Emmâre levvâme mülhime ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye beşincisi oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh ve tezkiye ol, nefs-i tezkiye, yedinci gök katındaki ruhun yedinci gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi, tezkiye kişi, tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi, fazıllara bu %49, 7 defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil, başlangıçta %2 öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7, %49 eder. 2 de başlangıçta nefsin kalbine giren nur, %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katını emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerim mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah-u Teala diyor ki Allah adalet olanları bırakır. Ama adalet olanlardan her kim, ki herkes adalettir başlangıçta, bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O diyor bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın ikramıdır. Lütfu keremi Allah'ın ikramıdır. Kerem ve ikram kelimesi aynı kökten geliyor. Kerem eden, ikramda bulunan, ikram o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz, karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh bir emanettir
Allah-u Teala emanetini kendisine istiyor. Ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu 2. kat cennetin sahibi kılar. Bu noktadan sonra ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır, bitmedi. O noktadan sonra dik yokuş başlar. O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudunun kalbindeki nurların %80'i geçmesiyle mümkündür. Bu ise gerçek anlamda bir dik yokuştur. O güne kadar günde 3 saatlik olan normal bir zikirle kişi ruhunu 7-8 aylık bir sürede Allah'a ulaştırmıştır. Günde 3 saatlik zikri kişinin 18 saate çıkarması gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa, ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye, o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder. Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir. Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dilini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika bir olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra kişinin muhlis olmasıdır.
Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah Teala onu İhlas makamına geçirir. Sonra da geriye iradesini teslim etmek kalır. Allah böyle olan, muhlis olan kulunu mutlaka, eğer o kişinin ömrü varsa, muhlis olmak konunun dik yokuşu açtıktan sonraki ikinci kesimindir. Birincisi ulleri bab olmak, daimi zikre ulaşmak. Bundan sonra tövbe-i nasuhu Allah Teala tarafından davet edilmek. Kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası yedinci kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiiyet ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Bunlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. Dördüncü safa. Zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa. Nefsin teslimi, daimi zikir. Ulu'l-elbab makamı. Sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı. Sonra da İradeyi Allah'a teslim ederek irşada Allah Teala tarafından memur ve mezun kılınmak yedinci safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yedi safa dört teslimlik bir yaklaşım ve Allah Teala tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz.

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28. Son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ruhun Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Kat edeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam 22. basamaktır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

Allez, ouais, ça. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si

rahmet olmak üzere, bu nurlar yükselir, biz de altmış bire ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahi de o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam zühd makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve zühd makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Aştığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır başlangıcında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa yükselir ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar
Zulmani kapıyı kapatan o kapının, yukarıdan aşağı inen kapının, ki bu kapı Zulmani kapıyı kapatmıştır, sadece tek kapı vardır. Ya Zulmani kapı açıktır, o zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar, bir o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır, bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri, nur giriş kapısı. Adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazl ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlı ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması, ya da Rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya
Rabbani kapı kapalıdır. O zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmet ve faz kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. Nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standardın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i aştığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi birinci makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra züht makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini, kişinin idrakini ifade eder. Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi
hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulu'l-elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki: Li ulu'l-elbab yezkurullaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulu'l-elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulu'l-elbab olmasını ve davetiye geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: Feskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulu'l-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulu'l-elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için, neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulu'l-elbab makamında o kişiye Allah Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerin eşi olan fazıllardan, faziletlerden %98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri
böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana gösterdiğimiz, göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse ihlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela İhlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine künefae diyor Allah Teala. Öyleyse ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Yani başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar.
başka bir şeyle emrolunmadılar, şununla emrolundular. İlla sadece şunun için, li yabdallâhe, Allah'a kullar olmakla, olmak için, olmakla emrolundular. Muhlisine, halisler olarak. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak. Lehuddine, onun dininde. Allah'ın dini için, Allah'ın dininde, Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, ulelbap olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, ihlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyi de Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimlerdi, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dinin adı hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, İradenin teslimi diye görünür. Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah-u Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor.
Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında beş kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter. Başımız üzerine salih nuru verir. Evvela bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Salih makamının başlangıcı tövbe-i nasuh'la başlar. Tövbe-i nasuh'a davet ediliriz. Günahlarımız örtülür. Salah nuru alırız. Günahlarımız sevaba çevrilir. İrademiz Allah'a teslim olur. Ve böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Salih makamının sahipleri evvela zemin katı görürler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından İhlas makamından bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında gösterilen son husustur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta seccadeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalacak olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makam olan ihlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin
en yüksek makamının sahipleridir. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata kadar, yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve ihlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir. Hem de yedinci kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce altıncı kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana dergahta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek birinci kata ulaşırlar. Diğerleri, yani yedinci kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. Birinci kattan ikinci kata yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabilenler ikinci katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamının elini öperek her biri evvela sağ kanat birisi, sonra sol kanat birisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün oraya kadar çıkabilenler o suvarılma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar, yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler suvarılma havuzlarına bir bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarına itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece ikinci katı görmezler. Üçüncü kattaki iki katlı mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez. İhlas makamında gösterilir bunlar. Gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler o katlara
çıkmadan evvel ikinci katta su arınma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la devrin imamı onları öpüp durduktan sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır, yedinci kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la devrin imamı geçerek biri sağa biri sola üçüncü gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak iki katlı mescide secde ederler. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlevleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah-u Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zikir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela o gösterilir. Sonra ümmül kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra kudret denizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra makam-ı mahmud gösterilir. Dördüncü alem. Sonra divan-ı salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem. İndi ilahi gösterilir. İndi ilahi de huzur namazının imamı, arkasındaki iki kişi, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar dört sıradır. Sonra yetmişler. Birincilerin sırtında siyah cübbe. İkincilerin sırtında bal rengi cübbeler. Ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşat makamına tayinin temel esaslarını içerir, son retuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı
halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulu'l-Elbab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken 7 yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman 7 kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda 7 kat yerler, zemin kattan yukarıda 7 kat gökler vardır. İse zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı 7 kat yerlerin gösterilmesi rüyeti Ulu'l-Elbab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan 5 tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi, yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İlahi makamına ulaşmak, gördünüz ki farz. Bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
0: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
0: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr.
1: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa, sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce şu anda

yolsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis yani şeytan Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar. Ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık %90 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için

toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır hiçbir cemaatte. Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse İkinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse, o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması haline. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah Teala o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu?
kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu. Kalbindeki ekinleti aldığı zaman onlara ona derecat veriyordu. Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında kalpteki küfür kelimesinin altta içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün, mutlaka sevapları günahlarından fazladır, mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşidine de ulaşmışsa, o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala, yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa, o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez, o kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazançları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları,
başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinnet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade eder ki, kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde
hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs teskiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33.000 zikir. 33.000 zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına girebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah-u Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah-u Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
O kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz, onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları,
Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hani fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

Muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

Böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Eyyâke nestaîn ihdinas sırâta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağız. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için, ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azından en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, işte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi, Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan, mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayrıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse,
Ben sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir.

Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah-u Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise, o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir sas halinden, amin ve mesnun olan bir sas halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey cinler, hayvanlar, her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üst

üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah-u Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah-u Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan, Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti, o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfüren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah-u Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisi seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki, insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rad 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine, ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim, eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağın şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım, onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve
O ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse, o zaman oradan ayrılarak Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah talahatte olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. O namaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet. Mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet. Ruhu vücuttan ayrılır. Allah o ruhu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Üçüncü kat cennet. Peki ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım bu dileğimi kalpten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum." İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah'a içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl,
%2'de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nur olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz. Allah doldurur. Kişiyi zikretmez. Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk halini alır. Namaz bir zevk halini alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mir Vakfı'nın mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mir Vakfı'nın mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o Peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız. Öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah-u Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için, şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah-u Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak, sizi tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan ve cümlesi.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bize ilim verdi. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu ilmi sizlere ulaştırabilecek olan İmkanları da verdi. İşte sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindir. Öyleyse her halükarda herkes yaşamak için başkalarına muhtaçtır. Başkalarının diktiği bir elbiseyi giyecektir. Bir gömleği giyecektir. Buğday yetiştirenlerin yetiştirdiği buğdaydan, çeşitli sebzelerden yiyecektir. Kasaplardan et alacaktır. Herkes kendi görevini yapacak ve topluma sunacaktır. Böylece ortaya konanlar talipler tarafından alınıp tüketilecektir. Öyleyse karşılıklı bir diyalog, yardımlaşma ve değişim söz konusudur. Yetiştirenler var, satanlar var, tüketenler var. Satanlar sadece bir aracı pozisyonunda. Ama aracılar olmasa, satılacak olan malın alıcıya ulaştırılması da söz konusu olmaz. Öyleyse bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünelim. Herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hamdolsun ki büyük kısmınız mutluluğu başardınız. Mutluluğun temelinde başkaları için yaşamak en fonksiyonel hüviyeti taşır. Ve de kişinin mutluluğunun doruğa çıkması o kişinin bütün boyutlarda başkaları için yaşamayı başardığı noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını sadece başkalarını mutlu etmek için harcarsa, tüketirse, onun her günü mutlaka mutluluğun doruklarında geçer. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamaz.
Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, bir başka ifadeyle başkaları için yaşarsa, işte davranış biçimlerindeki temel felsefeyi, Allah-u Teala'nın hedeflerini en iyi kavramış kişidir. Allah-u Teala herkesi başkalarına yardım etsin diye bir araya getirmiştir. Eğer insanlar Rabbena hep bana derse, onlar sadece mutsuz olurlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkalarını da mutsuz ederler. Bir insan eğer manevi bir terbiyeyi almışsa, manevi açıdan cihazlanmışsa, o kişi başkaları için yaşamanın ilk adımını atmıştır. Ona öğretilen hayatına mutluluk elbisesini giydirmek istiyorsan, huzur libasına bürünmek istiyorsan, o zaman kendini başkalarının mutluluğuna hasret. O istikamette çalış. Her saniye bir başkasına nasıl mutluluk verebilirim diye düşün. Hayatın sadece bunu gerçekleştirmek üzere geçsin. Ne çıkar sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki insanlara birkaç güzel söz söyleseniz. Evet, hiç sebep yokken seni çok seviyorum deseniz. Ne kaybedersiniz ki? Eğer gözlerinizden o söylediğinize paralel bir görüntü ne diyorsa, bir işaret varsa, gözleriniz de aynı şeyi söylüyorsa, etrafınızdaki insanları ne kadar çok sevdiğinizi gözleriniz de onlara bildiriyorsa, o zaman hedefe ulaştınız demektir. Unutmayın, Allah Teala herkesi başkalarını mutlu etmek üzere yarattı. İnsanlar için ya mutluluk vardır ya da mutsuzluk. Bu iki kutbun arasında insan her gün farklı noktalarda bulunur. Çok mutlu olduğu günler vardır. Daha az mutlu olduğu günler vardır. Ve mutsuz olduğu günler de vardır. İşte burada durun. Neden mutsuz? Talep ettiği herhangi bir şey gerçekleşmemiştir. Ne olur? Gerçekleşmemişse, Allah-u Teala'nın hazineleri bol. Bir başka hedefe yönelin. Ama dikkat edin de bu hedef başkalarını mutlu etmek istikametinde bir hedef olsun. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o davranış biçimlerinin en mütekamilini, alanındaki en gelişmiş statüsünü tatbik sahasına koymuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun için asli unsur sevmektir. Sakın insanlardan nefret etmeyin. Onlar nefreti kazanabilecek olan şeyler yapsınlar. Bu onların problemi. Ama siz onlardan nefret etmemelisiniz. Onları da sevmeye çalışın. Etrafınızda en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar
bir sevgi halesi oluşsun. Siz madalyonun sadece sevgi tarafını görün. Biliyorsunuz ki bir tarafında nefret var, bir tarafında sevgi. Sizden nefret edeni de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman siz işini yapmışsınız demektir. O kişinin sizden nefret ettiğini bilerek onu sevebilecek misiniz? İşte bize böyledir lazım. Onu idrak eden kardeşlerimiz bizi temsil edebilirler. Öyleyse bir yuvadasınız. Bu yuvayı lazım geldiği biçim ve boyutlarda temsil etmekle mükellefsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, biraz derinine girebilseniz konuların, biraz Allah'ın sizden ne istediğini idrak etmeye çalışsanız, göreceksiniz ki Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, başkalarını mutlu etmenizi. Bunun manası ne? Bunun manası sizin onların her birinin kat kat fazla mutlu olmanız. Kime ne kadar mutluluk veriyorsanız Allah Teala da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse etrafınızda 20 kişi var. Her birine onları mutlu edecek şeyler söylüyorsanız o söylediklerinizin toplamı kadar mutluluk Allah Teala tarafından size verilir. Demek ki siz her birine verdiğiniz mutluluğun 20 katı mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın istediği ne? Bütün insanların mutlu olması, huzur içinde olması. Yani kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, yani kişinin dış dünyasındaki kavganın bitmesi, yani kişinin Allah ile olan ilişkilerinde zirveye ulaşması. Elbette zirve daimi zikri gerektirdiği için kolay bir iş değildir. Ama o zirvede işlem yönünden, ibadet yönünden zikir ibadetlerin en büyüğüdür. O en üst seviyede olmadığınızı düşünelim. Başkalarına hizmet etmekle, onları mutlu etmekle zikrin size sağlayacağı mutluluğu sağlayabilirsiniz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Zikri bir kenara bırakın, başkalarını mutlu edin diyor muyuz? Hayır. Başkalarını mutlu ederken de zikir yapın diyoruz. Eğer zikri Allah Allah Allah diye bir sessiz zikirden diye bir sessiz zikre sonra da dilinizi de kımıldatmadan enfüsi zikre, iç dünyanızdaki zikre dönüştürebilirseniz ve bu konuda uzun süre gayret ederseniz bir gün iç zikrinizin günün bütününü doldurduğunu göreceksiniz. Uyumaya girerken zikirle giren siz dilinizle kımıldatmadan zikretmeyi bu sürede getirince nasıl getireceksiniz? Her gece yatarken bir defa kıbleyi sağınıza alarak yatacaksınız. Sağ kulağınızı yastığa koyacaksınız. Ve sağınıza yani kıbleye dönerek uyuyacaksınız. Uyurken dikkat etmeniz lazım gelen bir şey, kalbinizin atışlarını kulağınızı o yastığa koyduğunuzda azıcık sağa sola oynatarak
kalbinizin çift atışlarını Allah, Allah, Allah, Allah diye atışlarını duymanız. İşte uykuların en güzeline o zaman dalarsınız. O zaman bütün rüyalarınız pırıl pırıl rüyalar olur. Hep güzellikleri yaşarsınız. Kabus görmezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın yoluna girmiştir. Sonra mı? Sonra o kişi değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse, bilmediği, tatmadığı bir huzur ve mutluluğu yaşayacaktır. Dünyadaki en mutlu, huzurlu insanlardan birisi olacaktır. Ne zamana kadar? 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidini Allah'tan sorar. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gider, tabi olur. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safa ve ruhun 7 tane gök katına birer birer ulaşması, nefsinin kalbinde emmare, levame, mühime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nur oluşması %7'den, %49 eder. Başlangıçta giren %2 rahmet nuruyla beraber kalbe giren %49 oranındaki fazıllar o kişiyi nefs tezkiyesine ulaştırır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği bir nimettir. Bu nimeti tamamladığınız güne kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Burada unutmamanız lazım gelen nedir? Bu mutluluğunuzu başkalarına da ulaştırmanız. Başka insanlara mutluluğunuzu ulaştırmaya çalışın. Mutluluk sirayet edici, yani yayılan, başkalarına bulaşan bir güzelliktir. Onlar da sizin gibi mutlu olsunlar diye çalışın. Sizden etrafınıza mutluluk yayılmalı. Şu anda nasıl hissediyorsunuz sevgili kardeşlerim kendinizi? Eğer mutlu değilseniz hemen Allah diye zikre başlayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz zikir sizin üzerinizde mutlak tesirini gösterir. Dilemediyseniz göstermez. Çünkü siz kabloları birbirine bağlamamış durumdasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek bir bağdır, bir kablodur sizinle Allah arasında. Dilemiyorsunuz. O kabloyu yok ettiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra vuslata ulaştıysanız, ki ulaşmamanız mümkün değildir, ondan sonra şeytan size musallat olacaktır. Ona mağlup olursanız düşersiniz.
Allah'a ulaşan ruhunuz size ulaşana kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ulaşmayı diledikten ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte davranış biçimleriniz başkasına örnek olmalıdır ki onlar da sizin gibi yapsınlar. Onlar da sizin gibi mutlu olsunlar. Siz başkalarına güzel davranınca onlardan da güzel davranışlar beklemeye hakkınız olur. Eşyanın tabiatına uygun olan nedir? Birisi size

Öyle olmayın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar varsın size diş bilesinler. Varsınlar size kızsınlar. Allah'ın yolundasınız diye kim size kızıyorsa bu sizin için bir şereftir. Onlar sadece Allah'ın yolunu ve onun güzelliklerini bilmedikleri için size kızarlar. Ama mutluluk terazisinde tartıldığınız zaman siz mutlusunuz, onlar mutsuz. Terazilerin iki kefesinden biri sizin kefeniz, yukarıda Allah'a yakın, onlarınki aşağıda şeytana yakın, sıfır noktasından. Aynı seviyede uzaktasınız. Birisi yukarı doğru uzakta, mutluluk terazisinde. Birisi aşağı doğru, orta noktadan uzakta. Sıfır noktasından yukarı çıkan şey mutluluktur, aşağı inen de mutsuzluk. Öyleyse Allah Teala insanları sıfır noktasında mı yaratmış? Evet. İnsanı yaratmış. Topraktan. Kirli topraktan. Salsa halinden. Sonra ona ruhundan üfürmüş. Ve böyle bir insan çıkmış ortaya. Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Ve de onlardan biz insanlar birer birer dünyaya gelmişiz. İşte şu anda bizden evvel ölen milyarlarca insan var. Şu anda bizler hayattayız. Bizler de bir gün öleceğiz. Bizden sonra da milyarlarca insan hayata gelecek, yaşayacak. Onlar da ölecekler. Ne diyor bir şair? Baki olan bu kubbede bir hoş sadaim işliyor. İşte siz de insanlara güzel şeyler söylerseniz, hayatınızı insanların mutluluğuna adarsanız, sizden de insanlar en güzel şekilde bahsedeceklerdir. Peki neden bizden en güzel şekilde bahsetmiyorlar? Şeytan gelecekteki dünya mutluluğunu bizim gerçekleştireceğimizi biliyor. Onun için bizi insanlara kötü göstermek konusunda ve bu hedefi geciktirmek konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Hala birçok insan incelemek gereğini bile duymaksızın aleyhimizde. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış bir şey değil mi? Bir insanı suçlamak. Ama başkaları öyle söylediği için suçlamak. Bir insanın bir başkasını suçlayabilmesi için bir suç unsurunun var olup olmadığından emin olması lazım. Bunun sağlaması ise ancak tahkik ile mümkündür. Kişi alacak, kasetleri dinleyecek. Ne söylüyoruz acaba biz? Söylediklerimizi dinledikten sonra hiç kimse bizden nefret etmez, edemez. Sadece bizi sever. Sevgi sirayet eden, yayılan bir müessesedir. Biz bizi sevenleri de severiz, bizi sevmeyenleri de severiz. Allah onları da yaratmıştır. Eğer insanlar şeytanın tesirindelerse, onlar bizi başlangıçta sevmeyeceklerdir. Çünkü şeytan insanları aleyhimizde birçok şey söyletecektir. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygun. Ama sonra söylediklerimizi mihenge vurdukları zaman, teraziye koydukları zaman kendimizi onları da dahil olmak üzere bütün insanlığın mutluluğunu adadığımız ortaya çıkacak.

olacaktır. Bu böyle bir hakikate ulaşan bir kişi ne kadar kötü niyetli olursa olsun düşünmeyecek midir? Biz ona karşı haksızlık etmişiz demeyecek midir? Başkasına söylemesinden bahsetmiyoruz. Kendi iç dünyasında bunu söylemeyecek midir? Eğer o kişi kibirliyse, gururluysa ve bizi hiç incelemeden bizim hakkımızda hüküm verip bize karşı çıkmışsa o zaman bundan utanç duymayacak mıdır? Sevgili kardeşlerim, biz onları da severiz. Bize karşı olan, aleyhimizde şu veya bu şekilde yazı yazan, söz söyleyen birçok insan bizi tanımadıkları için bunları söylerler. Niçin söylerler? Çünkü biz onları din öğretenlerin söylediği o eksik din eğitiminin dışındayız. Bizim eğitimimiz insanlar tarafından gerçekleştirilmedi. Bizi eğiten Allah'tır. Eseri de ortadadır. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. 8536 sayfa. Onu Allah'ın yardımıyla gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin de her birisinin derece derece onun yazılmasında, basılmasında, ciltlenmesinde katkıları oldu. A'dan Z'ye her ayet-i kerimeyi tek tek gözden geçirdik. Allah'ın bize işaret ettiği bütün değiştirmeleri biz gerçekleştirdik. Herkes aynı olaya farklı bakabilir. Ama önemli olan Allah'ın nasıl baktığıdır. İşte o Kur'an-ı Kerim Allah'ın bakış açısını bütün insanlığa asırlar boyunca haykıracak olan bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, biz herkesi severiz. Bize kızanlar da, hakaret edenler de buna dahildir. Allah Teala bize kimseden nefret etmeyi nasip kılmadı. Nefreti kalbimizden söktü, aldı. Kini, intikam duygusunu söktü, aldı. İnsanlar bize düşmanlık etmiş olabilirler. O bizim problemimiz değil, onların problemi. İnsanların büyük kısmı bizim ülkemizde hala bizi anlamamış olabilirler. O da bizim problemimiz değil. Çünkü anlamayan kişi mutluluğu yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bize mutluluğun reçetesini yazdırdı. Tatbik eden kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Bu dünyada da insanların en çok istediği şey mutlu olmaktır. Öyleyse bu davranış biçimlerinizde mutlu olmanın ne olduğunu çok iyi bileceksiniz. Mutlu olmak bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyasında mutlu olmasıdır. Başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesidir. Burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Onlar sizinle kavga etmekte devam edebilirler. Bu onların problemi. Ama siz kavgayı bitireceksiniz. Onları sadece tavsiyelerde bulunacaksınız. Sadece onları
incitmemeye çalışarak ikaz edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını ister. O insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavganın bitmesini ister. Dış dünyalarında o insanların başka insanlarla olan kavgalarının bitmesini ister. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını hiç istemeyen, işlemeyen bir hüviyete ulaşmasını ister. İşte mutlu insan odur ki o bu üç ayrı cephede başarıya ulaşmıştır. Öyleyse bu davranış biçimlerini herkese ulaştırmalısınız. Zikirle nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusudur. Nefsin kalbinde afet olsa da eğer kişi başka insanlarla ilişkilerinde onları kırmayacak olan, aksine onların beğenisini kazanacak olan bir davranış biçimleri dizisi tatbik ederse hayatının bu istikamette şekillenmesini başarabilirse, o kişi başkalarını mutlu eden bir kişidir. İşte asıl mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamak, size kızanları da mutlu etmeye çalışmak, onlara da mutluluğun formülünü, reçetesini vermek, onları da mutlu etmek konusunda bütün gayretiyle kişinin çalışması. Bu davranış biçimlerinin temelini teşkil eder. Allah-u Teala'nın bütün insanlığa emri budur. Başkaları için yaşamak diyoruz adına. Kim hangi ölçüde başkaları için yaşıyorsa, hangi ölçüde kendisini defterden silebiliyorsa o kadar mutludur. Mutluluk başkalarına hizmetin aynasıdır. Bu ise beşeri münasebetlerde, yani davranış biçimlerinde, insan ilişkilerinde en önemli faktördür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sonsuz defa da hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden kini, nefreti kökleriyle beraber söktü, yok etti. İnsanlar bize kötü davranabilirler, kötü söz söyleyebilirler. Ama biz onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir duygu bizim içimizde artık neşvi neva bulamaz. Kök salamaz, gelişemez. Nefret yok. Kin yok. Sevgili kardeşlerim, hepiniz davranış biçimlerinizde bunu hedef ittihaz etmelisiniz kendinize. Size kötü davrananlara da İyi davranabilecek misiniz? İşte davranış biçimlerinin özü budur. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayabilecek misiniz? Sanki zor bir şeyden bahsediyormuşum gibi söylüyorum değil mi? Adayabilmek. Gerçekten insanlara çok zor geliyor. Başkaları onlara kötü davranırken o kötülüğü hiçe sayıp onlara
iyi davranabilmek. İşte Allah'ın tasarrufuna girdiğiniz zaman onu yapmayı öğreneceksiniz. Siz kimseye o zaman düşman olamazsınız. Hiç kimse için Allah-u Teala'ya onu cezalandırması için müracaat edemezsiniz. İçinizden gelmez. İç dünyanızda intikam duygusu bütünüyle yok edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yüz milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız, birçoğunda hayat var. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar diye üç grup insandan bahsediyor. Her gezegene göre diğer gezegenler, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlardır. Öyleyse biz de size soruyoruz, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizleri bu kadar çok seviyorsak, bu sevgi kendi boyutunda bir sonsuz mutluluk veriyorsa bize, o zaman sevmekten güzel ne var ki? Biz Allah-u Teala'nın telefonuyuz. O ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Şimdi de söylediklerimiz bize ait olan sözler değil sevgili kardeşlerim. O konuşturuyor. O bizim sahibimiz. Ne dilerse bize onu yaptırır. Daha açık bir ifadeyle biz onun tasarrufundayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, Allah'ın indinde bütün güzellikler sizin için. Atalarımız diyor ki ne ekersen onu biçersin. Ne kadar güzel bir söz sevgili kardeşlerim. Başkalarına nasıl davranırsanız onlardan aynı davranış size geri döner. Başkalarına öfkeyle davranırsanız, öfkeyle cevap alırsınız. Başkası size öfkeyle geldiği zaman önemli olan o noktadaki davranışınızdır. Öfkeyle gelip de size kötü söz söyleyen birisine, siz de kötü söz söyleyecek yerde sükunetle ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum. Tamamen haksız bir davranışla geldi size, birisi çatıyor. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilir misiniz? İşte siz o zaman davranış biçimlerinin Allah-u Teala'nın emrettiği standardını gerçekleştirmiş olursunuz. O böyle istiyor. Hazreti İsa ne diyordu? Senin yanağına bir tokat atan kişiye öbür yanağını da uzat. Bir de oraya bir tokat atsın.
bu intikamın bütünüyle yok olduğu bir dönemi ifade eder. Elbette Hazreti İsa bir peygamberdi. Elbette onda bütün affetler Allah-u Teala tarafından yok edilmişti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse esas muhteva ne? Esas muhteva başka insanlara mutluluk ulaştırabilmek. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak. İşte bir insanı dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapan temel kanun budur. Kim başkalarının mutluluğuna kendisini adamışsa, herkese verdiği mutluluğun aynını, hatta bir kat fazlasını Allah-u Teala ona da yaşatacağı için, mutluluğu veren kişiye de yaşatacağı için, o kişi ne kadar çok insana mutluluk ulaştırırsa, o kadar geniş spektrumlu bir mutluluk denizinin içinde yüzer. Hayatının her dakikası, her saniyesi başka insanların problemlerine çözüm aramak üzere. Allah yolunda bir gayret sarf etmek üzere ve o sarf ettiği gayretle başka insanların da mutluluğunu öğrenip yaşamasını temin etmek üzere bir faaliyetin içinde olacaktır. Belli bir muhteva, bunu gerçekleştiren kişi için kesintisiz bir mutluluğu bünyesine alır. O kişi biriyle onu mutlu edecek bir davranışın sahibi olarak konuştuktan sonra onun yaşadığı mutluluğun aynını, iki katını kendisi yaşar. Sonra bir başkasına ulaşır, onun da mutlu olmasını ister ve de bunu sağlar. İnsanlar hep kendi cephelerinden düşündükleri için onlara göre hep başkaları kabahatlidir, kendileri kabahatli değildir ve de başkalarına hep şikayet ederler. Oysa ki başkalarının onların üzerinde vücuda getirdiği, onları üzen davranış aslında kendilerinin daha evvel o kişiye karşı oluşturmuş oldukları bir yanlış davranışı hedef almıştır. Kişilerin nefsindeki intikam arzusu, kendilerine yapılan kötülüğün başkasına iade edilmesini icap ettirir. Allah'ın dostları onlardır ki, onlar intikam duygusundan kendilerini Allah'ın kurtardığı insanlardır. Neyse sevgili kardeşlerim, kötülük, kötülüğü yapanın yakasında kalan bir lekedir. Ama iyilik, o lekenin temizlenmesini ifade eder. Kendi cephesinden. Kim bir kötülüğe iyilikle cevap verirse, o Allah'ın katında kutlu bir insandır. Böyle bir kutlu oluş, Allah katında bir değerin sahibi olmayı ifade eder. Aynı zamanda mutlak hüviyette o kişinin mutlu olmasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güzel olan sevmek değil mi? Hep sevmeliyiz. Sevmek üzerine bir dünya kurmalıyız. Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlara
sunduğunu görüyoruz. İnsanları onun için cemaat halinde yaşatıyor ki herkes etrafındaki herkese yardım etsin, onların gönüllerini alsın, onlarla en güzel ilişkileri kursun da herkes etrafındaki insanları mutlu etsin diye. Sizden kendilerini mutlu edecek bir davranış gören insanlar size karşı sert davranmak gereğini duymayacaklardır. Onlar da size nasıl sizi mutlu edeceklerine dair bir şeyler düşünerek geri döneceklerdir. Sizi mutlu etmek üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Sizden beklediği şeyin evdekiler başta olmak üzere, sizinle beraber yaşayanlar, aynı evde yaşayanlar başta olmak üzere bütün insanları mutlu etmek olduğunu hatırlayın. Allah sizden başka bir şey istemez. Hangi kapıyı çalarsanız Allah'tan aynı cevabı alırsınız. Onu da mutlu et, onu da mutlu et, onu da mutlu et. Tekrar ediyorum, başkalarının sahasına girmeden top oynayacaksınız. Onlar yanlış yapabilirler. Siz onların yanlışlarına da doğruları cevap olarak vermek mecburiyetinde olanlarsınız. Yani onların size karşı olan yanlış davranışlarına karşı onlara doğru, güzel, onları incitmeyen davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Mihr vakfının temelinde Allah'ın emirleri yatar. Mihr vakfının temelinde mutluluk yatar. Siz Allah'ın sizin için hedef gösterdiği kanunları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kuvveden fiile çıkarırsanız, başka insanlara yani tatbik ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın sizden istediği şeyin sadece mutluluk olduğunu yaşayarak öğreneceksiniz. Yaşamaya değer bir olgu. Başka insanları mutlu kılmayı hedef ittihaz etmek, bunun için yaşamak. O zaman Allah-u Teala'nın size başka insanlara vermediği bir bolluk, bereket verdiğini göreceksiniz. Asla size yokluğu hissettirmez. Siz başka insanlara hizmet ettikçe Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgilisi olursunuz. Siz insanları sevdikçe insanlar da sizi sever. Ama asıl önemlisi Allah da sizi daha çok sever. Sevginiz büyüdükçe, bütün insanlara yayıldıkça onların hepsinin sevgisi size geri dönecektir. Bu sizi dünyadaki en mutlu insan yapacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden mutsuzluk? Neden başka insanlara kötü davranmak? Neden onları üzmek? Neden onların vebalini almak? Sevmek varken, onları mutlu kılmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilmek varken, neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Allah sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ı sevin. Başka insanları
Sevmeyi başaran herkes bilsin ki bunu Allah sevgisiyle yapmıştır. Sadece Allah'ı sevenler başkalarını sevebilirler. Sevme hissi Allah'ın aynasıyla gelişir. Allah'a aksettirdiğiniz sevgi, onu sevmeniz, ondan kat kat sevginin sizin kalbinize ulaşmasını sağlar. O sevgi kalbinizi daima canlı tutar, diri tutar ve davranış biçimlerinizi hep bu minval üzere dizayn eder Allah-u Teala. Siz de etrafınızdaki bütün insanların dostluğunu kazanırsınız, sevgisini kazanırsınız. Sevmek sevgiyi çeker, nefret nefreti çeker. Ama galip gelen her zaman sevgidir. İşte muhterem izleyenler ve dinleyenler, böyle bir perspektiften olaylar dizisine yöneldiğiniz zaman her an kendinizi kontrol edebilirsiniz. Kalbinizden başka insanlara karşı olan kini, nefreti, öfkeyi çıkarın. Güzel davrandıkça onlardan göreceğiniz güzel davranışlar sebebiyle hayatınızda öfkenin yeri kalmayacaktır. Kin duymanızı sağlayacak olan bir yanlış davranış size bir zarar verme onlardan gelmeyecektir. Öyleyse insanları sevin. Onlar insandır, sevilmeye muhtaçlar. Siz onları sevdikçe Allah-u Teala'dan öyle bir güçle donanırsınız ki Allah'tan gelen bu pozitif güç sizi insanların kötü davranışlarında da rahatsızlık duymanızdan korur. Hep şunu düşüneceksiniz. Ben Allah için yaşıyorum. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu kılmak için yaşamak demek. Öyleyse ben hayatımı başka insanların mutluluğuna adamalıyım. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben de onlar kadar mutlu olurum. Böyle bir düşünce hepinizi kavramalı, muhtevasını almalı ve siz o bulutun içinde kaybolmalısınız. Onun rengine, sevginin rengine bürünmelisiniz. Sevginin dokusuna erişmelisiniz. Herkesi mi seveceksiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Size kötülük yapanlar da dahil olmak üzere herkesi seveceksiniz. O kişiyi kötülük yapandan bahsediyorum. Size bir kötülük yaptıktan sonra bir münasebetle karşılaştığınızda kendisine dönen şeyin buna rağmen sevgi olduğunu gördüğü zaman sizden ders almış olacaktır. Bu onu da gelecekteki sevgiye hazırlayan ilk adım olacaktır. Sevgi kıvılcımları böylece birinizden diğerine ulaşacaktır. Bu kıvılcım neticede alev olup o kişinin kalbinde bir güneş gibi aydınlığa sebep olacaktır. O da sevmeyi öğrenecektir. Sizin tarafınızdan nefrete karşı sevginin yer almasıyla oluşan
karşınızdakinin ilk adımı bu istikamette merdivenleri birer birer çıkmasına sebebiyet verecektir. Sizin güzel davranışlarınız, nefrete sevgiyle cevap verişiniz devam ettiği sürece Allah'a bir kişi daha kazandıracaksınız. Hedefiniz Allah'a insan kazandırmak olacak. Allah herkesin birbirini sevmesini ister. Mutluluğun buna dayalı olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Verdiği emirler hep bu istikamettedir. Size kötülük yapanı da sevmeniz emrolunuyor. Kademe kademe insanın mutlaka bu hedefe ulaşması gerekiyor. Öyleyse onları sevmeniz öyle bir boyutta olmalı ki onlarda da sevgiyi oluşturabilirsiniz. O boyut onlarda sevgiyi oluşturabilecek olan bir noktaya ulaşana kadar hep o kişinin size yaptığı yanlış davranışlara güzel cevaplar vermek mecburiyetinde olacaksınız. Bunu kendinize usul ittihaz etmelisiniz. O, yaptığı yanlışlıkların bilincinde olarak sizin onları bilmenize rağmen ona karşı gösterdiğiniz bu hüsnü kabulden, bu onun negatif davranışlarını kabul eden sizin bu negatif davranışa vereceğiniz bütün pozitif cevaplar, onu kırmayan, onu koruyan, yaptığı yanlış için Allah'tan af dilediğiniz konular, onun size karşı yaptığı kötü davranış için onun hakkında Allah'tan af dilediğiniz konular. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Size yapılan bir kötülüğü affetmesi için Allah'a siz dua ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşayacaksınız yakın gelecekte. Bunu öğreneceksiniz. Size kötülük yapanlar için de Allah'a müracaat edip onların affını dilemek. O zaman onlar için kaçacak hiçbir sığınak yoktur. Onlar da Allah'a sığınacaklar. Ve sonsuz mutluluğu yaşamak onlar tarafından da gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

ana dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an'ın tefsiri Kur'an'ın lafzını anlatmak değildir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzın içerdiği Kur'an'ın iç dünyası, ruhu. Bu ilim Allah'tan öğrenilir. Şura suresinin 49. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü's semavati vel ardı. Yehliku ma yeşâ'u yehebu limen yeşâ'u inâsen ve yehebu limen yeşâ'u Üz-zü-kûr. Li-Allahi, lillahi, Allah'a aittir, Allah'ındır. Mulku, mülk, hükümdarlık, hükümranlık. Es-semavati, semalar, gökler ve el-ardı ve arz, yer. Yahluku, halk eder, yaratır. Ma yaşayı, dilediği şey. Yehu bağışlar limen kimseye, yeşayı diler, inasen kızlar ve yehu ve bağışlar limen kimseye, yeşayı diler, ezzükura erkekler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız, çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar.

Allah-u Teala'nın insanları yaratmasında bir ortaya koyduğu muhteva var, formül var, Allah'ın sünnetullahı var. Buna göre Allah-u Teala dilediğine erkek çocuk bağışlıyor, dilediğine kız çocuk bağışlıyor. Bu kişilerin Allah-u Teala'dan dileklerinin gücüne göre dizayn ediliyor.

Öyleyse insanlar var. Allah-u Teala'nın bu kaderine boyun eğerler. Allah-u Teala demek ki bize bunu uygun gördü. Bizim için hayırlı olan bu diye düşünürler. Bir kısmı bunu problem eder kendisine. Niye Allah-u Teala bana benim istediğim gibi mesela erkek evlat değil de kız evlat veriyor diye üzülürler. Veya tersi ben kız evlat istiyordum neden erkek evlat verdi Allah-u Teala bana gibi. Serzenişlerde bulunurlar Allah-u Teala'ya. Bunlar yanlış olan şeylerdir. O aile için Allah-u Teala neyi uygun görmüşse asıl olan odur. Bilen Allah'tır. Biz sadece insanlar nefsimiz neyi isterse ona talep sahibi oluruz. Oysa ki asıl olan yaratıcının bizim için uygun gördüğüne rıza göstermek, onunla mutlu olmaktır. Şura suresinin 50. ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ev yüzevvicuhum zükranen ve inasa ve yec'alü men eşâ'ü akîmâ innehu alîmun kadîr. Ev veya yüzev vücuhum, onları çift, ikili yapar. Zükranen erkekler olarak ve inasen ve kızlar, dişiler olarak. Ve yec'alü ve kılar, yapar. Men kimse, yeşâ'yı diler. Hakimen kısır. İnnehu muhakkak ki o, alimun en iyi bilen, kadirun kadir olan. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala dilediğine erkek çocuk verir, dilediğine kız çocuk verir diyordu. Şimdi bu ayette bir tamamlama olayı görüyoruz. Buyuruyor ki Allah-u Teala veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Bir kız, bir erkek verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Çocuksuz bırakır. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Kadirdir, her şeye gücü yetendir. Öyleyse alternatifler bu kadar. Erkek verir, erkek çocuk verir dilediğine, dilediğine kız çocuk verir. Birkaç tane erkek, birkaç tane kız. Erkek verdiğine yalnız erkekler verir, kız verdiğine yalnız kızlar verir. Mümkün. Veya hem kız hem erkek verir dilediğine. Dilediği kimseyi de kısır kılar, çocuksuz kılar. Muhakkak ki o alimdir, her şeyi bilir ve her şeye gücü yetendir. Bir başka ifadeyle hikmetinden sual olunmaz. Nasıl dilerse öyle yapar. Bize düşen kaderimizde olanı Allah-u Teala'nın nasibidir diye kabullenmek ve onu bir mutluluk vesilesi kılmak. Allah'ın uygun gördüğü standartlarda sahip olduğumuz çocukları bağrımıza basmak. Şura suresi 51. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimuhullâhu illâ vahyen. Ev min verâ-i hicâbin. Ev yürsile resûlün resûlen fe yuhiye bi
iznihi ma yeşa'u innehu aliyyun hakim ve ma kâne ve yoktur, olmamıştır li beşerin, bir beşerin, bir insanın en yükellimehu, onunla konuşması

Allah'ı Allah, illa ancak dışında vahyen vahiy. Ev veya min verayı arkasından hicabin bir perde. Ev veya ya da yürsüle gönderir Resulen bir Resul. Ve o zaman böylece yuhiye vahyeder bir iznihi onun izniyle ma yaşahu dilediği şey. Şimdi ayet-i kerimenin bütününe surenin ayet-i kerimenin bütününe bakalım. Şura suresi 51. ayet-i kerime. Allah'ın hiçbir insanla vahiy dışında konuşması olmamıştır.

veya bir perde arkasından veya bir resul göndererek vasıtalı olarak konuşur. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Muhakkak ki o âlâdır, yücedir.

Muhakkak ki o Ali'dir, Ali'dir, Ali, yüce, yüksek, hakimdir, hikmet sahibidir.

Ali, zat-ı alileri şeklinde bir ifade kullandığımız zaman yüksek zatları manasına gelir. Zat-ı aliniz diye Osmanlı'da bir tabir kullanılır. Yüksek şahsiyetiniz demek, yüksek zatınız demek. Osmanlı lisan olarak birçok lisanın karışmasından ortaya çıkmıştır. Türkçe kelimeler, Arapça kelimeler, Farsça kelimeler, başka lisandan kelimeler en az 40 bin kelimelik bir zenginlikle Osmanlı dili oluşmuştur. Şimdi burada son derecede önemli bir konu var. Allah'ın hiçbir insanla vahiy dışında konuşması olmamıştır diyor. Allah-u Teala, Allah'ın bir insanla konuşması sadece vahiy yoluyla olur. Yani kim Allah'la karşılıklı konuşabiliyorsa, sual sorabiliyorsa, Allah'tan cevap alabiliyorsa, Allah lütfedip ona cevap veriyorsa, bu karşılıklı konuşmadır. Bunun adı tezekkürdür. Herhangi bir konunun Allah ile konuşulması tezekkürü. Bu ilham değildir. Bir insanın bir şiir yazması sırasında bir muhtevası olur. Bir kelimeyi yerlerine oturtamaz bir türlü. Ansızın Allah-u Teala ona o kelimeyi ulaştırır. Şiire o ait olduğu yere onu koyduğu zaman güzel bir sonuçla karşılaşır kişi. Bu ilhamdır. Ama müzakere etmek, karşılıklı konuşmak demek. Sözlü olarak karşılıklı konuşmaya Allah-u Teala tezekkür diyor, müzakere diyor. Böyle bir müzakerenin, karşılıklı konuşmanın var olduğu bütün alanlarda sadece vahiy vardır. Vahiyin dışında Allah-u Teala'nın bir insanla karşılıklı konuşması olmaz. Bir başka alternatif, gene vahiyle ama bir perdenin arkasından konuşur Allah-u Teala. Veya bir Resul göndererek Resulüyle ulaştırır sözlerini. Böylece izniyle, kendi izniyle dilediği şeyi o kişiye vahyeder. Muhakkak ki o Allah alidir. Yani yücedir. Hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Şimdi insanlar iddia ederler ki vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte vahiy kesilmiştir. Peygamberlerin bulunduğu devrelerde de Allah Teala bütün kavimlerde gene resuller vardı. Nebilerin var olduğu devrelerde de bütün kavimlerdeki resullerle Allah Teala vahiy yoluyla hep konuşuyordu. Yetmez. Kim irşat makamına ulaşır da o makama tayin edilirse onlar da Allah ile karşılıklı konuşmak yetkisinin sahibi olurlar. Hatta ondan da evvel daimi zikre ulaşan herkes Allah ile tezekkür etmek imkanının, konuları müzakere etmek imkanının sahibidir. Onların da ulu'l-elbaptır. Ancak onlar tezekkür edebilirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala
sadece Ulul Elbab'ın tezekkür ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala sana kitabı indiren odur. Ve o kitapta Kur'an'da muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler ümmi kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını sadece Allah bilir, Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar o müteşabih ayetlerin teviline giderek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlara gelince onlar derler ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'tandır. Ve onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah-u Teala. İlla

bu standartlardadır. Allah kiminle konuşursa, o konuştuğu kişilerin hepsi için bu bir vahiy olayıdır. Allah Teala'nın konuşması, kiminle konuşursa konuşsun, bir vahiydir. Tabi bu cümleden olarak Allah Teala Nahl Suresi'nde arıya vahyettiğini söylüyor. Yayılım yollarına çıkmasını söylüyor Allah Teala arıya. Vahyettim diyor arıya. Maide Suresi'nin 111. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Taha Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Ne Hazreti İsa'nın annesi peygamberdir, ne de Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte vahiy kesilmiştir sözü sadece bir yalandan ibarettir. Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. İblis insanlara özellikle bunu kabul ettirmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlere resuller gelecektir. Ve bu resuller Allah-u Teala'dan vahiy alacaklardır. O gelecek olan vahiylerin insanlığa bir ışık tutmasına mani olmak için şeytanın insanlara olan bir tuzağıdır bu sadece. Vahiy peygamberlerle kesilmemiştir ve halen devam etmektedir. Daha ötesi kıyamete kadar da devam edecektir. Bir defa Allah'ın bütün kavimlerde resulleri yaşamaktadır. Bütün o kavimdeki resullerle Allah Teala mutlaka vahiy yoluyla konuşacaktır. Yetmez. İrşat makamına tayin ettiği mürşitlerle, iradesinde Allah'a teslim eden mürşitlerle daima konuşacaktır. İrşada ulaşanlarla konuşacaktır. Nefsinin bütün afetlerini yok ederek halis nefsinin kalbini halis kılanlarla Allah-u Teala konuşacaktır. Ve daimi zikre ulaşan herkesle ulul-elbab olmaları açısından onların hepsiyle Allah-u Teala konuşacaktır. Ve bunun adı bu ayet-i kerime gelince vahiy olacaktır. Kıyamete kadar bu olay böyle devam eder. Şura Suresi 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedri mel kitabı ve lel imanu ve lakin cealnahu nuran nehdi bihi men yeşâ'u yehdi bihi men yeşâ'u min ibadina ve inneke le tehdi ila sıratın müstakîm. Ve kezalike işte böylece evhayna vahyettik ileyke sana ruhan ruh. Min den emrina bizim emrimiz. Ma kunte tedri sen bilmiyordun. Mel kitabı ma el kitabı ma ne el kitabı kitap. Ve lel imanı ve la el imanı ve la ve olmaz değil imanı iman. Ve lakin ve fakat cealnahu onu kıldık yaptık. Nuren bir nur.

hidayete erdiririz. Mihi onunla men kimse kişi neşayı dileriz.

minden ibadina kullarımız ve inneke ve gerçekten sen le mutlaka ve muhakkak sen le mutlaka tehdi sen hidayete erdiriyorsun, ulaştırıyorsun. İla, e'a, sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim.

Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, yani Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Velakin onu nur kıldık. Kur'an'ı nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Kur'an-ı Kerim hidayete erdiren bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi vahiden bahsediyor. Çok önemli bir ayet-i kerime. Peygamberlerle vahyin bitmediğini, kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen çok açık bir ayet-i kerime. Ve bir sonraki ayet-i kerime Şura 52. Kur'an'ın bir nur olduğunu ve hidayete erdirdiğini söylüyor. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz diyor. Bu ayet Şura 52. Şura 52'nin bir başka özelliği, bu hidayete erdirmenin mutlaka sırat-ı müstakim yoluyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala sırat-ı müstakimin hidayet müessesesi olduğunu, sırat-ı müstakimle hidayetin gerçekleşeceğini, ruhun sırat-ı müstakim üzerinde yapacağı bir yolculukla Allah'a ulaşacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz diyor. Hidayete erenlerin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından sırat-ı müstakime ulaştırılanlar bulunduğu ifade ediliyor. Kur'an'ın hidayete erdirici özelliği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hidayete erdirmek üzere kişilerin sırat-ı müstakime ulaşmasına sebebiyet verdiği açıklanıyor. Yani Allah Teala'nın Kur'an dizaynı içerisinde peygamberler Allah'a ulaştırmaya vesile olanlar değillerdir. Allah'a ulaştıranlardır. Her devirdeki huzur namazının imamları da aynı hüviyettedir. Ulaştırmaya vesile olanlar değil, hidayete ulaştıranlardır. Öyleyse hidayete ulaştıranların bu hidayete ulaşma çerçevesi içerisinde sırat-ı müstakimin bir vasıta olarak onlar tarafından kullanılması söz konusu. Sırat-ı müstakimle insanlar hidayete eriyor. Birinci sırat-ı müstakimde insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah Teala tarafından mürşitlerine ulaştırıyorlar, ulaştırıyorlar ve ikinci sırat-ı müstakim ve üçüncü sırat-ı müstakim bunların ruhları Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşmak ikinci safa, birincisi yedinci basamakta bitiyor, ikincisi 14. basamakta bitiyor. Birincisi 20. basamağa kadar, ikincisi
14. basamağa kadar. Üçüncüsü de 21. basamağa kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Üç safa. Allah'ın daveti de Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet ve Allah'a ulaştırmak. Ve sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Ve Allah Teala sıratı ileyye müstakim kullanıyor. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde bana istikametlenmiş, bana istikamet üzere olan sırat diyor. Bana sırat-ı müstakimin kendisini istikametlenmiş olduğunu söylüyor Allah Teala. Yani insanların ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak olan bir muhteva taşıyor. Ve Şura suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratillahillezî lehu ma fis semavati ve ma fil ardi. Fil art. Ela ilallahi tesirul umur. Sıratullahillezî. Sıratı Allahi ellezî. Sıratallahi Allah'ın yolu. Ellezî ki o. Lehu onun. Ma şey ne fi de içinde var. Es-semavati semalar gökler ve ma ve şey ne fi de içinde var. El ardı arz yer. Ela değil mi? İla Allahi İlallahi Allah'a tesiru seyreder gider, el umuru işler. Allah'ın yolu ki diyor Allah Teala, göklerde ve yerde ne varsa onundur. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, Allah'a döner, değil mi?

Sıratullah, Sıratullahinnezi, Allah'ın yolu ki diyor Allah-u Teala. De bu Allah'ın yolu, sırat-ı müstakim. Bu konudaki ayetlere bakıyoruz. Hud 56, İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir. Yani üçüncü sırat-ı müstakimde Allah'a ulaşırım diyor. Ama dördüncüsü de var, beşincisi de var, altıncısı da var, yedincisi de var. Hicr 41, 43 değil, 41, Hicr suresi, 41. ayet-i kerime. Kâle hâzâ sıratun aleyye müstakîmun. Allah-u Teala dedi ki, işte bu, bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur.

Allah Teala bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki kale dedi, buyurdu. İşte bu haza, işte bu sıratın aleyhi müstakimin. Bana yönlendirmiş, bana ulaştıran yoldur.

Rahat Suresi'nin 24. ayet-i kerime. Hudu ila sıratın hamid. Ve çok hamd edilenin yoluna hidayet olundular. Ulaştırıldılar. Çok hamd edilen Allah. Şura 52 ve inneke letehdi ila sıratın mustakim. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Şura 52 bir evvelki ayet-i kerime. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Yani ulaştırıyorsun. Öyleyse Allah Teala burada Sıratullahillezî dediği zaman işte o Allah'ın yolu ki.

O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Yani göklerde ve yerde ne varsa O'nun olan Allah'ın yoludur. O Allah'ın, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. O sahiplik izafe ediyor. O Allah'ın yolu ki, o Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa O'nundur.

Allah'ın yolu ki, göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, Allah'a döner. Değil mi? Diyor Allah Teala. Gerçekten emir nedir? Allah'ın katından gelen ve tekrar Allah'a geri dönen her şey. Allah Teala burada bir açıklama getiriyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilir diyor. İşte bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a dönen bu nesnelerin hepsi nötrinolardır, enerji partikülleridir. Allah'tan gelir, tekrar Allah'a geri dönerler. Arda arda gelen bu nötrinolar elektronların üzerine gelip onların sonsuza kadar hareketli olmasını temin ederler. Elektronların dönüşü hiç kesilmez. Arda da gelen nötrinolar, enerji partikülleri, enerjilerini elektronlara devredip tekrar geriye dönerler. Arda arda geldikleri için elektronun dönüşü hiç kesilmez. Ruhumuz da bir emirdir. Bu sebeple Allah Teala ruh Rabbinin emrindendir buyuruluyor. Yani Allah'tan gelmiştir, bize emanet olarak verilmiştir, tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse Allah Teala'nın rahmeti, fazlı, salavatı, bunların her biri birer nurdur. Zikirle Allah'ın katından gelirler ve bir kısmı kalbimize ulaştığı zaman iman kelimesinin etrafına yapışır. Geri kalanlar tekrar Allah'ın katına geri dönerler, Allah'ın nurları. Ve devri daim olarak tekrar gelirler, tekrar giderler. Bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, selavat nurları bu hedefe yöneliktir. Burada 53. ayet-i kerimeyi de inşallah Şura suresi sona eriyor. Ve inşallah yeni bir sureye giriyoruz. Zuhruf suresi.

Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesinden inşallah konumuza giriyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. İki tane mukatta harfi. Birinci ayet orada bitiyor. Zuhruf suresi 2. ayet. Vel kitabil mübin. Ve el kitabı, kitaba andolsun, el mübin, açıklamış olan apaçık. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun ki. Kitab-ı mübin, bu arada izin de apaçık kitap diyoruz, ona andolsun ki. İkinci ayet-i kerimede buydu. Apaçık kitaba, kitab-ı mümine andolsun ki Kur'an-ı Kerim için apaçık kitap diyor Allah-u Teala. Açıklamaları Allah-u Teala tarafından geliyor. Ve üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealnahu Kur'anen arabiyyen leallekum takulun. İnna muhakkak ki biz cealnahu, onu kıldık, Kur'anen, bir Kur'an, arabiyyen, Arapça, leallekum, umulur ki siz takulun, akıl edersiniz. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.

Kanka ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Arap diliyle yazdırılmış bir Kur'an kıldık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap olduğu için Allah-u Teala da bütün nebilerini ve nebilerin hepsi aynı zamanda Resul'dür. Bütün Resullerini kendi lisanlarıyla gönderdiği için Kur'an-ı Kerim de Arapçadır. Hazreti İsa'ya kendi diliyle, Hazreti Musa'ya kendi diliyle, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, hepsine, bütün peygamberlere kendi dilleriyle kitap indirilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Arapça indirilen bir mukaddes kitaptır. Son peygambere indirilen son şeriat kitabı. Ve dördüncü ayet-i kerimesine ulaşıyoruz Zuhruf suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le aliyyun hakim. Ve innehu ve muhakkak ki o fi içinde de ummil kitap. Ummil kitap ana kitap. Ledeyna katımızda. Ve elbette gerçekten aliyyun, ali, yüce, hakimin, hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Şöyle çıkıyor sonuç. Ve muhakkak ki o, yani Kur'an-ı Kerim, katımızda ümmül kitaptadır. Gerçekten alidir, yücedir, hakimdir, affedersiniz, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yedinci gök katı, Allah'ın katımızda dediği Allah'ın katıdır. Burada birinci alem zikir hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Affedersiniz, zikir hücreleri değil. Hücreler ama kader hücreleri. Her biri 24 saatlik bir zaman parçası içeren altıgen kader hücrelerinden oluşur. Önünüzde geleceğiniz altıgenler şeklinde hayatınız boyunca ne kadar gün geçecekse her gün için ayrı bir hücre söz konusudur. Bunlar kader hücreleridir. Buradan Ümmül Kitab'a geçilir. Ümmül Kitap yerden 4 metre yukarıda boşlukta duran ama 10 katlı bir apartman kadar büyük bir kitap. Ve bu kitabın altında, bu kitap boşlukta duruyor ve altında kocaman bir kürsü. Bu kürsü devrin imamının ruhu ile birlikte 60 tane ruhu birlikte içeriyor. Her gün oraya ulaşan, Allah'a ulaşmak üzere o kata kadar çıkabilmiş olan Allah'ın velileri devrin imamından Ümmül Kitap hakkında bilgi alıyorlar. Bütün nebilere indirilmiş olan şeriat kitapları Ümmül Kitabın içindedir. Onun dışında nebi olmayan resullere de indirilen kitaplar gene Ümmül Kitabın içindedir. Nebilere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriat kitabıdır. Nebilere de bu şeriat kitapları o kitapla emredilsin diye, onların o kitapla emretmeleri için nebilere verilmiştir. Nebilere indirilen kitaplar mutlaka itaat edilmesi lazım gelen hüküm taşırlar. Şer'i hükümlerdir onlar. Ama Allah'ın nebi olmayan resullere indirdiği kitaplar, onlar devrin imamı da olsa hiçbir zaman şeriat kitabı hüviyetinde olamazlar.
Onlar sohbet kitabı evindedir. İçinde insanlara emreden hiçbir hüküm mevcut olamaz. Birbirinden çok ayrı iki tane kitap söz konusu. Birisi nebilere, peygamberlere indirilen şeriat kitapları. Ve Allah Teala bunu şu şekilde ifade ediyor. Onlara diyor, peygamberlere şeriat kitapları indiririz ki, kitap veririz ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler. Hükümler mevcut olduğuna göre şer'i hükümler bütün peygamberlere indirilen kitapların içerisindedir. Öyleyse Ümmü kitabı, sevgili kardeşlerim, siz de göreceksiniz. Daimi zikrin ikinci kademesinde bütün gök katları gösterilir ta Sitretül Münteha'ya kadar. O zaman Sitretül Münteha 7. alemidir Ümmü kitabın. İndi İlahi'nin 7. alemidir. İndi İlahi'nin 2. alemi Ümmü kitaptır. Oraya çıktığınız zaman, Allah Teala size orasını gösterdiği zaman göreceksiniz ki tam söylediğimiz gibi bir hüviyet taşır. Devrin imamı oradadır. Etrafındaki 60 kişiye o boşlukta duran 10 katlı apartman büyüklüğündeki Ümmü kitabı öğretir. Onun hakkında bilgi sahibi kalır. Ve Zuhruf suresinin 5. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Efe nadribu en kumuz zikre. Saf han en kuntum kavmen musrifin. E mi fe, o zaman öyleyse nadribu safan vazgeçip bırakalım. Nadribu ile safan birlikte. Ankum sizden ezzikre zikir. Nadribu gene safan ile beraber. Vazgeçip bırakalım. Enkuntum sizin olmanız. Kavmen bir kavim. Müsrifin. Müsrif. Haddi aşan. Allahü la yuhibbil müsrifun buyuruyor Allah Teala. Allah haddi aşanları sevmez. Şimdi bu ayet-i kerime de değil, bu ayetin manasını ortaya koyuyoruz. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye

Şimdi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıl boyunca indirilmiştir. Zuhruf suresi de ondaki surelerden bir tanesidir, 43 numaralı suredir. Burada Allah Teala diyor ki, öyleyse zikri size açıklamaktan, beyandan vazgeçip bırakalım mı? Yani artık size Kur'an-ı Kerim'i indirmeyelim mi? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye

Ve Allah Teala bir evvelki kitapta bu kitabı size Arapça bir Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz diyor. Ve insanların akıl etmeye hiç niyeti yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı devamlı rahatsız ediyorlar. Hatta taşlıyorlar. Ve onun tarafından uydurulmuş olduğunu söylüyorlar Kur'an-ı Kerim'in. Ona deli diyorlar. Onun peygamber olmadığını ispatla çalışıyorlar herkese. Allah Teala da diyor ki yani siz böyle yapıyorsunuz diye siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye size beyandan vazgeçip bırakacak mıyız? Yani siz ne yaparsanız yapın biz zikrimizi indiririz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerime diyor ki müşrikler istemese de mücrimler istemese de Allah zikrini nurunu tamamlayacaktır. Oradaki nur Kur'an-ı Kerim'dir. Ve nur neticede tamamlanmıştır. 606 sayfalık bir mukaddes kitap oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim. 114 sure, 606 sayfa. Zuhruf suresi 6. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem erselna min nebiyyin min nebiyyin fil evvelin ve kem ve nice ne kadar erselna biz gönderdik min nebiyyin nebilerden peygamberlerden fi el evvelin evvelkilerin arasında içinde. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik diyor Allah Teala. Gerçekten Hz. İsa bir peygamberdi, Hz. Musa bir peygamberdi, Hz. İbrahim bir peygamberdi, Hz. Nuh bir peygamberdi. Hazreti Adem bir peygamberdi. Ve nice peygamberler gelmiş geçmiş insanlar arasında. Allah Teala da burada açıkça sizden evvelki kavimlere de nice peygamberler gönderdik. Siz istemiyorsunuz diye biz Kur'an-ı Kerim'i tamamlamaktan vazgeçmeyiz diyor Allah Teala. Siz istemiyorsunuz diye biz Kur'an-ı Kerim'i tamamlamaktan vazgeçer miyiz? Mutlaka isteseniz de istemeseniz de biz onu tamamlarız diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel de nice nebiler, peygamberler gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi mutlak olarak sadece peygamberler için kullanılır. Yani resuldür gene ama peygamber resuldür, nebi resuldür. Bir de kavim resulleri var. Kavim resullerinin hepsi veli resuldür. Nebi resul, peygamber resul değildir. Evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Nebiler üstündür. Zuhruf suresinin 7. ayet-i kerimesi ve diyor ki Allah Teala ve ma yetihim min nebiyyin illa kanu bihi yestehziun ve ma yetihim ve onlara gelmedi min nebiyyin nebilerden bir nebi bir peygamber illa ancak hariçten başka olmadan kanu oldular bihi onunla yestehziun alay ederler. Ve onlara bir peygamber gelmez ki onunla alay etmiş olmasınlar.

Onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki. Türkçemize uygun hali, onlara hiçbir peygamber gelmez ki ve onlara hiçbir peygamber gelmemiştir ki onunla alay etmiş olmasınlar. Yani ne kadar nebi geldiyse, peygamber geldiyse mutlaka hepsine alay edilmiş, hepsi aşağılanmış, hepsi delilikle itham edilmiş. Allah'ın indirdiğinin her şeyin bir sihir olduğu iddia edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. Talep etmek, istemek anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor ki isteyin vereyim. İstersek gerçekleştirir mi? Kesin. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyorum. Diyor. Allah'ı yeştevi, Allah seçer. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünib. Münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi

Ben yünüp değil, men yeşayı. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Ben kişiyi yünip, münip olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah Teala buyuruyor, talebena ve cebena. Bizden talep edin ve biz ona icabet edelim diyor Allah Teala. Kim bizden bir şey talep ederse biz ona icabet ederiz anlamı çıkıyor. Öyleyse talep etmek önemli mi? Dinin bel kemiği talep etmek. Her şey taleple başlar.

Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi önce bir talebin mutlaka var olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Teala bütün insanları sever. Onları hidayete erdirmeyi ister. Ama şarta bağlı, o kişi bunu talep etmek mecburiyetinde. Hani bir atalar sözü vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Ağlamak talebin işaretidir bir bebek için. Bebek karnı aç ve de başka türlü ifade edemediği için ağlıyor. Annesi ona süt verecek. Çocuk ağladığı zaman hemen gereğini yapar anneler. Ağlamak bebek için bir talebin ifadesidir. Karnı acıkan çocuk ağlıyor. Başka sebeplerden de ağlama olur ama çocuğun bir hastalığı yokken ağlamaya başlaması onun karnının acıktığını gösteren en basit işarettir. Öyleyse Allah-u Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi diler de bunun gereklerini yaparsa onu da fizik vücudunu teslim alır. Burada ikinci olay kişinin istemesiyle gerçekleşemiyor. Kişi istiyor, Allah da yardım ediyor ama kişinin dik yokuşu aşması lazım. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan bir kişinin zikrinin günde 18 saate ulaşması lazım. Bu hüviyette bir zikrin sahibi olan kişi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ondan istemeyi öğretti. Onun hazineleri sonsuzdur. Sonsuzun sahibidir. İsteyin vereyim diyor. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Dua, Allah'ı icabete davettir. Kim hangi istikamette Allah'a dua ederse, Allah-u Teala o kişinin o talebe layık olup olmadığına bakar. Layık değilse ve mutlaka istiyorsa, o zaman o kişiyi ona ait olan, bu talebe ait olan liyakat seviyesine Allah çıkartır. Bir anda böyle bir olay gerçekleşmez. Ama Allah Teala öyle bir yardımın sahibi olur ki bir gün o kişi bir de bakarsınız fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın yardımıyla zikrini 18 saate çıkarmıştır. Bu kişinin içindeki talebe bağlıdır. Talep varsa kişi Allah'tan yardım ister. Allah Teala onun zikrini o söylediğimiz seviyeye günde 18 saate çıkartmak konusunda ona çok büyük ölçüde yardımcı olur. Böyle bir olay o kişinin fizik vücudunu Allah'a ulaştırmasını Allah'ın yardımıyla sağlar. Allah kalpten yapılan bütün talepler için hazırdır. Kişiyi
o dilediği talep seviyesine ulaştırmak Allah'ın işidir. Kişi ne kadar katten bir talepte bulunmuş acaba? Gerçekten istiyor mu? Bir ağzın kelime olarak Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demesi var. Ama bu istek kalpten değilse Allah Teala bu talebi kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği talep kalpten bir taleptir. Yani gerçek anlamda samimiyetle kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini Allah Teala ister. Aslında kişinin kalbinde böyle bir talep yoksa ama dili Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa Allah Teala onu kale almaz. Dikkate almaz. O kişi için Allah Teala bu talebi yok sayar. Öyleyse Allah'tan bir şey istiyorsanız sevgili kardeşlerim kalbinizden bir taleple isteyin. Kalbi talebiniz gerçek anlamda varsa Allah Teala size yardım eder. Sizi o hedefe ulaşacak olan vasıfları kazandırmak üzere harekete geçer. Fizik vücudunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı bütün gönlüyle dileyen bir insanın zikrinin 18 saate çıkması söz konusu olur. Onu 18 saate çıkaran şey kişinin azminden daha ötede, ondan ziyade, ondan daha fazla Allah'ın yardımıdır. Ama Allah Teala o kişide bu azmi görürse bunu gerçekleştirir. Öyleyse bir insanın liyakatiyle ulaştığı hedef arasında tam bir paralellik vardır. Ama taleple hedefe ulaşma arasında her zaman tam bir paralellik olmaz. Talebin gerçekleşebilmesi bu talebin kalpten gerçek anlamda iştiyakla istemek hüviyetinde olması gerekir. Kim gerçek anlamda iştiyakla büyük bir istekle Allah-u Teala'dan bir talepte bulunuyorsa iştiyak bu talebin büyük ve sağlam delillere, sağlam bir temele dayalı olduğunu gösteren işarettir. Kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bu talep Allah için yeterlidir. Böyle bir kalpten talep varsa Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insanın kalbi talebi Allah'ın icabetini mümkün hatta muhakkak kılar. Kişi ne kadar kalpten bir taleple Allah'tan bir şey istiyorsa, onun vukua gelmesi o kadar üst seviye mümkün olur. Bir insan sadece diliyle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum derse, kalbi bu şarkıyı söylemiyorsa, o zaman Allah Teala için bu talep geçerli değildir.
Hani kişinin içindeki şarkı önemli. Bir şiir var ya, kamyonlar gene kavun taşır ama benim içimdeki şarkı bitti. Sevgili kardeşlerim, sizin içinizdeki şarkı hiç bitmemeli. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunu kalpten dileyeceksiniz. Kalbinizde gerçek anlamda bu dilek yer almışsa, kalbiniz de dudaklarınızın söylediği şarkıyı söylüyorsa, ruhu Allah'a ulaştırma talebi kalpten geliyorsa, Allah'ın bunu kabul etmemesi mümkün değildir.

ederse Allah onu kendisine ulaştırıyor. O zaman bir kalbi talep Allah'ın mutlaka o hedefi gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Bu kalbi talebin gerçekten kalpten geldiği Allah Teala tarafından derhal anlaşılır. Kişi sureta dudaklarıyla bir şey söylemişse, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, bu sadece ağzının söylediği bir ifade ise, buradan kalpten sağlam bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah bu talebi gerçekleştirmez. Yoksa sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilemekten dilemeye fark var. Yani bir dilek gerçek anlamda bir kalbi talebi ihtiva ediyorsa Allah için geçerlidir. İhtiva etmiyorsa geçerli değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah ile olan ilişkilerinizde dileklerinizin kalpten gelmesini gerçekleştirmeye çalışın. İşte böyle bir talep Kur'an-ı Kerim'de iştiyak adını alıyor. Bir sureta talep etmek var. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu talep dudakların söylediği bir taleptir. Kalpten gelmemiştir. Böyle bir talebi Allah-u Teala yerine getirmez. Ben senden ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ama gerçekleştirsen de olur, gerçekleştirmesen de olur. Bu Allah'a göre bir şey ifade etmez. Talep denilen şey Allah'tan samimi olarak istemektir. Kalbinizden olduğu takdirde talebiniz samimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve kalpten yaptığınız bütün talepleri karşılamak için hazır. Ama taleplerinde sıra takip etmesi lazım. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, eğer samimi bir taleple bunu istemişse, Allah Teala onu mutlaka yerine getirir. Bu birinci kesim, bütün samimi talep sahipleri için geçerlidir. Ama ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi, 3 saatlik bir zikirden sonra onu 6 kat arttırmak manasına geliyor. 18 saat zikre ulaşmak manasına geliyor. Bir kişi Allah-u Teala'dan bunu istemişse ama zikrini arttırmaya yanaşmıyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, içinden gelmiyorsa, o kişinin talebi samimi değildir. Kalpten olsaydı ne yapacaktı Allah-u Teala? Allah ona zikri sevdirecekti. Ve zikri kişinin giderek artacaktı. 3 saatten 4 saate, 5 saate, 6 saate, ta 18 saate kadar adım adım Allah-u Teala onun zikrini yükseltecekti. Bu, o kişinin iştiyakine bağlıdır.

iştiyak ile kesin bir ilişki içerisindedir. Ne kadar iştiyakli bir talep sahibisiniz? O talebi gerçekleştirmeyi iç dünyanız, başka bir ifadeyle kalbiniz ne kadar istiyor? İşte Allah'a göre önemli olan bu. O hep kalbinize bakar. Kalpteki talep nedir? Dudaklarınızın kalbinize ulaştırmadan söylediği hiçbir şey Allah Teala tarafından kabul görmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizler için kabul ettiği talep kalbinizden gelen kalbi taleptir. Bu kalbi talep öyle bir şeydir ki aşılmaz dağları aştırır insana. O kişinin kendisi mi yapar bunu? Hayır. Eğer iştiyaki o hedefe layık seviyedeyse, o zaman Allah-u Teala'nın yardımıyla kişi o hedeflere ulaşır. Öyleyse Allah Teala bir talep merciidir. Ondan talep edilir. Ona yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi bana da nasip kıl diye kalben istekte bulunulur. Bu isteğin hangi ölçüde kalpten olduğu ise Allah Teala tarafından her an bilinmektedir. Bir kişinin ben samimiyetle ruhumu Allah'a ulaştırmayı istedim. O kadar yıldır istiyorum. Hala Allah Teala beni kendisine ulaştırmadı diyorsa hayır. O gerçek anlamda böyle bir talepte bulunmuş değildir. Dudakları söylemiştir, kalbi söylememiştir. Allah Teala da kalbi talebe baktığı için kalbi talephanesi boş. Sureta istemek hanesi dolu. Onun Allah'a göre hiçbir anlamı yok. O talep etmek değildir. Talep ettiğini zannetmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizde kalbinize bakacaksınız. Kalbiniz gerçekten bir talebin sahibi mi? Ancak kalbiniz böyle bir talebin gerçekten sahibi ise o zaman Allah Teala size iştiyak verir. İştiyak, liyakatin öncüsüdür. İştiyak varsa, kişinin liyakati, yani o hedefe ulaşmak konusundaki layık olma seviyesi, o hedefe ulaşmaya layık olma seviyesi her geçen gün yükselir. Kalple iştiyak arasında derin bir ilişki vardır. Talep etmek konunun başlangıcıdır. Bu talep öyle bir düğüm olur ki o kişinin kalbinde kişi mutlaka şartlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek üzere azmeder. Bunu azmedecek seviyeyi ifade eden bir talep, işte o talep Allah'ın kabul etmemesi mümkün olmayan bir taleptir. O hepinizi çok sever. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki talebi Allah Teala tarafından derhal kabul görür. Ve de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz.
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse talebin muhtevasında iştiyak var. Eğer kişi bu talebinin sonucunda o iştiyakin sahibi olmuşsa, onu mutlaka yerine getirmeyi kalpten dileyen birisi haline gelmişse, bu o kişiyi liyakat seviyesine ulaştırır. Bu iştiyak o kişinin liyakatini oluşturur. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaya layık birisi haline getirilir Allah Teala tarafından. Ve de arkasından o kişiyi buna layık hale getiren Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Evet, ulaştıran Allah'tır. Ama onun başlangıçtaki talebini iştiyak haline getiren Allah'tır. İştiyak mutlak istek demektir. Kişi kalben bütün samimiyetiyle ciddi bir şekilde mutlak olarak kalbinde o talebin sahibi olarak Allah'a müracaat ederse işte bu iştiyaktır. İştiyak liyakati oluşturan en büyük, en sağlam faktördür. Elbette devreye irade girecektir. Zikrin artışı için iradenin devrede olması asıldır. Ama iradeyi bu konuda ateşleyecek olan, çalışır hale gelecek olan, getirecek olan kişideki iştiyaktır. Bu iştiyak başlangıçta yoktur. Başlangıçta sadece talep vardır. Talep iştiyaki oluşturur. Kişinin kalbinde vazgeçilmesi mümkün olmayan bir istek, o hedefe ulaşmak istikametinde sağlam bir zemin oluşturur. Kim talep ederse, bu talebinde samimi ise Allah Teala onda iştiyaki oluşturur. Talebin, başlangıçtaki talebin meyvesi iştiyaktır. İştiyakin meyvesi ise liyakattir. İştiyak kişiyi o hedefe ulaşmaya layık kılacak bir seviyeye ulaştırır. Kalbindeki iştiyak seviyesi ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olur. İştiyak seviyesi ne kadar düşükse süre o kadar uzun olur. Hiç iştiyak yoksa bu talep geçersizdir. Hiçbir zaman gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, kişinin talebi asıldır. Kalpten bir talep. Öyleyse iştiyaki oluşturan, bu iştiyakin liyakati oluşturduğu bir seviye farklılığı o kişinin o konudaki talebinin kalpten gerçek bir talep olmasına %100 bağımlıdır. Olmazsa olmaz şartı talebin kalbi olmasıdır. Öyleyse Allah Teala'nın talebena ve cebena ifadesi benden talep edin, ben icabet edeyim, o talebinizi gerçekleştireyim ifadesi boşuna bir şey değildir. Talebin
mevcut olması lazım ki Allah Teala o kişi için o hediyeyi versin ona. Hepimiz talebimizi Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala talebimizi kabul buyurur mu? Eğer kalpten bir talepse mutlaka kabul buyurur. Neden bazı insanlar ruhlarını teslim ediyorlar da fizik vücutlarını teslim edemiyorlar? Ondan sonraki kademedeki talepleri yeterli ölçüde sağlam olmadığı için. Hedefe ulaştıracak olan bir gücü muhtevasına almadığı için. O zaman kişi özel bir gayretin o hedefe ulaşmak için lazım gelen sağlam adımları atmaya yeterli gayretin sahibi olur veya olamaz. Eğer olursa bu gayret mutlaka sonucu vaat edecektir. Onun için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği fizik vücudun Allah'a tesliminde gayretten sonra himmetin irşat makamının Allah'tan talebinin büyük bir etkisi vardır. Neticesi kişinin hedefine ulaşması olur. O kişinin talebini kişi ve onun mürşidi hangi ölçüde dikkate alıyor? Konu buna dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın temel hedefine dikkatle bakalım. Allah-u Teala insanların ne olmasını ister? Allah-u Teala insan adını verdiği mahlukuna tecelli etmiştir, ruhundan üfürmüştür. Onun için kainatın en kıymetli varlığıdır. Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan yegane mahluk insandır. Ve bu sebebe dayalı olarak o insanlarda Allah'ın ruhu mevcut olduğu cihetle bu mevcut olma sebebine dayalı olarak Allah-u Teala o insanları hedefe ulaştırır. Kim dilerse onu Allah-u Teala hedefine ulaştırır. İşte buradaki dilerse kelimesinin arkasında gizli olan manayı açalım. Kalpten dilerse, bir başka ifadeyle, gerçek bir iştiyakla, mutlaka ulaşmak iştiyakiyle dilerse, o zaman Allah-u Teala ona liyakati nasip kılar. Kişiyi o liyakat seviyesine çıkarır. Kişinin kalbi yapısını sağlamlaştırır, zikrini arttırır ve kişi hangi ölçüde kalpten talep etmişse o ölçünün büyüklüğü seviyesi itibariyle Allah-u Teala zaman ölçüsünü koyar. En çok iştiyaklı olan, en çok o hedefe ulaşmayı gerçekten kalbi bir duyguyla Allah'a ulaştırabilen insanın hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılması en kısa sürede olur.
İştiyakin adım adım aşağıya doğru düştüğü ortamda bu teslim keyfiyeti, hedefe ulaşma keyfiyeti zamanı giderek uzatan bir muhteva oluşturur. Bir noktadan sonra ise iştiyak azlığı o hedefe ulaşmayı imkansız kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Talebe bu açıdan baktığımız zaman talebin iştiyak olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca insan var. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Bunca insan var. Nefsini Allah'a teslim etmiş. Ve onlardan çok daha az sayıda insan var. Muhlis olmuş, tövbeyle sua davet edilmiş. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmış. Bunların hepsinin mutlak olarak talepleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Ruhu Allah kendisine ulaştırır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek bir taleptir. Buna ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Kişinin kalbi yapısı 18 saati başarabilecek olan bir form gösterdiği takdirde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilecektir. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşabilirse nefsini de Allah'a teslim edebilecektir. Yoksa nefsini Allah'a teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize talep etmek yetkisi vermiş insanlara ve insanlar Allah'tan talep etmek yetkisinin sahipleri. Allah'ın kabulü ise kuru bir talebe evet demek hiçbir zaman olmayacaktır. Allah Teala kalpteki iştiyaka bakar. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı ne kadar istiyor? Gerçekten istiyorsa, yani kalbinde Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa, Allah Teala mutlaka o talebi yerine getirir. Bundan sonraki talep çok daha güçlü, çok daha güçlü bir talep olmalıdır ki o 18 saat zikir barajını kişi aşabilsin. Kişinin kalbinde o güçte bir fizik vücut teslimi talebi oluşmuşsa Allah-u Teala mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Daha ötede Allah kişiyi daimi zikre ulaştırır. Kişinin kalbi talebinin o seviye bir talep olması lazım. Sonra iradesini teslim eden bu kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılar. O kişiyi adın cennetlerine layık kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Talep etmek, bütün manevi tekamülün temelidir. Talep yoksa, manevi tekamül gerçekleşemez. Bir insan ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne nefsini, ne de iradesini. Hiçbiri gerçekleşemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet edelim dedik sizinle. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedef mutluluktur. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti şu dünya hayatında enine boyuna yaşasın. Ve bu dünyadaki mutluluğunun artışına paralel bir seviyede cennet hayatını yaşasın. Ne demek istiyoruz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, biliyorsunuz ki sorumluluk 15 yaşında başlar. 15 yaşından evvelki insanlar sübyan sınıfına girerler. Bu muhtevada bir insan akül bali olduktan sonra Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Osmanlı'da bu terbiye neredeyse doğuştan itibaren verilirdi. Herkes ailenin en yaşlısının nezareti altında namazlarını kılarlardı. Çocuklar da elbette buna dahildi. Bu müesseseye baktığımız zaman bir insanın 15 yaşına ulaşması, onu aşması halindeki durum insanı mutlak bir sorumluluk altına sokar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen kişi mutlaka cennetin birinci katını elde edecektir. Dileyen kişi sadece bu dileği sebebiyle, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi sebebiyle mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cenneti hak eder. Böyle bir talepte bulunmayan bir insanın gideceği yer cehennemdir. Peki neden şimdiye kadar bunlar söylenmemiş? Şimdiye kadar demekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 200 sene sonrasından bu tarafı düşünüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra aynı güzellikler, yani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bir en az 200 yıl yaşanmaya devam etmiş. Sonradan İslam'ın içine iman konusunun tartışılması girmiş. İlk ayrılık Eş'ari ve Maturidi diye orada başlıyor. Ondan sonra da bu ayrılığın devam ettiğini görüyoruz. Zamanımıza kadar gelen bir muhteva, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye kollara ayrılmışız İslam olarak. Oysa ki Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhtevayı devre dışı bırakıyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu kainatın neresinde olursanız olun hep aynı yoldur. Allah'a giden yol. 100 milyar galaksi ve 100 milyar galaksinin her birinde en az 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk, bu sonsuzluğun içinde insan adı verilen bir mahluk var. İşte Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insandır ki o mutluluğa layık görülmüştür. Bu en çok değer verilen mahluk, yani insan. Ruhtan, fizik vücuttan ve nefsten oluşuyor. Ve ruha sahip olan, aslı ifadesiyle muhtevasında ruh da bulunan, kendisine ruh üfürülen tek mahluk, bir tek mahluk vardır. İşte o insandır. Her şey Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesiyle başlamıştır. Biz diyor, onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Secde Suresi'nin 9. ayet kerimesinde. Öyleyse ruh adı verilen Allah'ın ruhu bütün insanların içine o insan doğar doğmaz üflenir Allah Teala tarafından. Ve o kişi nefsin zaten sahibi olarak vardır. Bir de ruha sahip olmuştur. Fizik vücudunun dışındaki iki varlık daha, fizik vücut, nefs ve ruh, üçlü, insan üçlüsünü teşkil eder. İşte bu bağlamda Allah-u Teala insandan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Birçok insan bu mutluluğu çeşitli sebeplere bağlarlar. Mesela derler ki, benim çok param olursa ancak o zaman mutlu olurum. Sevgili kardeşlerim, paranın insana mutluluğu sağlayamadığı çok açık bir olaydır. Neden? Mutluluk bir insanın iç dünyasında sülfe süküne ulaşması, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde sülfe süküne ulaşması ve insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülfe süküne ulaşması istikametinde üç ayrı cepheden bütünleşmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Bir insanın başka insanlarla diyaloğunda, beraberliğinde o insanları sevdiğini her halinden belli ederek onlara Allah-u Teala'nın güzelliklerini ulaştırması. Temel hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafınızdaki insanlara sevginizi belli ederseniz,
onları sevdiğiniz cihetle onlar da sizi seveceklerdir. Genel çerçevenin böyle oluşması gerekir. Bunun dışında kalan insanlar kendilerini sevdiklerini onlara belli etmediklerinizdir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz. Davranışlarınızla bunu ispat etseniz, onlara yardım etseniz. Onların güzel taraflarından bahsetseniz sadece. Eğer tenkit edilecek tarafları varsa, bunu tenkit etmek suretiyle, onu kötülemek suretiyle değil, doğruya ulaştırmak üzere bir gayretin içinde olarak ulaştırmalısınız. Öyleyse bir insanın çevresindeki insanları sevdiğini sözleriyle söylemesi ve fiiliyatıyla bunu ispat etmesi, bu konuda kendine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olduğunu gösterir. Allah Teala bütün insanlardan bunu ister. Başkalarını seveceksiniz ama bu sevdiğinizi onlara belli edeceksiniz. Onlar bilecekler ki siz onları seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanları severseniz zaten halinizden belli olur. Herkesin gönlünü alan bir insan olursunuz. Siz onları sevdiğiniz için herkes de sizi sever. Nerede bir problem olursa onların yardımına koşmak göreviniz olmalıdır. İnsanları sevmek, onların güç durumda kalmalarında yardım etmeniz de kendisini göstermelidir. Kim bir güç durumda kalmışsa ona yardım etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yardımı her zaman hazır olmalısınız yapmaya ve her zaman herkesin yanında olmalısınız. Bunu da ancak insanları severseniz yapabilirsiniz. Öyleyse ilk etap sevmektir. İnsanların güzel taraflarını araştırın. Yanlış ve kötü taraflarını değil. Ayrıca ikinci bir süzgeçten geçirmeniz lazım. Herkesin yanlış ve kötü tarafı olabilir. Bunu insanlar hangi sebeplere bağlasınlar ama bu mümkündür. O insanların size kötü davranmaları halinde bile onlara en güzel davranışlarla yaklaşmalısınız. Onları sevdiğiniz her halinizden belli olmalı.
Eğer yapabilirseniz bu sevgi dünyası içinde onlar için gerçekten bir can kurtaran simide olursunuz. Bu dünyada mutsuz yaşamak ölümden daha beterdir. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de mutluluğu Allah Teala farz kılmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutsuzluktan mutluluğa adım atmıştır. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınan bu kişi, 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ve taviyet sırasında ruh otomatik olarak ondan ayrılacaktır. Ve Allah'a doğru diğer seyri sülük yolcularıyla beraber yükselmek üzere devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan 7 tane gök katını aşarak, 7. katta da 7 tane alemden geçerek ruh zikir üzerindeki zikirlerini tamamladıktan sonra sitretül müntahaya ulaşacak. Yani son noktadaki o yaprakları muhteşem renkte olan ağaca ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu seyri sülüktür. Allah'a doğru yolculuk edip Allah'a varmaktır. Kim bu hedeflere ulaşırsa o kişi için muhteşem bir sonuç söz konusudur.

Bu kişi bu hedefe ulaşırken Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladıktan sonra 7 tane gök katını çıkana kadar o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Bu o kişinin davranış biçimlerinin bu nurların paralelinde %51 düzelmesi demektir. O kişi davranış biçimlerinin %51'inde kendini mutlu edecek olan davranışları oluşturur. %49'u o kişi için huzursuzluk verici davranış olarak kalır. Nefsinin kalbindeki afetlere, ruhunun hasletlerine paralel olarak insanların davranış biçimleri onları buraya ulaştırır. Bu %50 nispetindeki bir mutluluktur, dünya mutluluğudur. Ve böyle bir noktada insanın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve kıyametten sonra gideceği cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennettir. Dileyip ölmüşse, mürşidine tabi ettikten sonra ölmüşse ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennettir. Allah Teala bütün insanlara bu büyük hediyeleri vermeye hazırdır. O kişi ne yapacaktır? Sadece bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. İşte kalpten yapılan böyle bir talep, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. O Allah ki sizden sadece ona ulaşmanızı istiyor. Ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu dileği yaptığınız anda Allah için siz kendisine mutlaka ulaştırılması lazım gelen birisiniz. Yani ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde söz vermiş. Diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'ten fazlasını seçer. Allah'a ulaşmayı dilesinler de kendisine ulaştırsın diye onların ruhlarını. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda direten bu yetmez. Ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Ve andolsun ki Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dallu, dalalen, uzak bir bayida uzak demek. Öyle bir dalalet içindedirler ki bu dalalet uzak bir dalalettir diyor Allah Teala. Lem yekunullahi liyafirelehum. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez.
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا Ve onları sebile, yani sırat-ı müstakime, yani ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yola ulaştırmaz. اِلَّا تَرِيْقِي cehim. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte Allah'ın seçmediği insanlar sadece bunlardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, onlar dalalet içinde olanlardır, tamam. Ama uzak bir dalalet içinde değillerdir. Uzak dalalet içinde olanlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız henüz Kur'an'ın bu hakikatlerinden haberdar değiller. Düşünün sevgili kardeşlerim, 30 seneyi aşkın bir zamandır, 32 yıldır bu hakikatleri insanlara söyleriz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık. Bütün din öğreticilerine, bütün insanlara ulaştırılması lazım gelen bütün ilmi ulaştırdık. Ama bir sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen gereken dersler alınmadı. İşte bir sonuç çıkıyor ortaya. Geleneksel İslam tatbikatı İslam'ın 5 tane şartını içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten samimiyetle insanlar bu 5 şartın bir insanı kurtuluşa ulaştıracağına inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin takva sahibi olamayacağı ve şirkte kalacağı kesindir. Gideceği yerde bu sebeple ne yazık ki cehennemdir. Rum Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediklerine bakalım. Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece takva sahibi ol. Böylece o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Konunun bundan sonrası, bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Öyleyse ne oldu? Bir fırka oldu. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Bir de geri kalan bütün fırkalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olduğunu gördük. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece onların takva sahibi olduklarını gördük. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda takva sahibi olur. Ve Allah Teala ne diyor Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde? Ve uzlufetül cennetü lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaad olunan şey budur. Li külli evvâbin hafîz. Kaf 32, 33, 34 bunları söylüyor. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, meaba ulaşmış demek. Sığınağa ulaşmış demek. Allah Teala diyor ki Allah'ın zatı Allah'a ulaşmayı dileyenler için en güzel sığınaktır. Vallahu indehu hüsnül meab. Ve Allah onun katında, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte kim meaba ulaşmışsa, o meaba ulaşan kişi Allah Teala'nın bir büyük nimetine muhatap olmuştur. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın dizaynı odur ki Allah insanlardan sadece mutlu olmalarını ister. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah onun için sığınak olur. O kişi cennetin sahibidir. Daha ötesi daha evvelki devrede kişinin başının üzerinde tabi olduğu anda devrin imamının ruhu gelip yerleşir, oluşur. O da o kişinin hafiz olduğunu gösterir. Artık o ruh tarafından muhafaza altına alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmalarını ister bu dünyada ve kıyametten sonra da mutlaka onların Allah'ın cennetine ulaşmalarını ister. Öyleyse Kur'an'daki insanların yükselme kademelerine baktığımız zaman 7 tane kademe görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademedir. Dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Cennetinde birinci katına gidecektir. 14. basamakta bu kişi mürşidine tabi olur.

Peki sonrası? Sonrasındaki kişi zikrini 18 saatten öteye geçirecektir. Günün 3'te 2'sinden daha fazla zikre başlayacaktır. Ve yeni bir muhtevaya kavuşacaktır. Ne olacaktır? O kişi 4. kat cennetin sahibi olacaktır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Ulul elbap olacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarda olacaktır. 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya mutluluğu artık tamamlanmıştır. Hep mutlu olacaktır. Daha sonra bu kişi muhlis olacaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edildi. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edecektir. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim alacaktır. İrşada memur ve mezun kılının cümlesiyle bu kişiyi irşat makamının sahibi kılacaktır. O zaman bu kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki insanlar için cennet kademeleri 7 tane kademe. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an üçüncü basamaktadır ve ikinci basamakları geçmiştir. Mürşidine ulaşıncaya kadar geçecek olan bir devrede görme, işitme, idrak etme hassaları Allah-u Teala tarafından geliştirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber yeni bir safha başlar bu kişinin hayatında. Nefsin kalbi adım adım nurlarla dolacaktır. O kişi mürşidine tabi olduğundan Allah'a tamamen teslim olduğu ana kadar geçen süreç içerisinde nefsinin kalbi mutlaka %100 nurlarla doldurulacaktır. O kişi için başka insanlara kötü davranmak, onlara bir kötülük yapmak artık söz konusu değildir. İşte böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşamak, nefsinizin afetleri ne kadar yok olmuşsa siz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri çok seviyor. Siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldınız. Bunun bilincinde olarak Allah için yaşayın. Allah için sevin. Davranışlarınızdan hep sevgi aksın. Ve en güzeli ulaşmak için bir gayretin içinde olun. Ruhunuzu ve içinizi

nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Mutluluğun bütün boyutlarını yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi bu sonsuz güzelliklere ulaştırmasını diliyoruz bütün kalbimizle. Allah hepinizin dostudur. Şeytanı siz devre dışı bırakacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şeytan %51 devre dışı kalmış olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu %100'e ulaşır. Tesir etmeye çalışmaz mı? Çalışır. Ama nefsinizin afetleri kalmadığı için başarı kazanması ihtimali yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Çok sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyenler varsa bu konuşmamızı dinleyenler arasında onlara bir şey söylemek istiyoruz. Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu mutlaka kazanırsınız. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tasavvuf ve sahabe konulu sohbetimizde gene gönül gönüle, kalp kalbe bir aradayız sevgili kardeşlerim. Sizler ve biz bir bütünüz. Siz olmasanız biz hiç kimseye faydalı olamazdık. Öyleyse hamdolsun ki varsınız. Allah'ın güzelliklerini öğrenmek konusunda gönüllüsünüz. Ve her şeyin en güzelinin sizler için var olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Ve onun sahabesi, can dostları onunla birlikte yaşadılar. Sahabe deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Sahabenin İslam'ın 7 safhasının, Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de yaşadığını ve sonuna kadar ulaştıklarını bilmenizi istiyorum. Sahabe güzelliklerin temsilcileri, irşat makamının sahipleri. İrşat makamının sahibi olmak yolumuzun sonu. Ama hadi gelin oradan başlayalım. Sahabe mürşit miydiler? Elbette mürşittiler. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tarif ediyor. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, derecat kaybettiren amellerle derecat kazandırılan ameller, derecat kazandıran ameller bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla cevap verin. Seyyiati hasenatla söndürün. Seyyiate hasenatla mukabele etmek mevkiinde olma yetkisi herkese verilmez. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki bunlar mürşitler. Peki özellikleri neymiş? Bir, Allah'a teslim olmuşlar. İki, Allah'a çağırıyorlar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Üç özellik geçiyor. Fussilet 33, 34, 35'te üç özelliği geçiyor mürşitlerin. Şimdi bakıyoruz sahabe bu üç özelliğin sahibi mi? Evet. Hepsi Allah'a çağırıyordu. Çağırıyor muydu? Evet. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların sahabeyle beraber bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Kim çağırıyormuş Allah'a? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar.
Sahabe kim sevgili kardeşlerim? Ona tabi olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine ve müminlere de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Peki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlarmış. Öyleyse sahabeyi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diye karalamasınlar. Sahabe kendileri gibi düşünmüyordu. Onlar tabi olmayı bir şeref sayıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Ve Kur'an'a da tabi olanlar olarak girdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, onun sahabesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne çıktı karşımıza? Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyormuş. Tamam, çok güzel. Peki, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Elbette. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Birinci safa, teslimin birinci safhası. Zümer suresi 18. 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ اِبَادِهِ. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaştılar. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler diyor Allah Teala. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra fizik vücutlarını da ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. Hadi bakalım ayetler ne diyor? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel hüviyette olduğu bir muhteşem hüviyet var. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Peki fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Teslim etmişler. Allah Teala Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde diyor ki
ey sahabe, onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Buradaki teslim, daha evvelki ayet-i kerimede geçen, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ayet-i kerimesinin neticesi. Yani sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki sahabe iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler. İşte Allah Teala iradenin teslimiyle alakalı olan işi sahabenin gerçekleştirdiğini, siz ölmeyin ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor Allah Teala. Arkasından da sahabe için diyor ki, onlara deyin ki biz muhakkak ki müslimun olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün sözünün gereğini yerine getirenleriz. Peki ne oluyor bir insan iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse? Allah-u Teala onu irşad makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bütün sahabenin bu şerefe erdiğini sonuç itibariyle net olarak görüyoruz. Allah-u Teala Yusuf suresinin, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, o sâvikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Ayet kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Öyleyse sahabenin mürşit olduğunu bu ayet zaten tek başına ispat ediyor. Ama aynı zamanda bir hakkın takvanın sahibi olduğunu da sahabenin, ondan sonra irşat makamına tayin olunduğu için insanlar, böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı, Allah'a teslim de olmuşlar. Peki bütün sahabe üçüncü neslinin de sahipleri miydi? Yani kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyorlardı? Evet. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala net ve açık olarak bu hususu ortaya koyuyor. Ne konu? Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte ey sahabe diyor Allah Teala, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size işkence ettikleri halde, sizlerden birilerini öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman edenler, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği 7 safhaya da gerekli önemi verenler, 7 safhayı da yaşayanlar, Kur'an'ın bütününü yaşayanlar. 14 asır evvel onlar Kur'an'ın bütününü yaşadılar, bütün farzlarına riayet ettiler, bütün sünnetlerine de riayet ettiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşadılar.
14 asır sonra bugün artık yaşanmıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim tam bir mutasavvıftı. O Hanif dininin sahibiydi. Hanif dini bir insanı nereden alır, nereye götürür? Hanif dini bir insanı sıfırdan alır. Önce o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Sonra nefsini Allah'a ahsen kılarak teslim eder. Sonra irşada ulaşır. Sonra iradesini de Allah'a teslim eder ve mürşitlerden olur. Bütün sahabe bu vasıfların hepsine sahiptiler. Yedi safanın hepsini bir hakkın yaşadılar. Öyleyse onlar İslam'ın gerçek temsilcileriydi. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gerçek temsilcileriydi. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzeli yaşamak söz konusu mu? Elbette. Hangi şartlar içinde? Sahabenin yaşadığı şartlar içinde. Onlar kanlı katiller iken, her biri her türlü cürümü işlerken, kız çocuklarını diri diri mezara gömerken Allah'ın yoluna girerler. Ve girdikleri zaman hayatlarının tümü değişir. Öyle bir dizaynla Allah Teala onları olgunlaştırır ki birbirine can düşmanı olan sahabe birbirinin can dostu olurlar. İşte Âl-i İmrân 103. Allah Teala buyuruyor: dinde fırkalara ayrılmayın. Resul'e itaat edin. Ey sahabe, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukura, uçuruma düşmekten kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de sizi birbirinizin can dostu yaptı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Her kabiledeki sonradan sahibi olanlar, her kabiledeki bu kan davasına iştirak etmişlerdi. Onlardan birilerini yabancı kabileler öldürmüştü. Onlar da yabancı kabilelerden birilerini öldürmüştüler. Öyleyse işte böyle bir dizaynın içinde sahabe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabenin birbirine Allah'ın kalplerini telif etmesi üzerine can dostları olduğunu görüyoruz. Sahabenin özelliği neydi? Kalplerinin telif edilmesinin arkasında ne vardı? Bütün sahabenin sırat-ı müstakimin üzerinde olması vardı. Bir insanı şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan şey sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Tevhidin temelinde sırat-ı müstakim vardır. Bütün sahabe tevhid erleriydi. Tek Allah'a inanıyorlardı. Hanif dininin, İslam dininin gerçek temsilcileriydiler. Birinci özellikleri tek Allah'a inanmaktı. Bu bakımdan Allah'ın tekliği konusunda kesin olarak haniftiler. Hanif dininin ikinci özelliği
tek bir toplum oluşturmaktı. Onu da bütün sahabe gerçekleştirmişti. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Yani Hanif fıtratının gereğini gerçek anlamda tahakkuk ettirmişlerdi. Bütün sahabe kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde oldukları gibi başka insanları da sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Ve hepsi müminlerdi. Şimdi gelin bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı olacak? Evet diyor. Ey Allah'ın Resulü, bunların ismi ne? Bu fırkanın, fırkayı Naciye. Bu fırkadakilerin özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardı diyor. Olanlar olacaklar. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Buradan hareket edelim. Bütün fırkaların var olduğu, ayrıca bir fırkaya da işaret edildiği bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Enam 153. Allah-u Teala buyuruyor ve bir ahdullahi efo. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Ve şeytana kul ederler. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Önce Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra nefslerini Allah-u Teala'ya teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra iradelerini Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, dört sırat-ı müstakimin de üzerindeydi sahabe. Öyleyse onlar sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Öyleyse onlar tevhidi tam anlamıyla tahakkuk ettirmişlerdi. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduklarının kesin işareti birbirlerinin Allah'ın kalplerini telif etmesiyle birbirlerinin can dostu olmayı başarmaları. Can düşmanlarıyla can dostu haline gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala Fussilet 34'te? Sen kötülüğü hasenatla, sen seyyiatı hasenatla önle. Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyordu. Bütün sahabe seyyiatı hasenatla önlemişlerdi. Birbirlerinin can düşmanı olan sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra can dostu oldular. Ve düşmana karşı el ele gönül gönüle savaş verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf Allah'a teslim olmaktır. Hanif dini nedir? Hanif dini Allah'a teslim olmaktır. İslam dini nedir? İslam dini Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse şunu her şeyden evvel bilelim, yerlerine oturtalım ki kainatta birden fazla din hiç olmamıştır. Allah'a göre
sadece bir tek din vardır. Ona Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana Hanif olmanı vahyettik. Sen de onu yerine getirdin diyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen Hanif'sin diyor. Kendini Hanif olarak dine doğrult diyor. Ve Allah Teala diyor ki Allah sadece bir tek dinin sahibidir. Ondan başka bir din yoktur diyor. O din Hanif dinidir diyor. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Sana bu kitabı Arapça olarak indirdik diyor. Kur'anen Arabiyen. Sana bu dini Arapça olarak indirdik ve bu Kur'an'daki Arapça dinin adı İslam'dır diyor. Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya tatbik ettiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak emrettik diyor. Vahyettik diyor. Bütün nebilerin şeriatının aynı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yani tasavvufu yaşadılar. Nereye götürür İslam dini, Hanif dini ve tasavvuf? İnsanları nereden alır, nereye götürür? Allah'a ulaşma dileğiyle bir macera başlar. Güzelliklerin en güzeli başlar. Bunun başlaması için Allah Teala tarafından seçilmiş olmak gerekir. Bütün sahabe seçilmişti. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah-u Teala tarafından seçilmiş miydi? Evet. Hepsi seçilmişti. Peki bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a hepsi yöneldi. Allah'a yönelmek nasıl bir ifade? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka ruhunu kendi zatına ulaştıracaktır. İşte bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi aynı dizaynda. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Demin gördük ki hepsi ulaştırmışlardı. Zümer 18. Öyleyse hadi gelin bakalım Rad suresinin 20-21 ayetleri ve 22. ayetleri ne söylüyor? 20. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ
misaklarını naksetmezler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın bu sebeple misakini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Şöyle yaparlar diyor Allah Teala: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab, kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Sevgili kardeşlerim, kimlerin günahları sevaplarından fazladır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Korktuklarına göre bütün sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim kim Rabbine karşı huşu duyar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü sadece onlar huşuya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan huşuya hiçbir zaman ulaşamaz. Ve 22. ayet-i kerime: "Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehüm." Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim bu Allah'ın zatını dileyenler? Allah'a ulaşmış olanlar. "Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusaleme." Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte tasavvufun, işte Hanif dininin, işte İslam dininin nirengi noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir işaret. Bu bir olmazsa olmaz şartı. Olmazsa olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet erenlerin hepsi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rad suresinin 20-21-22. ayetleri gereğince. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tasavvufun temel kaidesi, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda boğazımızda gıcık olduğu zaman bir karanfil tanesi alıyoruz ve çiğniyoruz. Yani ağzımızda bulunduruyoruz. Gerçekten bronşit hastalığının gıcık faslını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendimizden bahsetmeye pek fazla vaktimiz yok. Allah'ın zamanı hızla geçiyor. Hızla geçmişten geleceğe doğru yürüyor ve kaybedecek zamanımız yok. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun 7 safhasından birincisini hepsi yaşamış. İkincisini yaşamışlar mı? Yani 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar, ona tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi mi? İstisnasız hepsi. Hepsi tabi olmuşlar. Neyle karşı karşıyayız? Şunu görüyoruz ki bütün sahabe kainatın en büyük
mürşidine tabi oldular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e. Öyleyse böyle bir durumda onlar kendilerine düşen görevi gerçekleştirdiler. Tabi oldular ve sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah-u Teala'ya teslim edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın başka bir fırkaya tabi olmayın ki diğer fırkalardan, 72 fırkadan her birisi sizi şeytana kul eder. Ayet-i kerimesinin tabi sonucu olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bu tabiiyet standartlarında onlar için söz konusu olan işte daha öteye geçmekti. Daha öteye geçmek tabi oldukları zaman muhtevaya baktığımızda daha öteye geçmenin ruhu Allah'a ulaştırmak olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oluyorlar. Allah kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerinin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalplerinin içine iman kelimesini yazıyor. Devrin imamının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhunu başlarının üzerine getirip yerleştiriyor. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor sahabenin. Ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefsleri teskiye olmaya başlıyor. Fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak. Birinci yeminimiz ruhumuzla alakalı. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz Allah-u Teala'ya. 12 defa üzerimize farz. Peki sonra yeminimiz var. Nefsimizi teskiye ve tasfiye edeceğiz. Nefsimizde hiçbir afet bırakmayana kadar bir savaş vereceğiz nefsimizin afetleriyle. Zikir yoluyla daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir üzerimize farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. İşte Zümer 18'de Allah-u Teala hepsinin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Ki ulul-elbab olmak demek, ihlas sahibi olmak demek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Allah'a doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra Allah'a doğru yola çıktılar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktılar. Seyr-i sülük başladı sahabe için. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Hepsinin nefslerini önce teskiye ettiğini görüyoruz. Ve ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırınca sırat-ı müstakim üzerinde ruhun yaptığı yolculuk sona erdi. Sonra rehine, yine rehine olarak kaldı ve nefs yine rehine olarak kaldı. Ama fizik vücudu Allah'a teslim etmek için gayretle çalışmaya başladı sahabe. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarında Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sahabeyi en güzel standartlarda görüyoruz. Adım adım
Hanif dininin hedef gösterdiği noktalara doğru hareket halindeler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Etmişler. Neden sonra? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetten sonra. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki orada ağacın altında sana biat ettikleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Zaten bu konuda itiraz yok. Geri kalan her konuya itiraz var. Devrin, bu devirdeki sevgili alim kardeşlerimiz Kur'an'ın her şeyine itiraz etmekle meşguller. Her safhasına. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilememişler. Zaten öyle bir şey de Kur'an-ı Kerim'de yokmuş. Öyle diyorlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu muhteşem güzellikleri yaşamak varken bir inat uğruna insanların Allah'ın bütün hakikatlerini reddetmeleri gerçekten ibretle seyredilecek olan bir tablo. Ve içimizi hüzün kaplıyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar kurtulamazlar. Kur'an'a göre kurtulmaları mümkün değil. Onları kurtarmak üzere yaptığımız bunca gayretin neticesiz kaldığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Kur'an ne söylemişse şu anda sahabeyi tanımayanlar onları iddia ediyorlar. Ama bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine 12'den vurarak ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda vücut bulmuş. Sahabe bir sulh ve sükun ortamına ulaşmış, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuş. Tasavvuftan murad olunan şeyle İslam'dan murad olunan şey, Hanif dininden murad olunan şey aynı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a teslim olmak. Neyiniz varsa teslim edeceksiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn söz konusu ve böyle bir dizaynda sahabeyi görüyoruz. İrşada, irşat makamının sahibi oldukları ayrı ayrı birçok açıdan kesin şekilde belli. Kur'an'da hangi irşat tarifi varsa, mürşidin hangi açıdan tarifi varsa hepsine sahabe uyum gösteriyor. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Hepsi hikmet sahibi.
Hepsi iradelerini dağlara teslim etmişler. Hepsi ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleri.

O noktaya ulaşmadan evvel hepsi irşada ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayeti kerimesi. Hücurat 7. Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Hümür Raşidun. Bakalım ne diyor Hücurat 7'de Allah Teala: "İlâike hümür raşidun." Onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar sahabeydi. Her şeylerini Allah için ortaya koydular. Zengin mi oldular? Hayır. Mutlu mu oldular? Çok. Gerçek dünya saadetini onlar yaşadılar. Hayatlarının her gününü başka arkadaşlarına yardımla geçirdiler. Hepsi başkası için yaşadı. Hepsi için başkasının hayatı kendi hayatından daha azizdi, daha kıymetliydi. İşte son nefeslerindeki tabloya beraberce bakalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla, matrayla dolaşıyor. Savaştan sonra şehit olmak üzere olan sahabeden acaba kime bir damlacık su verebilirim diye, bir yudum su verebilirim diye. Tam o sırada bir sahabe sesleniyor: "Ya Ömer, su," diyor. Hazreti Ömer hemen ona doğru koşuyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada ikinci bir sahabe: "Ya Ömer, su," diye sesleniyor. O matrayı götürdüğü, teslim etmek üzere olduğu sahabe diyor ki: "Ya Ömer, onun benden daha çok ihtiyacı var. Suyu ona ver," diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Tam uzatıyor matrayı. Bir üçüncü sahabe su istiyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor: "Ya Ömer, onun benden daha çok ihtiyacı var," diyor suya. "Suyu ona ver," diyor. Hazreti Ömer talebi kabul ediyor, koşarak gidiyor üçüncüye. Ama üçüncü şehit olmuş, suyu veremiyor. Bunun üzerine ikinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Birinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Bir insanın son nefesinde kainattaki her şeyden daha kıymetli olan şey bir yudum sudur. Şehit olmak üzere olan üç sahabenin üçü de suya hasret gidiyorlar ama başkalarının hatırı için. Başkalarını kendilerinden aziz bildikleri için, kendilerini ikinci plana almayı başardıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onlar sahabeydi. Destanlar yazdılar. Savaşlar kazandılar. Kovuldukları, kaçmak mecburiyetinde oldukları

Hanefi'nin yaşadılar yani. Yani İslam'ı yaşadılar. Üçü de aynı hüviyettedir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam. Bu üç faktörün hiçbir noktasında birbirinden bir fark göremezsiniz. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hepsi İslam'dır, hepsi tasavvuftur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel geceyi gene birlikte geçirdik. Gene Allah'ın güzelliklerini sahabeyle birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşadık. O günlere doğru şöyle bir uzandık ve Allah'ın onlara ne kadar büyük mutluluklar verdiğini gördük. Allah-u Teala'nın hepinizi onların yaşadığı o büyük mutluluklara ulaştırmasını, bütün teslimlerinizi gerçekleştirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Nahl suresinin inşallah 80. ayet kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min cüludil en'ami buyuten testehifuneha yevme za'nikum ve yevme ikametikum ve min as vafiha ve ev variha ve eş ariha esasen ve metaen ila hayin.

kelimeler vallahi ve Allah ceale kıldı, yaptı, lekum size, sizin için, min buyutikum sizin evlerinizden, sekenen huzur, sekinet, dinlenme yeri ve ceale ve kıldı, lekum size, sizin için, min cunudi derisinden, ciltlerinden, el enami hayvanlar. Buyuten evler, testehifuneha onu hafifçe taşırsınız. Yevme gün zanikun sizin yolculuğunuz ve yevme ve gün ikametikum sizin yerleşmeniz, ikamet etmeniz, konaklamanız ve min asfafiha ve onun yünlerinden sufu koyun yünü. Tasavvuf kelimesi de aynı kökten geliyor diye bir görüş var. Sof. Sufu koyun yünü, sof yün. Ve evbariha ve onun tüyleri, ve bare deve tüyü. Ve eşariha ve onun kılları, şiarı, kıl. Esasen çeşitli mal, ev eşyası, giyecek, kullanılacak şeyler ve metaan ve meta geçim vasıtası. İlahinin bir vakte kadar. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Vallahu ceale lekum ve Allah sizin için kıldı. Min buyutikum sekenen evlerinizden sekinet, huzur yeri. Ve ceale lekum ve sizin için kıldı, yaptı. Min cunudül en'ami hayvanların derilerinden buyuten testehifune ha hafif olan taşınabilen evler. Yani çadırlar. Deri çadırlar. Yevme zanikum yolculuk yani göç ettiğiniz günde, günlerde ve yevme ikametikum ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde veya günde. Ve min asvafiha ve evbariha ve eşariha ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından. Yani keçinin kıllarından, devenin tüylerinden, koyunlarında, yünlerinden. Esasen çeşitli mal ve metaan ilahinin ve bir zamana kadar geçim vasıtası. Bu cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Ve Allah Celle Celaluhu sizin için evlerinizden sekinet, huzur yeri kıldı. Sekinet, sükunet içinde olmak, huzur içinde olmak anlamına geliyor. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk ettiğiniz günde veya günlerde yolculuk da olabilir, göç de olabilir. Ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan yani taşınabilen evler yani çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı.

Allah Teala burada insanlar için, o devirdeki insanlar için standartlar koyuyor. Allah Teala diyor sizin için evlerinizi bir sükunet yeri, bir mutluluk ve huzur yeri kıldı. Bunun için hayvanların derilerinden çadırlar yapmanızı temin ediyor Allah Teala.

hayvanların derilerinden çadırlar. Derinin farkı ne bir bez kumaştan? Suyu geçirmemesi. Tabii o zamanlar insanlar suyu geçirmeyecek olan muşamba türü şeyler henüz bilmiyorlardı. Ama deri Allah'ın tabi olarak vücuda getirdiği bu hayvan derileri bu hedefi sağlıyordu. Yağmurun geçmediği çadırlar hayvan derilerinden mamul olduğu için yağmur üzerinden akıp gidiyordu. Aynı zamanda koyunların yünlerinden, elbiseler, deve tüyünden, keçi kılından, kilim türü şeyler, aynı zamanda belki keçi kılından çadırlar, onlar da su geçirmez çadırlar. Keçi kılının bir özelliği su geçirmemesi. Çobanların kepenekleri öyle bir keçi kılı türünden yapılır. O aba dediğimiz sıkıştırılmış keçi kıllarından yapılan kumaşa, kumaşı yapanlara mutaf denirdi eskiden. Bu istikamette su geçirmeyen çadırların keçi kılından yapılması asıldır. Allah razı olsun. Nahl Suresi 81. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile teti kumul harra ve serabile teti kum be sekum kezalike yutimme nimetehu aleykum leallekum tuslimun. Vallahu ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum sizin için mimma şeylerden halaka yarattı, halk etti. Zilalen gölgeler, gölgelikler ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için ve kıldı lekum sizin için minel cibali dağlardan eknanen barınılacak yerler, yağmur, rüzgar vesaireden koruyan şeyler, sığınaklar, süperler. Ken barınılan yer, sığınak. Eknanen onun çoğulu. Ve ceale ve kıldı lekum sizin için serabiyle gömlekler, zırhlar, savaşta korunmak için yapılan demir giysiler, sirbal, gömlek, serabil, gömlekler. Tekikum sizi korur, el harra sıcak. Ve serabile ve gömlekler, zırhlar, savaşta korunmak için yapılan demir giysiler, tekikum sizi korur. Vesekum, sizi şiddetten, kuvvetli darbeden. Kezalike, işte böyle yutumu tamamlıyor. Nimetehu, onun kendi nimetini. Aleykum, sizin üzerinize, size,
Leallekum, umulur ki böylece siz teslim olursunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Cümleçikler. Vallahu cealelekum ve Allah sizin için kıldı. Mimma halaka zilalen. Yarattığı şeylerden gölgelikler. Ve cealelekum ve sizin için kıldı. Minel cibali dağlardan eknane. Yağmur rüzgar vesaireden barınılacak yerler. Ve cealelekum ve sizin için kıldı. Serabiyle ki kumul harra, sizi sıcaktan koruyan gömlekler. Eserabi ile tetiküm besekum, ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar. Kezalike yutimnu nimetehu aleykum, sizin üzerinizdeki nimetini İşte böyle tamamlıyor. Lealekum teslimun, umulur ki böylece siz teslim olursunuz. Ve Allah sizin yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı ve sizin için dağlardan, yağmurdan ve rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki teslim olursunuz, buyuruyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın vücuda getirdiği, biz insanlar için vücuda getirdiği şeyler söz konusu ve bütün bunlardan Allah'ın muradı önemli. Ayet-i Kerim'in en önemli yeri, umulur ki böylece teslim olursunuz diyor. İslam kelimesi teslim demek. Ve biz insanların teslimini emrediyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmemizi. Nas suresinin 82. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Fe in tevellev fe innema aleykel belagul mübin." Eğer yüz çevirirlerse, bundan sonra senin için sadece apaçık bir tebliğidir. Fe artık intevelev, eğer yüz çevirirlerse, fe bundan sonra innema yalnızca sadece leyke senin üzerine el belagu tebliğ beyan el mümini apaçık. Fe intevelev artık yüz çevirirlerse fe innema aleyke el belagu mümini, bundan sonra senin için sadece açık bir tebliğidir. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece üç tebliğdir. Yani Resullerin görevi, Nebilerin görevi tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararlarıyla kendisini kurtaracaktır veya kurtaramayacaktır. Mutlu olmayı başaracaktır ya da başaramayacaktır. Bir insanın mutlu olması Allah'ın Kur'an'daki hedeflerine uymasıyla, o hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkün. İnsan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü, nefsini teslim ettiğinde beşinci, iradesini teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse Allah'ın emirlerine İcabet ettikçe daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluklar var. Tabi dünya saadetinde buna paralel olarak yükseliyor. Ruhun Allah'a ulaştığı sırada dünya saadeti %51'dir. Aslında nefsin tezkiyesi %51'dir. Daha sonra %80'i aşar fizik vücudun tesliminde. %100'e ulaşır. Nefsin tesliminde. Böylece görülüyor ki mutluluklar bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği teslimlere paralel bir artış gösteriyor. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine riayet etmezlerse, riayet edilmediği takdirde o zaman
Resulün görevi bitmiştir. O tebliğini yapmıştır. Tebliğ lazım gelen cevabı alamamıştır. Kişi kendi kurtuluşuna imzayı atamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyememiştir. Öyleyse böyle bir olguya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüz çevirirlerse, yani senin söylediklerin onlar için bir değer ifade etmezse, onların kurtuluşu yoktur demiş oluyor Allah Teala. Sen görevini yaptın diyor, sen tebliğ ettin, senin görevin bitti diyor Allah Teala tebliğ ile birlikte. Öyleyse tebliğe riayet edilir veya edilmez. Bu da o riayeti yapacak olan veya yapmayacak olanlara has bir olgudur. Ve 83. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifune nimetallahi summe yunkiruneha ve ekseru humul kafirun. Ya'rifune, tanıyorlar, biliyorlar. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Summe, sonra yunkiruneha, onu inkar ediyorlar. Ekserhum, ve onların çoğu, el kafirun, inkar edenler, kafirlerdir. Yarifune nimetallahi, Allah'ın nimetini tanıyorlar, biliyorlar.

بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Teala'nın inkar meselesine dikkatle bakın. Allah Teala Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Maide 105'te. Kehf 105'te. Diyor ki onlar en iyisini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler.

kulların ömürleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. İnkar etmek, gizlemek Allah-u Teala'nın da önemli bir hata. Kişiyi Allah'ın cennetine mutlaka ayıracak olan, cehenneme yönlendirecek olan bir hata.

Ve 84. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve yevme neb'asu min kulli ummetin şehiden sümme la yüz yu'zenu lillezine keferu ve la hum yesta'tebun. Ve yevme ve o gün neb'asu beyaz ederiz, göndeririz. Min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit. Sümme sonra la yu'zenu izin verilmez. Lillezine o kimselere keferu inkar ettiler. Elahüm yustatebun

rızanın ve lahüm yüstahtebûn. Onlardan mazeret beyan etmeleri istenmez.

Allah Teala ayet-i kerimede kıyamet gününde bütün ümmetlerden birer şahit göndereceğimiz gün diyor, göndeririz diyor. O gün kıyamet günü. Bütün ümmetlerdeki her Resul, bütün ümmetlerdeki her devirdeki her Resul, bütün devirler boyunca hangi ümmetlere hangi Resuller gönderilmişse onlar şahit oluyorlar. Bütün kavimlerdeki Resuller bütün devirlerde şahitler. Kimlere şahitler? Mürşitlere şahitler. Mürşitler kimlere şahitler? Bu Resuller evvela mürşitlere şahitler ama kendilerine direkt olarak tabi olanların da şahitleri. Mürşitler, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitler kimlere şahitler? Kendilerine direkt olarak tayin edilen, tabi olanlara şahitler. Aynı zamanda bir alt kademedeki kendilerinin tayin ettiği veya Resul'ün tayin ettiği veya devrin imamının tayin ettiği mürşitlere şahitler. Yani Allah'ın tayin ettiği bu mürşitlerin bir alt kademesinde Allah'ın müsaadesi alınarak devrin imamının tayin ettiği mürşitler, sonra Resullerin tayin ettiği mürşitler, sonra Allah'ın irşat kademesinde tayin ettiği mürşitler. En büyük şahit devrin imamı, kıyamet günkü şahitlerin en büyük. Sonra her kavimdeki Resuller. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşitler. Üç oldu. Dördüncüsü devrin imamının tayin ettiği mürşitler. Beşincisi Resullerin tayin ettiği mürşitler. Altıncısı bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler. Yedincisi de kiramen katibin meleklerindeki melekleri, yani oradaki şahit melek. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni de tüm şahitlerin üzerine şahit kıldığımız zaman diyor. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki bütün kavimlerdeki Resullerin de üzerinde şahittir. Böylece kademe kademe bütün mürşitler hem kendilerine tabi olanların şahitleri hem de bir altlarındaki mürşitlerin şahitleri, onlar da yani o bir alttaki mürşitler de hem kendilerine tabi olanların şahitleri hem de bir alttaki mürşitlerin şahitleri, bir alttaki mürşitler de kendilerine tabi olanların şahitleri. Kiramen katibin meleklerindeki şahit ise, meleklerinden olan şahit ise herkesin şahidi. Çünkü her hayat filminde onlardan bir melek mutlaka herkes için ayrı ayrı melekler vazifeli. Şahit. Allah razı olsun.

Sonra diyor Allah-u Teala kafirlere izin verilmez. Cehennemden ayrılma izni verilmez. Cennete gidecek olanlara cehennemden ayrılma izni verilir. Ama cehennemde kalacak olan kafirlere ayrılma izni verilmez. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kafir olduğunu kabul ediyor Allah-u Teala. Onlar birinci ve ikinci basamaktakiler. Kalplerinde küfür yazıyor ve mümin olmak konusunda gerekli hamleyi yapmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

O aslında buradaki olay Elahüm Yüstebun Atebe gönlünü almak, razı etmek anlamına geliyor. Allah'ın rızasını kazanmaları aslında mümkün olmadığını ifade eden bir ifade kullanılması lazım burada. Onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Ve onlardan Allah'ın rızasını

rıza talepleri kabul edilmez. Ve kafirler bildiğiniz gibi kafirler de müminler de evvela cehenneme giriyorlar. Kıyamette hesaplar görüldükten sonra, kitaplar sağdan ve soldan teslim edildikten sonra herkesin önce cehenneme gitmesi şart. Herkes cehenneme giriyor ve cennete girecek olanlar cehennemi tamamen dolaştıktan sonra, cehennem kendilerine tamamen gösterildikten sonra şükürlerle ve hamdlerle cehennemi terk ediyorlar. Ama cehennemde kalacak olan kafirlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehennemden ayrılmalarına izin verilmez. İşte izin verilmeleri onlara izin verilmez. Kafirlere cehennemden çıkmaları konusunda.

kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve veda girerken burunları sürtünerek girerler ve orada devamlı olarak kalacaklardır. Oradan çıkmaları artık mümkün değildir. Cehenneme girerler ve bir daha çıkmak için izin alamazlar. Allah'ın rızasını da bunlar kazanamazlar. Bunlar Allah'ın rızasını kazanamayanlardır. Ve Nahl Suresinin 85. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ râ'ellezîne zelemul azâbe velâ yuhaffefu anhum velâhum yunzerûn. Ve izâ kelimeler olduğu zaman râ'e gördü. Ellezîne kimseler zalemu zulmettiler. El azâbe azâb ve o zaman artık la yuhaffefu hafifletilmez anhum onlardan ve lahum yunzerun ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Ve izara'e ve gördükleri zaman ellezine zalemu zulüm yapan kimseler el azabe azabı fe la yuhaffefu anhum artık onlardan hafifletilmez ve lahum yunzerun ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz.

Öğrendiğimden ayrılmalarına izin verilmeyen o kişiler kimlere nazar edilmezmiş, bakılmazmış? O cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen, zulüm yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap affedilmez. Yani olayın cehennemde oluştuğu kesin. Cehenneme herkes ulaşıyor. Zulüm gören, zulüm yapanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar cehennemde kalıyorlar. Ve onlara azap dokunuyor, cehennemde azap başlıyor ve azap hafifletilmiyor. Ve onlara nazar edilmez diyor Allah Teala, onların yüzüne bakılmaz diyor. Yani cehenneme giren insanların bir evvelki ayet-i kerimede cehennemden çıkmasına izin verilmez diyor Allah Teala. Nahl suresi 84. ayet-i kerimesi. Kafirlere cehennemden çıkış izni

Sí. Bizim verilme. %84 oldu, buydu. Ve notumuzu aldık. 85. ayet-i kerimede de Allah-u Teala bu cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyenler, o cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen, zulüm yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez. Allah Teala onların yüzüne bakmaz. Cehennemde onlar ebediyen artık kalacaklardır. Ve 90. ayet-i kerime %90 değil. 85'ten sonra %86. ayet-i kerime.

Allah Teala 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve izâ râ'ellezîne eşrekû şürekâ ekum şürekâ ehum kâlû rabbena haulâi şürekâ ünellezîne

كنا ندعو من دونك يعني دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين وإذا ve o zaman olduğu zaman رأى gördü الذين onlar eşreku Allah'a ortak şirk koştular. Şürekaehüm onların ortakları şerikleri kâlu dediler. Rabbena Rabbimiz haülâhi işte onlar şürekaüna bizim ortak koştuklarımız. Ellezîne onlar kunna biz olduk. Nedû dua ettik yardıma çağırdık. Min dunike senden başka fe elkav böylece attılar. İleyhim onlara elkavle söz. İnnekum muhakkak ki siz lekâzibûn elbette yalan söyleyenler. Ve izâ râe ve gördükleri zaman ellezîne eşrekû şirk koşanlar yani Allah'a şirk koşanlar şürekâehum onların şirk koştuğu şeyleri. Galu Rabbena Rabbimiz dediler. Haulâi şürekâuna işte bunlar bizim ortaklarımız. Ortak koştuğumuz şeyler. Sana ortak koştuğumuz şeyler. Ellezîne künnâ ned'û min dunike onlar bizim senden başka dua ettiğimiz etmiş olduğumuz şeyler putlar. Ellezîne künnâ ned'û min dunike onlar bizim senden başka dua etmiş olduğumuz şeyler putlar. Ve elkav ileyhümül kavle o zaman onlar da putlar da onlara şöyle söz attılar. Söylediler. İnneküm lekâzibun muhakkak siz gerçekten tekzip edenlersiniz. Yalanlayanlarsınız.

cümle cümle çıkarıcı cümleler haline getiriyoruz. Allah'a şirk, yani ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da, yani putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar. Onlara söylediler.

Kıyamet günü Allah'a şirk koşanlarla putları da, şirk koştukları putlar da orada olacaklar. Ve putlar da, o cansız olan putlar da dile gelecekler. Ve muhakkak ki siz yalan söyleyenlersiniz diyecekler onlara. Buradan şunu çıkartıyoruz ki, kıyamet günü canlı olan şeyler de konuşacak, cansız olan şeyler de konuşacak.

Yani kıyamet günü herkesin hesaba çevirmesi, hesaba çekilmesi söz konusu. Ve 87. ayet-i kerimeye giriyoruz. Ve el-kav ilallahi yevme iziniz seleme ve dalle anhum ma kanu yefterun. Ve el-kav ve arz ettiler, aldılar ilallahi Allah'a yevme izin günü es-seleme teslimiyet. Ve dalle ve saptı gitti anhüm onlardan uzaklaşarak ma şey kanu oldular iftirun iftira ediyorlar, uyduruyorlar. Ve elkav ilallahi ve Allah'a arz ettiler. Yevme izni seleme, izin günü teslimiyetlerini ve dalle anhüm ve onlardan uzaklaşıp saptılar, gittiler. Ve kânü yefterun, iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar.

cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle yapısı çıkıyor ortaya. İzin günü onlar, putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar, onlardan uzaklaşıp saptılar, gittiler.

O gün kıyamet günü putperestler de hesaba çekiliyor. Putlar da çekiliyor. Ve Allah'a verdiler, arz ettiler. İzin günü simiyetlerini. Niçin kıyamet gününe izin günü deniliyor sevgili kardeşlerim? Kıyamet gününe neden izin günü deniliyor? Çünkü kıyamet günü tüm insanlar cennete girecek olsun, cehennemde kalacak olsun, mutlaka cehenneme uğrayacaklardır. Meryem suresinin, bakalım Meryem suresine. ...71 ve 73. ayet kerimesi olacaktı. Diyor ki Allah Teala Meryem 71'de ve in minkum ila variduha kâne alâ rabbike hatmen maktiyâ. İçinizden hiçbiri hariç olmamak üzere hepiniz cehenneme varacaktır, uğrayacaktır. Bu Rabbinizden kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem 71'de içimizden hiçbirimizin cehenneme uğramaması mümkün değil. Hepimiz mutlaka kıyamet günü cehenneme gireceğiz. Ama cehennemde kalacak olanlar için cehennemin kapısı açılmıyor. Onlar sürünerek giriyorlar. Cennete girecek olanlar ise uçarak giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemden ayrılmaları söz konusu oluyor. Yani kendilerine onlar izin verilenler. Onun için izin verilenler ve izin verilmeyenler olarak iki grup insan oluşuyor kıyamet günü. Cehennemdeki insanlar arasındaki bir olgu. Aynı gün bütün insanlar cehenneme giriyor. Hayat filmleri kendilerine sağdan veya soldan verildikten sonra soldan verilenler onlar cehenneme giremiyorlar. Girerken mutlaka kapılar yükseltiliyor. Onlar da burunları yere sürünerek cehenneme giriyorlar ve cehennemden bir daha çıkmaları söz konusu değil. Onlara çıkmaları için izin verilmiyor. Ama cennete girecekler, cennetin şeffaf kapılarından uçarak giriyorlar. Kapılar var, her tarafı kapalı ama şeffaf bir şekilde kapalı. Bir cam gibi bir nesneyle ama kendilerine izin verilmiş olanlar, verilecek olanlar oradan uçarak içeri girebildikleri halde kapı onlara bir etken olmadığı halde girerken de çıkarken de kendilerine izin verilmeyenlere, cehennemde kalacak olanlara girerken de kapı müsaade etmiyor. Sürünerek giriyorlar cehenneme. Çıkarken de müsaade etmiyor. Hiçbir zaman cehennemden çıkamıyorlar. Cehenneme bu sebeple izin günü diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamak nasip oldu bize. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene hamdolsun ki birlikte olduk.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisi ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
0: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Önemli olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın

0: yeni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
1: Ezbe, sırtımda yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaştığınız asıldır.

0: Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler. De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kariyayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden İçinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an, kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et.
1: Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkar olan izin günü
0: azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar.
1: Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma.
2: Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
0: O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir.
1: Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz
0: sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve O,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye andolsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halketti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere

gök yarılmıştır ve o zaman dağlar dağılmıştır ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbinizde

0: söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek.
1: Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz?

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz ve de şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere. Her şey çok mu güzel sevgili kardeşlerim? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde bir mutluluk kaynağısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile bile olmak Allah'ın çok büyük bir nimeti. Onunla konuşmak yetkisini bize bahşettiği için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O Allah, kainatı yaratan, bize Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışan onun naçiz bir kulu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse kanunumuz bu. Sevmek ama nefret etmemek. Sevdirmek ama nefret ettirmemek. Hepimiz için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olgulara baktığımız zaman onların hep insanların mutlu olması için sebep teşkil ettiğini görüyorsunuz. Allah Teala bunu ister sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını ister. Allah Teala insanların ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmelerini ister. İşte din budur sevgili kardeşlerim. Din ne yazık ki birçok insan tarafından İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir din. Peki bunların hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama burada önemli olan bir husus var. O Allah-u Teala'nın bizlere verdiği emir. Dinimiz İslam dini. Yani İslam teslim olan demek olduğuna göre teslim olanların dini. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah Teala'ya teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte o zaman İslam oluruz. Yani teslim olan oluruz. Yoksa İslam'ın şartı 5'tir deyip namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren birisi olursak bu hedefe bizi ulaştırmaz. Burada en önemli faktör teslim olmaktır sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demektir. Peki bu teslim olan kişi neyini teslim edecektir? 1- Ruhunu, 2- Fizik bedenini, 3- Nefsini, 4- iradesini. Bütün insanlar ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Hepimiz için bu Allah-u Teala'nın temel kanunudur.
Sevgili kardeşlerim, insan hayatındaki en güzel olay Allah ile konuşabilmektir. Kim böyle bir noktaya ulaşırsa o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Her an Allah'a ulaşması, her an Allah'tan sorabilmesi mümkün olan bir insan olarak bir ömür geçirecektir. Bu da mutlulukların bütünleşmesidir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey İşte budur sevgili kardeşlerim. Hepimiz için Allah'ın istediği açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Sevmek, bunun tabi neticesi olarak sevilmek. Arkasında ne var? Arkasında teslim var. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bunlar mürşide tabiiyetle gerçekleşen olaylardır. Bütün insanlar ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışlardır ama bunların hepsini yapamadığı takdirde cehenneme gitmek diye bir olay söz konusu değil. Hiç yapmadıkları takdirde öyle bir hedef söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmalıyız. Hepimiz gayet yakından biliyoruz ki İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda. Bizim insanımıza göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var ve kelime-i şehadet getirmek var. Buna İslam'ın 5 şartı deniyor. Bunları yapan kişi de Allah'ın cennetine gidecektir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evvela dinimizin adına bakalım. Dinimizin adı İslam. İslam nedir? İslam teslim olan manasına geliyor. Neye teslim edecek? Ruhunu. Sonra fizik bedenini. Sonra nefsini, en sonra iradesini. Demek ki bizler hepimiz ruhumuzu da fizik bedenimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmek üzere Allah-u Teala'dan emir almışız. Allah'ın kanunu bu. Peki bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda birinci kat cennet bizim olur. Mürşidimize tabi olduk. İkinci kat cennet. Ruhumuz vücudundan ayrıldı. Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi. Dördüncü kat cennet. Nefsimizin teslimi. Beşinci kat cennet. Muhlis olmak. Altıncı kat cennet. İrademizi Allah'a teslim etmek. Yedinci kat cennet. Öyleyse yedi kat cennetin hepsi için ayrı bir safha hazırlamış Allah-u Teala. Bunu insanlara veriyor. Sevgili kardeşlerim, ya İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunun hepsini teşkil eder diyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah-u Teala kendisine teslim etmemizi farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse neden sizlere hep bunlardan bahsediyoruz? Çünkü ne yazık ki insanların büyük kısmı için unutulmuş Allah'ın reel emirleri, gerçekten insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirleri. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içeriyor. Yedi ayrı
cepheden olaya bakmış oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler İslam'ız. İslam, teslim olan demek. Ne yazık ki koskoca bir İslam aleminde İslam'ın şartı beştir deyip bunun dışına çıkmışlar. Eksik bir dizayn var. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Biz onlara sorduğumuz zaman senin dininin adı ne? İslam demek mecburiyetindeler. Alternatif var mı sevgili kardeşlerim? Senin dinin ne diye hanginize sorulsa hepiniz benim dinim İslam dinidir dersiniz. Peki İslam ne demektir derlerse onun da cevabı hepinizde hazır. Teslim olan demektir. İşte o noktada size sual sorulabilir. Peki sen neyini Allah'a teslim ettin? Bu konuları bilen, kendisi de yaşayan birisi ise belki isimli olarak soracaktır. Ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Allah'a neyini teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı herkes için aynı hedefleri kapsar. Ruhunuzu da, fizik bedeninizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim etmekle tamamlanacak olan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, şimdi din adamlarımızın söylediğine bakalım. Diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyenlere sorun sevgili kardeşlerim. Senin dininin adı ne? Yalan söylemesi elbette mümkün değil. İslam demek mecburiyetinde. Benim dinimin adı İslam dini. Peki İslam ne demek? İşte orada şişiyorlar. Cevap da veremiyorlar. Cevap verseler hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmediklerini söylemek mecburiyetinde kalacaklar. Ne korkunç bir şey sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Koskoca bir İslam aleminde insanlar İslam'ın beş şartına dinlerini indirgemişler. Biz diyorlar namaz kılarız. Bir, oruç tutarız. İki, zekat veririz. Üç, hacca gideriz. Dört, kelime-i şehadete getiririz. Beş, İslam'ın şartı beştir. Biz de onlara hep böyle bir ifadeyle karşılaştığımızda sorarız. Senin dininin adı ne? İslam. Peki İslam ne demek? Kim kim etse de, söylemek istemese de biz ona söyleyeceğiz diyeceğiz ki İslam teslim olan demek. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet de getiriyorsun. Bunlar diyorsun İslam'ın beş şartıdır. Ben evvelallah beş şartı da yerine getiririm, getiriyorum. Evet, peki sen İslam mısın? Tabii İslam'ım. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olmaz da kim İslam olur? O zaman söyleyeceksiniz. Allah'a teslim olan İslam olur. Allah'a ruhunu teslim etmek mecburiyetindesin. Fizik bedenini teslim etmek mecburiyetindesin. Nefsini teslim etmek mecburiyetindesin. İradeni de teslim etmek mecburiyetindesin. Ne yani bu dört teslim de gerçekleşmese ben cennete giremez miyim? Böyle bir sualin cevabı bu olunca gayri ihtiyari insan ürperiyor. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yapıyorsunuz? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu tarzda bir talep sizi
birinci kat cennete tek başına ulaştırmaya gidiyor. Ama bunu gerçekten sağlayabilen kişi burada duramaz. Mutlaka o harekete geçer, hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar ve o mürşide ulaşır. Ulaşır ve tabi olur. Tabi olursa ne olur? Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda 7 tane gök katını aşar ve Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliya olur. Ruh vücuttan ayrılmıştır ve onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmış ve teslim olmuştur. İşte İslam odur. Ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştıran, teslim eden kişidir. Sonra teslimiyetin burada bitmediğini fark edecektir. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra iradesini sırayla Allah'a teslim edecektir. Ve onu her seferinde bir öteye geçirecektir bu. Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir insan, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi böyle ölse, ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi, üçüncü kat cennete. Fizik bedenini Allah'a teslim eden kişi, dördüncü kat cennete. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, beşinci kat cennete. Muhlis olan bir kişi, altıncı kat cennete. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, yedinci kat cennete girer. Ve cennetlerin sayısı da zaten budur. 7 ayrı cennet Allah Teala vücuda getirmiş ve hepsi içlerinde oraya ulaşabilenleri barındırıyor. Sevgili kardeşlerim, ölmekle hayat bitmiyor. Bu ölümün ötesinde yaşama yine devam ediyor. Ama bir insanın bu söylediğimiz safhaları birer birer aşması dünya hayatını yaşarken fizik standartlarda gerçekleşen olgular. Öyleyse bakıyoruz tam 7 tane safha çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha ve bu görüyorsunuz ki ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi hepsi bir araya getirilmiş. Bu muhteva içine alınmış. Bu sebeple dinimize İslam dini adını vermiş Allah-u Teala. İslam teslim olan demek. İşte olayın esası bu olmasına rağmen birçok insan ben diyor İslam'ın 5 şartını yerine getiririm arkadaş diyor. Namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet de getiririm. İslam'ın 5 şartı bunlardır. Ben bunları yaparım, keyfime bakarım. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. O namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde teslimler var. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Din Allah'ın dinidir. Allah Teala hepimizden bunları istiyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor bizlerden. Bu teslimlerin hepsini gerçekleştiren bir insan, 7. kat cennete giren kişidir. O ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de
Allah'a teslim etmiştir. Teslimleri tamamlamıştır. İslam, teslim olan olma durumunda olan kişinin bu hedefe ulaştığını gösterir. Biz insanlar için ne kadar güzel bir dizayn ifade ediyor bu sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala hepimiz için bir hedef tayini yapmış. Senin dinin diyor İslam dini. İslam teslim olan demek. Sen de İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın şartını beşle tamamladığını zannettiğin zaman aslında gerçek anlamda bir teslimle Allah'ın huzuruna çıkmış değilsin. Ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradeni Allah'a teslim etmiş değilsin. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama bu farzlar teslimleri ifade etmiyor. Allah Teala diyor ki ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradeni de bana teslim etmekle mükellefsin diyor. İşte bu sebebe dayalı olarak dinimize İslam dini adını vermiş Yüce Rabbimiz. İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demek, yani teslim olanların dini. İyi ama bana öyle öğretmediler. Bana öğrettikleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın 5 şartıymış. Ben de bu İslam'ın 5 şartını yapıyorum hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, evvela İslam kelimesinin manasına bakalım. İslam teslim olan demek. Şimdi sen İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum diyorsun, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, tamam. Zekat veriyorsun, güzel. Hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Bu İslam'ın şartlarından 5 tanesi bunlar. Ama bu 5 şartın içinde teslim yok sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından 5 tanesidir. Ama İslam'ın şartı 5 değildir. Bunun ötesini de devreye almak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Ama ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. İşte bu sebeple dinimize Allah Teala İslam dini diyor. İslam teslim olan demek. Teslim olanların dini. Nesini teslim ediyor? Ruhunu. Sonra fizik vücudunu. Sonra nefsini. Daha sonra iradesini kişi Allah'a teslim ediyor. İşte Allah Teala'nın insanları hedeflere ulaştırmasına baktığımız zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş. Birinci kategoriye girer. Ruhunu Allah'a, pardon, mürşidine ulaşmış, ölmüş, tabi olduktan sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Ve ruhu vücudundan ayrılmış. Allah'a ulaşmış. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etmiş. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etmiş. Beşinci kat cennet. Muhlis olmuş. Altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etmiş. Yedinci kat cennete de ulaşmış. İşte cennetler. 7 tane cennet sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için de bu 7 tane cennet her zaman hazır. Bütün insanlar bu muhteşem dizaynı gerçekleştirdiklerinde adım adım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere birer birer ulaşacaklardır.
İşte her kim size gidip de İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten ibarettir dediği zaman siz ona açık bir şekilde diyeceksiniz ki bu söylediklerin hepsi doğru. Beşi de var. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte var. Ama benim sana bir sualim var. Senin dininin adı ne? Saklaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. İslam demek mecburiyetinde. Peki İslam ne demek? O zaman da İslam teslim olan demek mecburiyetinde. Şimdi sen bana diyorsun ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında teslim olmak diye bir şey görmedim ben. Tekrar sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartı. Beştir diyorsun bana. Beş şartlar bunlar. Peki sen nasıl, ne zaman bu beş şartın içinde bunlar olmadığı cihetle ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradeni Allah'a ne zaman, nasıl teslim edeceksin? Senin anlattığın standartta bunlar yok. İslam'ın şartı beştir diyorsun, sayıyorsun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartını yerine getirdiğini düşünelim. Peki dininin adı ne? İslam dini. Sen şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek, yani İslam'ın beş şartını gerçekleştirerek neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin? En açık bir şekilde kişi burada demek ki ben hiçbir şeyimi Allah'a teslim edememişim noktasına ulaşır. Onları kırmadan anlatmalısınız sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Bunların her birisi sizleri daha üst, daha üst, daha üst kat cennetlere taşır. Allah-u Teala her şeyi yer yerine oturtmuş. Ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra hacet namazını kılmış, mürşidini sormuş ve mürşidine tabi olmuş. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, fizik bedende dört, nefsini teslim ettiğinde beş, muhlis olduğunda altı ve fizik bedenin iradesini teslim ettiğinde yedinci kat cennet o kişinin cennetidir. Ruhunu, veçini yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bunların hepsini gerçekleştiremezsem cehenneme mi giderim? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennet Allah-u Teala tarafından sana verilir. Arkadan mürşidine tabi olmaya ihtiyacı duyacaksın. Bunu gerçekleştirdiğin zaman, tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ne olur? Tabiyetle beraber ruhun vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ruhun yola çıkıp da Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisin. Fizik vücudunu teslim ettin, dördüncü kat cennetin sahibisin. Nefsini teslim ettin, beşinci kat cennetin sahibisin. Muhlis oldun, altıncı kat cennetin sahibisin. İradeni de Allah'a teslim ettin, yedinci kat cennetin sahibisin. Bu standartların sahibi olmayan insanlar kendilerini bir yerlerde zannetmesinler. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri konunun İslam'ın temel şartıdır. Evvela kişi kendi kendine soracak.
Ya benim dinimin adı İslam. Şimdi bana ispat ettiler ki bu İslam teslim olmak demek. Ben namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet de getirerek ki İslam'ın beş şartı bunlardır. Neyimi teslim ettim Allah-u Teala'ya? Ruhumu mu? Fizik bedenimi mi? Nefsini mi? Nefsimi mi? İrademi mi? Neyimi teslim ettim ben Allah-u Teala'ya? Demek ki ben bir aldanış içindeyim. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor falan değilim. Hep İslam'ın şartı beştir der geçeriz. Hayır. İslam'ın şartı beş değildir. O da Kur'an'daki yedili sistemin bir parçasını teşkil eder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, sonra nefsi, ruhu teslim etmek, nefsi teslim etmek Allah-u Teala'nın temel emirleridir. Fizik ve bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek de bunlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerimiz, insanların kendi kendilerine bunların bir kısmını yontmaları, devre dışı bırakmaları kimsenin haddi değildir. Allah Teala 7 tane cennete 7 tane safa koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölen bir kişi 2. kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölen kişi 3. kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden kişi 4. kat cennete girer. Nefsini teslim eden kişi 5. kat cennete girer. Muhlis olan kişi 6. kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete girer. Cennetler 7 tane ayrı cenneti ifade ediyor. Her biri için ayrı bir hedef koymuş Allah-u Teala. Şimdi bizim sevgili din adamlarımız diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu beş şartı yerine getiren bir insan aslında İslam olmuş mudur? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ama Allah'a hiçbir şeyini teslim etmemiş. Ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradesini, hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiş. Yeter mi? Hayır, yetmez. İslam da olmamış. Olur mu? O kişiyi ben tanıyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz da kılıyor, oruç da tutuyor, zekat da veriyor, hacca da gidiyor. Kelime-i şehadet de getiriyor. Tamam, çok güzel. Ama sor bakalım. İslam teslim olmak demek olduğuna göre. Bu kişiye sor bakalım neyini Allah teslim etmiş acaba? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim etmiş? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradesini mi? Neyini Allah'a teslim etmiş? Sevgili kardeşlerim, dinimiz yontulmuş. İnsanlar dinin temel vasıflarını devre dışı bırakmayı usul haline getirmişler. Diyorlar ki bize öğretilen, din adına öğretilen şey İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle söyleyen bir insanla karşılaştığınız zaman ona sorun sevgili kardeşlerim. Senin dininin adı ne? İslam demek mecburiyetinde. Başka bir alternatifi yok. İkinci bir ismi yok. Benim dinimin adı İslam dini demek mecburiyetinde. Hı.
Çok güzel diyeceksiniz o zaman. İslam ne demek biliyor musun? Orada belki kemküm etmeye başlar. Ama başlasa da başlamasa da İslam teslim olan demektir. Diyeceksiniz, alnınızı gere gere, göğsünüzü gere gere söyleyeceksiniz bunu. Burada Allah Teala'nın bir dizaynı var. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapıyor. Hepimiz sevgili kardeşlerim, ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle Allah Teala tarafından vazifeli kılındık. İnceliyoruz. İslam alemi, koskoca bir İslam aleminde namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek de var. Ama bu kadar. Onlara sorduğumuz zaman İslam ne demek? İslam teslim olan demek değil mi dediğimiz zaman? Evet, İslam teslim olan demek. Doğru söylüyorsun diyorlar. Peki sen neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin dediğimiz zaman ona da cevap veremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız da bu konuda pek öyle dikkatli bir davranış biçimleri dizisinin sahibi değiller. Onlara göre İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren kişi bu standartlar içinde hayatını devam ettiriyorsa hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Onun hayatında ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek gibi dört tane yerine getirilmesi lazım gelen hedef var. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. İşte koskoca bir İslam topluluğu İslam'ın beş şartıyla yaşıyor. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın beş şartı. Tekrar ediyorum, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İşte bu beş şartın arka arkaya gelmesi birçok insanda tamam İslam'ın şartları bu kadardır diye onları bir son noktaya ulaştırıyor. Ama İslam'ın şartı beş değil sevgili kardeşlerim. Bütün standartlar gibi yedi. Allah'a ulaşmayı denemek var. Altı. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartı. Ama Allah'a ulaşmayı denemek altıncı şart. Allah'a teslim olmak yedinci şart ki bunların en önemlisi, yedincisi olan teslimdir. Hepimiz ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Birisi size derse ki İslam'ın şartı beştir, o zaman onlara söyleyin. Söyle bakayım, o beş tane şart nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyecek size. O zaman soracaksınız siz de ona, senin dininin adı ne? Söylememesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka cevap vermek mecburiyetine ve diyecek ki, benim dinimin adı İslam. Bana söyler misin İslam ne demek? İslam teslim olan demek. Bunu söylemekten kaçınacaktır. Bin bir türlü numara yapacaktır.
bir şeyler söyleyecektir, başka konulara çekmeye çalışacaktır sizi. Ama vazgeçmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki, senin dininin adı ne sevgili kardeşim? Senin dininin adı İslam dini değil mi? Aksine iddia edebilir misin? Benim dinimin adı İslam değil diyebilir misin? Diyemezsin. Senin dininin adı da İslam'dır. İkimiz de aynı dinden olduğumuza göre ikimiz de İslam dininin içindeyiz. Öyleyse İslam dinine gel, beraber bakalım. İslam dini ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Biz İslam'ın 5 şartını yaşıyorsak, namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak, zekat veriyorsak, hacca gidiyorsak, kelime-i şehadet getiriyorsak, ki bunlar İslam'ın bugün tatbikatta olan 5 şartıdır. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Ama teslimlerin hiçbirisi yok. Ne ruhumuzu, ne fizik bedenimizi, ne nefsimizi, ne de irademizi Allah'a teslim etmiş olmuyoruz. İşte bu eksik davranış biçimleri insanımızı Allah'ın temel emirlerinin dışında bırakıyor. Allah Teala emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik bedeninizi 2, nefsinizi 3, iradenizi 4 ve Allah'a teslim olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların İslam dininden olmasının arkasında bu büyük hedefler var. Ben diyor İslam'ım, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum. İşte bana İslam'ın 5 şartını öğrettiler hamdolsun. Ben de 5 şartı da yerine getiriyorum. Gerçekten hepsi de farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadeti getirmekte. Peki sen bu 5 şartı yerine getirerek İslam oluyor musun? Bak namaz kılıyorum diyorsun, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum diyorsun. Ben bununla İslam oluyorum diyorsun. Oluyor musun gerçekten? Elbette oluyorum. Cevap. Hayır, olmuyorsun. İslam teslim olan demek. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin de ben Allah'a teslim oldum diyebiliyorsun? Bir insanın mürşidine tabi olmaması halinde ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması mümkün olmaz. Herkes hacet namazını kılacak. Boy abdesti alacak önce. Hacet namazını kılabilmek için. Hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracak. Allah Teala göstermedi. Tamam. Bir defa daha soracak. Bir defa daha soracak. Bir defa daha soracak. O kişi buna layık olduğu gün Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. O mürşid mutlaka onun da bulunduğu yere yakın bir yerlerde bir mürşit vekili barındıracaktır. Her tarafta, Türkiye'de her tarafta Allah'ın dostları var. Tövbe verebilen Allah'ın dostları. İşte onlardan birisine ulaşıp kişi mutlaka tövbeye almalıdır ki Allah'ın cereyanı kendisine de geçsin ve ruhu vücudundan ayrılarak
Allah'a doğru yola çıksan, 7-8 aylık bir devrenin sonunda da 7 tane gök katını aşarak Allah'a o kişinin ruhu ulaşsın. İşte sevgili kardeşlerimiz, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey açık. Ne istiyor? İstiyor ki bütün insanlar ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etsinler. Peki bunların hepsini teslim etmedikçe bu kişi cehenneme mi gider? Hayır. Daha Allah'a ulaşmaya dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Üçüncü kat. Fizik bedenini teslim etti. Dördüncü kat. Nefsini teslim etti. Beşinci kat. Muhlis oldu. Altıncı kat. İradesini Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennetin sahibi oldu. Yedi kat cennet. Yedi ayrı cennet. Allah Teala'nın boşuna bunları yapmadığını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı geçiyor. Allah Teala bu istikamette bütün insanlara emrediyor ki tabi olun. Ve böylece tabi olduğunuz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte Allah Teala hepinizden bunu istiyor. İyi ama ben İslam'ın 5 şartını zaten yerine getiriyorum. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet de getiriyorum. Yetmez mi? Eğer gerçeği istiyorsan yetmez. Çünkü Allah Teala senin İslam olduğunuz, olman lazım geldiğini söylüyor. Sen diyorsun ki ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet de getiriyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorum. İşte İslam'ın 5 şartı bu. Peki senin dininin adı ne? İslam. Bana söyleyebilir misin? İslam ne demek? Söylemek mecburiyetine sevgili kardeşlerim. Siz ona dediğiniz zaman İslam teslim olan demek değil mi? Ayrı bir manası var mı? İslam teslim olan demek. Hiç kimse aksini iddia edemez. E o zaman sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin de ben İslam'ım diyebiliyorsun? Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah ile bile olmalıyız. Allah'a ruhumuzu ulaştırmalıyız. Ve böylece ilk teslimimizi gerçekleştireceğiz. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik bedenimiz, sonra nefsimiz, sonra irademiz Allah'a sırasıyla teslim olunacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. O istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Ruhunu teslim etsin, fizik bedenine teslim etsin, nefsine teslim etsin, iradesini teslim etsin. Belki de hemen aklınıza şöyle bir şey gelecektir ilk defa duyanların. Ne yani bu ruhumuzu da fizik bedenimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edemezsek biz cehenneme mi gideriz? Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz. Allah'tan hacet namazını kıldınız. Baştan başlayalım. Boy abdesti aldınız. Hacet namazını kıldınız. Allah'tan mürşidinizi sordunuz. Allah o gece size mürşidinizi gösterir. Eğer o gece olmazsa ikinci en geç üçüncü gece mutlaka Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir.
Sizin göreviniz o mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline tabi olmakla sizi hedefe ulaştırır. Öyleyse hiç de zor tarafı yok sevgili kardeşlerim. Kişi sadece bulunduğu bölgede o mürşidin bir vekili var mı ona bakacak. Ona ulaşacak ve tabi olacak. Olay bu kadar. Basit, tabi olduğu an ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacak. Ve böyle bir başlangıcın 7-8 aylık bir devresinin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşacak ve o kişi ermiş evliya olmak şerefine erecekler. O zaman sevgili kardeşlerim, aynı şarkı söylenecek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah ile

mutlaka kişinin Allah ile bile olmasını devreye alır. Ne kadar güzel yapmış Allah Teala. 7 tane Safa, 7 tane de cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibi, istediği şey de açık ve kesin ve kolay. İstediği şey ne? Bir mürşide tabi olmamız. Yapılması lazım gelen şey, boy abdesti almak, evvela hacet namazını kılmak, boy abdesti aldıktan sonra hacet namazını kılmak ve mürşidini Allah'tan sormak. Göstermedi Allah Teala. Olabilir. Tekrar sormak, tekrar sormak, tekrar sormak. Bir, belki ikincide, belki üçüncüde, belki altı yedincide ama Allah Teala mutlaka mutlaka mürşidinizi size gösterir. O zaman ulaşmanız lazım gelen şey o mürşidin sizin bulunduğunuz bölgedeki vekili kimse ona ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe edip ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını sağlamaktır. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ne olur? 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında hedeflerine ulaştığı cihetle sonunda mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ne olacaktır o zaman? O kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete, muhlis olan kişi altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefleri var. O ister ki bütün insanlar kurtulsunlar. Hepsi Allah'ın cennetine girsin. Hepsi o muhteşem cennetleri görsün de huzur içinde ölüme ulaştıktan sonra Allah'ın cennetinin ne olduğunu bir defa daha görsün ve yaşasın. Allah Teala hacet namazını kılana talep ettiği istikamette yardımcı olur. İnsanlar Allah'tan ister neyi isterlerse onların gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Allah Teala sevgili kardeşlerim bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ama Allahsız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Çünkü o kişi Allah ile bir ilişkinin sahibi değilse nefsi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan nefsin hedefe bir anda varabilmesi de hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka Allah'ın yoluna girmesi lazım. Bu da hiç de zor bir şey değildir. Kişi hacet namazını kılacaktır. Bunun için tabii evvela boy abdesti alması lazım. Hacet namazını kıldıktan sonra da Allah Teala'dan mürşidini istemesi gerekir. Kısa bir süre sonra Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini görecektir kişi. İşte geriye kalan o mürşidin kendi bulunduğu bölgede eğer bir vekili varsa o vekile ulaşıp tabi olmak. Eğer kendi bulunduğu bölgede yoksa nerede olduğunu öğrenerek oraya gidecek ve tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bunları istiyor. İstediği şey açık ve kolay. Sadece

Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliya olayım. İşte böyle bir talep, o kişinin Allah-u Teala tarafından o hedefe ulaşması için yeterli bir davranış biçimi olarak devreye giriyor. Ve Allah-u Teala o kişiyi mutlaka mürşidine veya onun mürşidinin bir bulunduğu mevkide olan bir vekiline ulaşmasına sebebiyet veriyor. Bu ulaşması ise el öptüğü anda tabiyeti tamamlamış oluyor. Ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu Allah'a ulaşıyor. Allah'a ermiş oluyor kişi. Ruh, o kişinin ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış oluyor. İşte ermiş dediğimiz kişiler bunlardan ibaret. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mürşidine ulaşmasını ister. Çünkü bu bir mutluluk nişanesidir. Kim mürşidine ulaşırsa, ona tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru mutlaka yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve o kişi ermiş evliya olmak şerefine erer. İşte ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey bu kadar basit, bu kadar kolay bir dizayn içindedir. Yeter ki insanlar talep etsinler. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorsunlar. O mürşide ulaşıp veya o mürşidin kendi bulundukları bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp tabiyetlerini alsınlar. Tabi oldukları an ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin içinde de bu ruh, bu yola çıkan ruhlar Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaştıkları an kişi artık ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. O zaman o kişi her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor der. Evet sevgili kardeşlerim, sualleriniz.

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz ki bir kez daha hidayet güneşimiz muhterem Efendimizle yine tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kılarak muhterem Efendimiz bize mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, her zaman olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Elbette, Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı kimlerin dilemesi gerekiyor muhterem Efendimiz?
1: Herkesin dilemesi gerekiyor. Müslüman olan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olduğumuzda Allah ile kul arasına birisini koymuş olmuyor muyuz muhterem Efendimiz?
1: Oluyoruz. Allah ile kul arasına Allah'ın emrettiği kişiyi koymuş oluyoruz. Allah Teala bunu farz kılar. Bütün insanlar için onların mutlaka hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormasını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış durumda. Kişi bunu yaptığı zaman Allah-u Teala birincide olmasa bile ikincide en geç üçüncüde mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. O kişi ya o mürşide ya da o mürşidin kendi bulunduğu, bu kardeşimizin bulunduğu yerdeki bir vekiline ulaşarak ona tabi olması konuyu halleder. Ruhu böyle bir tabiyeti gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o kişi de o kişinin de ruhu katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda 7 tane gök katını aşar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Oradan da Allah'a ulaşır ve böylece kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Ermiş evliya olur. Ondan sonra o da aynı şarkıyı iç dünyasında devamlı söyler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Çünkü dünyadaki en mutlu insanlardan birilerinden birisi olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, herkese kapıları Allah-u Teala böyle en güzel biçimde açıyor. Allah razı olsun. Sual.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem Efendimiz.
1: Tamam. Tövbe merasimi için hazır olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar.
0: Hazırlar muhterem Efendimiz. Arz tamam. Ediyorum inşallah.
1: Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda
2: Allah-u Teala'nın huzurunda
1: günahlarımız için tövbe ederek
2: günahlarımız için tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emirlerine
2: ve Allah'ın emirlerine
1: ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Azerbaycan konferans salonundan bir misafirimiz. Takva sahibi olmak için bir kişinin ne yapması gerekir muhterem efendimiz?
1: Hacet namazını kılması, boy abdesti alması evvela, ondan sonra hacet namazını kılması ve mürşidinin kim olduğunu Allah'tan sorması gerekir. Mürşidi öğrenince o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu veya ona yakın olan bir yerde bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olması gerekir. Tabi olduğu anda hedefe hareket başlamıştır. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, bir kişi dilediği mürşide tabi olması doğru olur mu? Mürşit nasıl aranmalı muhterem efendimiz?
1: Mürşidin aranmasında Allah Teala'nın bir emri var. Kişi boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracak. Göstermedi Allah Teala, tekrar soracak. Göstermedi Allah Teala, tekrar soracak. Bu Allah Teala tarafından gösterilene kadar devam edecek olan bir tatbikattır. Herkesin sahip olduğu hüviyet birbirinden farklıdır. Bir kısmı çok defa araştırmayla mürşidine ulaşır. Bir kısmı belki birinci defa ilk araştırmada bile Allah Teala'ya mürşidini sormak ve cevabını almak imkanının sahibi olabilir. Ama bütün insanlar için kapılar açıktır. Söylediğimiz gibi bazılarına çok çabuk, bazılarına oldukça genç. Uzun bir devrenin sonunda da olsa sonuç mutlaka alınacaktır. Yani Allah mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, tabi olmak için mutlaka el öpmemiz gerekir mi muhterem efendimiz?
1: Başka bir yolu yok evladım. Bir insanın tabi olması demek, mutlaka mürşidinin veya onun bir vekilinin elini öpmesini mutlak olarak gerektirir. Ceryanın, daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen o ceryanın o kişiye geçmesi de böylece sağlanmış olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz, hacet namazı kılmadan size tabi olan bir vekil mürşide tabi olduk. Yine de hacet namazı kılmak gerekir mi muhterem efendimiz?
1: Mutlaka gerekir denilemez. Eğer kişi bir mutluluğu yaşamaya başlamışsa uygun bir şeyi vücuda getirmiştir. Ama hiçbir değişiklik olmamışsa bu kişi de mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormalıdır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Denizli konferansından bir misafirimiz, mürşide tabi olmadan cennete gidemez miyiz muhterem efendimiz?
1: Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılıyor. Neden acaba? Hiç düşündünüz mü? Mürşide tabiyet şu açıdan farzdır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp da kişi tabi olduğu zaman, onun ruhu ancak o zaman vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrinin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah-u Teala'nın istediği de budur. Bütün insanların ermiş evliya olmak hedefine ulaşması. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar ardına kadar açık. Allah-u Teala istiyor ki hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin ve mürşidinize tabi olun. Tabi bu söylediğim kişilerin sizlerin arasında çok büyük bir kısmı zaten mürşidine tabi olmuştur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Günümüz din tatbikatında insanlar zikir ibadetini yerine getirmiyorlar. Zikrin dini yaşamadaki yerini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Allah Teala diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz tekrar etmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Zikir, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek silahtır. Bu nur, nefsinizin kalbine gelmeye başladıktan sonra adım adım nefsinizin kalbini dolduracaktır. Tamamen doldurduğu zamansa nefsin kalbi tamamen nurla dolmuş olacaktır. Kişi ermiş evliya olmak şerefine erecektir. 7-8 aylık bir devrede genel olarak bu işe yetiyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. İnsanlar birbirlerini sevmesi için neler yapmalıdır muhterem efendimiz?
1: Çok kolay insanlara yapması lazım gelen şey, karşısındakine onu sevdiğini ispat etmek. Bunu ispat ettiği zaman her seferinde, her ispat ettiği kişi de daha çok tecrübeli olacaktır. Ve hepimizin görevi budur sevgili kardeşlerim. Etrafımızdaki insanlara Allah'ın dinini anlatmak için onlara yaklaşmakla hepimiz vazifeliyiz. Ve onlara şunu ispat etmeliyiz. Bizim söylediğimizi dinler de tatbik mevkine koyarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, mürşidine tabi olmuştur. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu o kişinin ermiş evliya olması manasına gelir. Bütün insanlar için cehennemden kurtulmanın en sağlam metodu budur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize konferansından bir misafirimiz. Nefsimizdeki kötülüklerden bizi kurtaracak olan ameller nelerdir muhterem efendimiz?
1: Bu amel bir tanedir. Zikir. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmıştır. Az zikirden çok zikre ve daimi zikre adım adım geçilmesi Allah Teala'nın emridir. Ama kişi Allah'laşmayı dilese de ölse o cehenneme gitmez. O ruhu Allah'a ulaşacak olan birisidir ama ulaşamadan o kişi rahmetli olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. İnsan ruh ile, fizik bedenle ve nefsle bir bütünü oluşturur. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, dinsiz bir mutluluk hiç kimse için mümkün değildir. Şeytan ne yapar eder? O Allah ile ilişkisi olmayan insanı duman eder. onu şeytan ile ilişkiler içerisine sokmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar gördüğünüz zaman onlarla konuşun. Yapmaları lazım gelen şeyin ne kadar kolay olduğunu onlara anlatın. Sadece boy abdesti alıp o mürşide tabi olacaklar. Bulundukları bölgede hangi mürşit olursa ona tabi olacaklar. Ama onların böyle bir hedefe ulaşması için daha sağlam bir sonuç söz konusu olursa o zaman başka bir metot var. Kişinin boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması. Zaten eğer kişi mürşidini Allah'tan sormadan bir mürşide tabi olursa ve o kişi onun mürşidi değilse o zaman bundan mutluluk duyması da söz konusu olmaz. Kişi zaten bunun farkına varır. O zaman hacet namazını kılar ve Allah'tan sorar ve görür ki gerçekten başka bir mürşide ulaşması söz konusu. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşarak tabi olur. Konu da tamamlanır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşidimize tabi olduktan sonra bizdeki değişiklikler nelerdir muhterem efendimiz?
1: Ruhunuzun yavaş yavaş nurla dolması. Allah Teala her geçen gün nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilerek nurlar onların yerine aldıkça daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu insanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişinin nefsinin kalbinde afetlerin kalması mümkün değildir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Zikir nasıl yapılır? Allah'ı zikretmemiz için tesbih mi çekmemiz gerekli muhterem efendimiz?
1: Allah'ı zikretmek için ne?
0: Tesbih mi çekmemiz gerekir muhterem efendimiz?
1: Yok, tesbih çekerek de olur, çekmeden de olur. Tesbihi çekmek veya çekmemek önemli değil. Önemli olan Allah kelimesini kullanmak. Ya diye zikir yapılır. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapılır. Kişi dilerse dilini bile kımıldatmadan Allah kelimesini iş dünyasında kullanabilir. Ama bu en zayıfıdır konunun. Diliyle de devreye girse çok daha iyi sonuçlara ulaşabilir kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey insanların nefsinin kalbinin nura açık olması ve nurun adım adım o kişinin kalbini doldurmasıdır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir bu sebeple. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi kısa bir zamanda nefsinin kalbi tamamen nurla dolacak olan birisidir. Ve o noktaya ulaştıktan sonra bir daha geri dönmekte söz konusu olmaz. O kişi zaten nefsinin kalbi nurlarla dolu olan birisidir. Hep aynı güzellik zikri ona hep devam ettirir ve devam ettikçe mutluluğu hep en güzel şekilde sürer gider. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. İmanın ve İslam'ın şartları bize yetmiyor mu? Allah'ım yalnız sana iman ettim demek teslim olmak değil mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, değil. Teslim olmak o kadar basit bir şey değil sevgili kardeşlerim. Bir insanın Allah'a teslim olması, ruhunun mutlaka vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaşmasıyla mümkündür. Bedavadan hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Böyle bir şey için mutlaka kişinin boy abdesti alması, ondan sonra hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması mutlaka gereklidir. Ve bu sorudan sonra Allah Teala birincide olmasa bile ikincide ama en geç üçüncüde o kişiye mürşidini mutlaka gösterir. Gösterdiği zaman o kişi o mürşide ulaşarak tabi olur. Ama o mürşid uzaklarda olabilir. Fakat mürşidin tövbe vermekle yetkili bir vekili ona yakın bir yerdeyse kişi ona gider ve tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur, el öper, tabiyetini gerçekleştirir. Ve cereyan o anda ona mutlaka geçecektir. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve kişi 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhu Allah'a ulaştığı için ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bize kötülük yapıldığında kötülükle karşılık vermeye hakkımız var mı? Bu doğru bir davranış mı muhterem efendimiz?
1: Tekrar eder misin?
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Bize kötülük yapıldığında kötülükle karşılık vermeye hakkımız var mı? Bu doğru bir davranış mı muhterem efendimiz?
1: Aslında hak adı verilen şey söz konusuysa hakkımız var. Ama bu doğru bir şey mi diye sorarsanız bize göre değil. Düşmanımız bize düşmanca bir davranışta bulunabilir. Ama böyle bir olayın sonunda o mutlaka büyük ölçüde derecat kaybedecektir. Ama bize zarar verdiği için biz de derecat kazanacağız. Bize başkaları zarar verdiği zaman o derecat kaybeder ama biz kazanırız. Onun için sevgili kardeşlerim hep insanlara en güzel şekilde davranın. Onları mutlu edecek şekilde davranın ki derecat Allah Teala tarafından size ulaşsın. Derecat derecat diyorsun, önemli midir bu diye sorarsanız hayatınızın en önemli şeyidirim. Çünkü bir insanın cennete girmesi veya cennete, cehenneme girmesi bu derecat sistemine bağlıdır. Bir insan pozitif derecelerin sahibi değilse, kazandığı dereceler negatif noktada kalmışsa o zaman o kişinin gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için zikir hayatınızın en büyük yardımcısıdır. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koymuş. Ve le zikrullahi ekber. Ve mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle tekrar etmek veya diye sessiz tekrar etmek